0: Gel.
1: Şimdi geliyor.
0: Oğlumuz geliyor hanım.
2: Çok şükür.
0: Ama ağlamayı bırak da git odasını hazırla, sevdiği yemekleri yap.
2: Peki.
0: Hadi.

0: Kemal'im.
1: Oğlum.
2: Canım bana.
0: Yavrum Kemal'im. Şükür kavuşturana. Canım evladım.

0: Metrekare'de bu bölüm İstanbul'un en gözde yerlerinden, tarih kokan sokakların ve sanatın bir arada bulunduğu Cihangir'deyiz. Cihangir adını Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Cihangir'den almış. Biz de Mimar Selin Demir'in tasarımını gerçekleştirdiği, Boğaz'ın güzelliklerini gözler önüne seren 1930'lu yıllardan kalma 200 metrekare büyüklüğünde bir dairedeyiz. Tarihi eser konumunda olduğundan temel yapısı bozulmadan onarılarak dekore edilen bu dairenin detaylarını ev sahiplerimizden dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Selim Demir, mimarım, 38 yaşındayım. Şu anda Cihangir'deki evimizde bulunuyoruz. Yaklaşık 200 metrekare olan evimiz 4 oda 1 salondan oluşuyor. İsterseniz içeriği gezmeye başlayabiliriz. Şu anda evimizin salonundayız, eşim Okan'la beraber.
2: Merhaba.
1: Yaklaşık 5 yıl önce bu eve taşındık. Arayışımız çok uzun sürdü aslında. Tarihi bir yapı, yüksek tavanlı ve ferah, güneş alan bir ev arıyorduk. Daha önceki evimiz de tarihi eserdi. Ancak buradaki Beyoğlu'ndaki yapıların bitişik nizam olması, yani sıra evler şeklinde olması, onların çok fazla güneş almasına izin vermiyordu. Ama bu evi bulduğumuzda içinin ne durumda olduğuna bakmadan gözümüzü karartıp tamam biz burayı tutuyoruz dedik.

0: Eşimle beraber restorasyonla ilgileniyoruz. Ve birlikte Beyoğlu, Fatih gibi tarihi eserlerin bulunduğu yerlerde bu yapıların geri dönüşümünü ve tekrar kente katılmasını sağlıyoruz. ...1920'lerde yapılmış bu yapının içinde dekorasyon olarak en son 50 sene önce bir şeyler yapıldığını tespit ettik. Yani içerisi o kadar yıpranmış ve eskimiş bir haldeydi ki birçok şeyi değiştirmek zorunda kaldık. Ancak yine de bazı şeyleri kimliğini korumak adına tutmaya karar verdik. Pencerelerin orijinalliğini korumak için ahşap olduklarından da ötürü onları değiştirmedik.
1: Olabildiğince müdahaleyi minimuma indirip binanın orijinal yapılarını tamamen dekorasyonda buraya uygun, hakkını verecek bir şekilde yapabilmek için, dönemine uygun bir şekilde yapabilmek için. Belki biraz böyle ufak böyle makyaj müdahaleleri etmişizdir ana yapıda ama kalanında olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalıştık. Yeterince güzeldi zaten. Sadece hakkını vermeye çalıştık. Köşe bir bina burası. O yüzden üç tarafından da ışık alıyordu. Yani ona olabildiğince o doğal ışığı içeri girmesi için zaten güzel bir sistem ve planı vardı. Onu pekiştirip bunu yaparken de hani doğal ışığın bol olduğu bir yerde onun üzerine odaklandık. Normalde tam tersi olur birçok yer doğal ışığı almaya çalıştı. Burada zaten yeterince iyi alıyordu. Onun daha bütün mekanın içine dağılması için bir planlama yapmamız gerekti.
0: Perde yerine jaluzi kullandık. Bunun da sebebi hem manzaraya engel olmamak hem de yazın batı güneşini aldığı için onu biraz bloke edebilmek içindi. O yüzden ahşap jaluziler burada hayat kurtardı. Bu salonda 3 farklı bölge var. Salonun arkamda kalan kısmında bir oturma alanı, aynı zamanda TV köşesi yaratmak istedik. Oradaki kanepe de bu işleve uygun olarak çok daha fonksiyonel ve çok daha rahat ve uzun bir kanepe. Gerektiğinde iki kişi üzerine uzanabiliyoruz bile. Salonumuz çok geniş bir salon. Denizi görebilmek için farklı noktalara aynalar koyduk.
1: Yani böylece bütün oturduğunuz yerlerden bir şekilde ters de otursanız denizi görebiliyorsunuz. Ben ona çok takılırım. O büyük bir avantaj sağladı bize. Ayna hem de aydınlık yani bütün her yere ışığı doğal bir şekilde yayabiliyoruz. Ben çok sevmiyorum normal suni ışığı. Burada yeterince var doğal ışık zaten. Böylece daha da geniş hani geniş olmasına rağmen daha da geniş gözüktü. Bir de ben eşimle beraber eski eser, işte bu civarda böyle kendi gezdiğimiz antikacılarda falan böyle çok fazla şey toplamayı seviyorum.
0: Burada kullandığımız mobilyalar da bu yapının kimliğine uygun bir şekilde seçildi. Oturduğumuz kanepenin lacivert olması da mesela denize atıfta bulunmak içindi. Önümüzdeki masa, sehpa daha doğrusu, orta sehpa yine kendi tasarımımız olan bir ürün. Biz bitkileri çok seviyoruz. O yüzden salonda bol miktarda bitki görebileceksiniz. Salonda oturduğumuz kısım dinlenmek için kullandığımız, aynı zamanda manzaraya dönük kahve içtiğimiz bir alan. Bu bölümün karşısında yemek alanı bulunuyor. Burayı aynı zamanda salgın döneminde ofis olarak da kullandık.
1: Yani ben burada çalışmayı daha çok seviyorum. Hem de oradaki ayna sayesinde hem karşılıklı çalışabiliyoruz hem de sırtımı denize verdiğim zaman da denizi görebildiğim için o büyük bir rahatlık oldu bana. Yani aydınlıkta çalışmak her zaman biraz daha böyle daha olumlu, daha böyle iyimser. Hani zaten insan çalışırken ciddileşir ama burada çalıştığımızda biraz daha iyimser işe bakma. O dönem için özellikle çok yardımcı oldu.
0: Bu evde parkeleri koruduk. Sisle ve cila yaptık yalnızca ve tekrar kullanılacak hale getirdik. Zeminde gördüğümüz halılar, bu oturduğumuz dinlenme alanı ve yemek ve çalışma olarak kullandığımız alanda aynı seriden halılar. Fakat arkamdaki televizyon bölümünde başka bir halı kullandık. Orada daha damask eskitme bir tarzda bir oturma bölümü yarattık. Bunu destekleyecek bir Chesterfield deri bir kanepemiz var. Bu kısım tamamen fonksiyonelliğe, rahatlığa göre odaklandı. Ve kocaman bir kütüphane yaptırdık burası için. Bu kütüphanede biriktirdiğimiz, hobimiz olan ve kitaplarımız bulunuyor. Kütüphane tavana kadar duvardan duvara özel ölçülerde mevcut yerine göre yaptırıldığı için en üst raflara ulaşabilmek adına bir merdiven yaptırdık. Bu merdiveni de sacdan kullandık. Buradaki endüstriyel tarzı biraz desteklemek istedik. Bu kütüphanede topladığımız, koleksiyonunu yaptığımız objeler de var. Eşim kitap meraklısı, inanılmaz kitap okuyan ve inanılmaz hızlı okuyan bir insan.
1: Başta burayı yaparken aslında bu kadar yüksek bir kütüphane yapmayı planlamıyorduk. Ama sonra ortaya çıktı ki bu planladığımız kütüphane bizim kitap ve objeleri almayacak diye. Bu sefer tamamen boylu boyuna bir tane kütüphane tasarladık. Bu sefer yüksek tavanlı da olduğu için ev yetmemeye, yani yetişememeye başladık oraya. Orada Selin devreye girdi. Hem bu vitrayla uyumlu olması için bir tane bir merdiven tasarladı. Eski kütüphanelerde gördüğümüz büyük genel halk kütüphanelerinde. Onu biraz da ben çok istemiştim böyle. Çok

0: eğlenceli oluyor böyle üzerinde kaymak diye şakalaşırken iş ciddiye bindi. Burada aslında en güzel şey doğru zamanlarda akşam güneşi vitraya vuruyor. Bu vitray da orijinal bir vitray yapılmış. Yani bütün camlarıyla şeyle tamamen orijinal bir vitraymış. Bir çok özel olduğunu daha sonra öğrendik. Ona ithafen yapılmış bir demir merdivendi. Ama tabii çok eğlenceli olmaya başladı. Oynarız, ederiz, şakalaşırken bir anda bir baktık ki bütün kütüphane dolmuş. Hatta yetmediği bir tane daha kütüphane eklemek zorunda kaldık.
1: Derry Chesterfield'ın arkasını konumlandırdığımız bu bank aynı zamanda kalabalık olduğumuzda birilerinin oturabilmesi için de iş görüyor. Onun dışında ise bir konsol gibi çalışıyor. Burada plakçalarımız ve ses sistemimiz var. Evimizde kullanabildiğimiz bütün duvarlarda tablo kullanmaya çalıştık ve bunları aydınlatmaya çalıştık. Aydınlatabilmek için de sıvı üstü bakır borular kullandık. Çünkü bu yapı tarihi eser bir yapı olduğu için duvarları kırmak yasaktı. Ve aynı zamanda duvarlar taşıyıcı olduğu için bunlara müdahale etmek de iyi bir fikir değildi. Bu bakır borular bize bir esneklik getirdi. İstediğimiz her yere aydınlatma götürebildik böylelikle. Binadaki bütün giriş kapıları orijinal ve özgünler. Ahşap ve camlı kapılar. Biraz sıra dışılar aslında. Giriş alanında konsolun üzerinde bir şapka köşemiz var. Şapka koleksiyonu yapıyor eşim çünkü.
0: Gittiğimiz, seyahat ettiğimiz yerlerde fırsatım oldukça böyle bir şapkaları toplamaya çalışıyorum olabildiğince.
1: Mutfak çok eskiydi. İçeride hiçbir şey tutamadık açıkçası. Sadece zemini koruduk. Ve burada bir U mutfak vardı ama işleyişi çalışmıyordu. Daha fonksiyonel hale getirebilmek için karşılıklı iki sıra tezgah yapmaya karar verdik. Ve ortadaki camı olduğu gibi kocaman bıraktık. Mutfakta açık renk dolap kapakları ve beyaz bir mermer kullandık. Hatta Marmara mermeri. Mermerin doğal olması ve yerel olması benim için önemliydi. Hem İstanbul'u anlatan bir Marmara'ya ait bir taş kullanmak doğru bir seçimdi. Burada açık raflar da kullandık. Bu açık raflarda baharatlar, çaylar, sevdiğimiz kahveler bulunuyor. Burası evimizin yatak odası. Manzaraya bakan bir yatak odamız var. Dolayısıyla önünü kapatmak istemedik. Önüne iki tane de berjer koyduk. Sabah kahvemiz burada içiyoruz. Arkada gördüğünüz antika bir giyinme dolabı. Yatak başındaki komodinleri ve yatağı masif cevizden yaptırmıştım. Yine yatak başında da deri kullandık doğal malzeme olduğu için. Yatak başında asılı olan tablo benim yine 3-4 sene önce çalıştığım bir yağlı boya. Burada gördüğünüz renk bir keten rengine yakın. Yine salonda kullandığımız rengin devamı ama aynı zamanda yatak başını çerçeveleyen birkaç ton daha koyusu. Odada 4 tane kapı bulunuyor. Bunlardan biri banyoya, diğeri salona, öteki de balkona açılıyor. Bir diğer kapı da yazlık kışlık olarak kullandığımız depomuza açılıyor. Tablolarımız çok fazla olduğu için bu odada da yerlerini tek tek almaya başladılar. Organik gelişen bir kolaja dönüşüyor. Zeminde sisal halı kullandık. Doğal ahşap liflerinden elde ediliyor ve ekolojik bir ürün. İndirekt aydınlatma kullanmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla yatak başlarında apliklerimiz var. Yatak odasında yine çok sayıda bitki kullandık. Hem çok güzel doğal ışık aldığı için bitkiler burayı çok seviyorlar. Hem de gece uykumuzda bu odanın oksijen seviyesini temizlediği için bitki kullanmayı seviyorum.

Evin banyosunda doğal ışık olmadığı için bu kontrastı desteklemek adına koyu renk bir tavan kullandık. Hatta bu kullandığımız renk aynı zamanda salonda da kütüphane arkasında bulunuyor. Buradaki zeminde bulunan İtalyan mermerini yine koruduk. Fakat küvet o kadar kötü durumdaydı ki onu çıkarmak zorunda kaldığımız için o bölümde yine yerel bir mermer olan açık renk Marmara mermerini kullanmayı tercih ettim. Yine burada bu klasik var olan dokuya modern bir dokunuşla yerden tavana kadar cam kabini kullandık. Lavabo bölümünde tezgah olarak yine Marmara mermeri tercih ettik. Arkasındaki duvarda bulunan İtalyan mermerin artık devamı bulunamayacağı için ben oradaki bütün duvarı aynayla kapladım ve üzerine de iki tane aplik yerleştirdim. Şimdi de benim giyinme odamdayız. Aslında ben burayı çok fonksiyonel kullanıyorum. Kediler buradayken yal boya yapmak için kaçtığım bir yer burası. Aynı zamanda meditasyon ve yoga için de yine bu odayı kullanıyorum. Bu odada yine bir sofa bedimiz var. Misafirlerimiz geldiğinde burayı onlar için hazırlıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz akordeonlu bir masa ve bu bir antika. Yine bu odada bir müzayededen satın aldığım Fransız yapımı bir makyaj masası bulunuyor. Duvarlarda tabloları betimlemek için kullandığımız aplikler yine bakır borularla sıva üstü bir şekilde buraya ulaştırıldı. Arkasında anahtarı var açıp kapatmak için ışığı. Eşimin giyinme odası ise daha maskülen renklere sahip ve daha karanlık bir mekan. Yine tavandaki süslemeler orijinal, zemini yine koruyabildik. Bu odada kumaş perdeler tercih ederken, eşimin giyinme odasında ise jaluzi tercih ettik. Eşimin giyinme odasında bir tarafta dolap kapakları ayna iken, diğer tarafta ise koyu renk dolap kapakları tercih ettik. Daha düz bir havası olması için. İşte bugün Cihangir'deki evimizdeydiniz. Umarım keyif almışsınızdır ve sizlere ilham olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkürler.

0: Şimdi ise İstanbul'da, Kadıköy'ün nezih semtlerinden biri olan Selami Çeşme'deyiz. Şehrin karmaşasından uzak, dingin ve huzurlu yapısıyla tercih edilen mahallede, Melis Hanım'ın doğayla iç içe olan dairesindeyiz. ...120 metrekarelik alana sahip, yüzden fazla bitkinin bulunduğu ve natürelliğin ön planda olduğu bu evin tasarım hikayesini gelin ev sahibimizden dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Melis Teler. Evime hoş geldiniz. Şu anda Anadolu yakasında Selami Çeşme'de Özgürlük Parkı'nın önünde konumlanan 3+1 120 metrekarelik bir apartman dairesindeyiz. Evde eşimle birlikte kedimiz Lokum, kuşlarımız Limon ve Lokma ve 100'e yakın bitkiyle birlikte yaşıyoruz.

Balkondan bahsedecek olursak, balkonun tasarımında güney sahillerindeki restoran ve kafelerden esinlendim. Kullandığım materyaller yazın sıcaklığını hatırlatan bambular, hasır objeler, lambalar ve burada gördüğünüz gibi paletler mevcut. Dekorasyonda hoşlandığım materyaller biraz daha bohem tarzını çağrıştırdığı için burada da balkonda da evin bütününe uygun olacak şekilde bir tasarım yaptım. Maliyeti düşürmek ve mobilya satın almamak için 2 adet paleti alıp üst üste koyarak üzerine de palet minderi koyarak

olarak bir oturma alanı yarattım. İlerleyen zamanda mutfakta göreceğiniz bir minik dresuarım var, ahşap. Onu da yazları balkona çıkarıp bir oturma ve yemek yeme alanı olarak değerlendiriyorum. Dilerseniz evimizi birlikte gezelim.

şu anda evin en sevdiğim alanı olan salondayız. Salonun çok değişik bir şekli var. Aslında baktığınızda dikdörtgen gibi gözüken şekil camlara doğru geldiğinde biraz daha yuvarlak bir şekilde dönüyor. Salonun dekorasyonunu yaparken yine demin balkonda bahsettiğim gibi bohem detaylardan etkilendim ve bohem unsurlar kullanmaya çalıştım. Bunun da en güzel örneği ahşabın sıcak dokusu, rattan ve hasır gibi kumaşlar ve bambudan yararlandım. Salon dekorasyonunda ikinci önem verdiğim şeylerin başında da aydınlatma geliyor. Görebileceğiniz gibi şu an salonda iki tane büyük hasır aydınlatmam lambam var. Bir tanesi 50'ye 70, bir tanesi 70'e 100 boyutunda. Bunları da farklı ölçülerde seçmemin nedeni salona girdiğinizde dikdörtgen olduğu için girişte küçük, arka tarafta büyük kullanarak perspektif yaratmaktı ve derinlikte daha büyük bir salon havası göstermekti. Üçüncül olan lambam da mantar formunda, koltuğun arkasında yer alıyor. O lambayı da kitap okuma amaçlı kullanıyorum ve her lambanın farklı ışığı daha farklı bir ambiyans yaratıyor. Koltuklara gelecek olursak iki tane, bir ikili bir üçlü koltuğum var. Dekorasyonda da çok fazla ahşap materyaller kullandığım için renk olarak çok açık renk bir beyaz renk kumaş tercih ettim. Bunun da nedeni evi daha aydınlık ve ferah gösterebilmekti. Burada farklı formları değerlendirdim. Örnek verecek olursak yastıklarda peluş ya da tedi gibi kumaşlar tercih ettim. Ya da formlarını yuvarlak halat ya da dikdörtgen kare şeklinde seçtim. Yine salonda sevdiğim şeylerin başında kendi yaptığım projeler geliyor. Hem bunların maliyet açısından uygun olması hem de hobiye dönüşmesi ayrıca bir keyif. Örnek verecek olursam burada yaptığım bir tane vazon var. Arkadaşım vazoyu almıştı. Değiştirmek istemedim. Üzerini vazonun boyayarak daha sonrasında da yalıtım sistemlerinde kullanılan köpüklü materyalle üzerini kaplayarak böyle biraz ay yüzeyini andıran 3D bir form oluşturdum. Bunu obje olarak da kullanabiliyorum ya da içerisinde çiçek sergilemek için de kullanabiliyorum. Salona farklı bir hava katıyor. Eve ilk taşındığımda baktığım şeylerden biri güney cephesinde olmasıydı. Çünkü evde 100'e yakın bitkim var ve bitkiler için ışık çok önemli. O yüzden bitkilerimin çoğunluğunu salondaki alanda konumlandırıyorum. Bu noktada da tropik bitkilerimi bir arada tutarak kışları daha rahat geçirmelerini sağlamak amacındayım. Bitkileri konumlandırırken hangi tip bitkinin hangi tip ışığa ihtiyacı var bunu gözeterek bir konumlandırma yapıyorum. Burada gördüğünüz bitkilerim de iki farklı grupta. Kalorifer peteklerin üzerinde aslında konumlanıyor. Kalorifer peteklerinin de üzerlerini özel bir çizim yaptırdım ve ahşap bir materyalle kaplattım. Mıknatıslı bir sistemi var. Yukarıdan aşağı doğru çektiğinizde kalorifer peteklerini çok rahatlıkla açıp temizleyebiliyorsunuz. Bu noktada da bitkilere ısı gelmemesi için çoğu zaman gündüzleri zaten çalıştığımız için evde olmadığımız zamanlarda kalorifer peteklerini kısıyorum. Akşamları da çok az derecede açarak onların ihtiyacı olan doğru ısıda kalmalarını sağlıyorum.

Bir diğer unsur ise aynalar. Mekana derinlik kattığından dolayı evin her yerinde ayna kullanmayı çok seviyorum. Sadece giriş dışındaki güzel enerjileri dışarı geri yollamasın diye. Salonda iki tane farklı formda aynam var. Bunlardan yuvarlak olanın kenarları bambu ve çapı 130 santim. Bu aynayı konumlandırdığım yer özellikle parka bakan alan ve parktaki yeşilliği evin içerisine yansıtıyor. Bu nedenle yerini bu şekilde seçtim. Diğer aynamın formu biraz daha değişik. Onu da evin biraz daha ölü bir alanında kullanmak istedim. Yine çiçek köşemin kenarına koydum ki hem evin içerisine yani salona derinlik katsın hem de çiçekleri yansıtarak evin içerisinde her yer yemyeşil bir havaymışçasına etki yaratsın istedim. Bu eve taşındığımızda ilk aldığımız şeylerden biri perdeydi. Her evde genelde perde bir böyle tartışma konusu olabilir. Burada ben açıkçası beyaz tül perde kullanmak istedim. Çünkü camlar yere kadar ve çok güzel bir ışık alıyor. Yeri geldiğinde tüm perdeleri geri çekip park manzarasını izlemek için böyle bir yol seçtim. Çok fazla fon perde kullanımına gitmek istemedim manzarayı kapatmamak için. İnce bir tül perdeyle tüm işi çözdük.

Mutfağa geçtiğimizde ise mutfakta aslında çok fazla değişiklik yapmak istemedik. Çünkü mutfağın materyalleri çok açık renk krem lakeydi. Ve çok ferah bir görüntüsü vardı. Mutfak tarafı da parka baktığı için yine çok güzel ışık alıyordu. O yüzden burayı ben çok fazla değiştirip boğmak istemedim. Kahve içmekten çok hoşlandığımız için sadece küçük bir kahve köşesi yaptım. Evin gerek girişinde gerekse balkonda da değerlendirdiğim dresuarımı mutfak köşesinde de zaman zaman değerlendiriyorum.

yatak odamdayız. Evin genelinde hakim olan bohem stilini yatak odasında da devam ettirdim. Burada görebileceğiniz gibi yine ahşap materyallere bej rengi lake unsurlar eşlik ediyor. Yatak başlığını özel olarak yaptırdım. Yatağın yanına geldiğimizde ise bir merdivenle bir küçük bir köşe oluşturmak istedim. O bohem havayı devam ettirebilmek için kullandığım şapkaları duvara astım. Arkasında bir merdiven kullandım. Zaman zaman bu merdivenin üzerine yatağın üzerinde kullandığım pikeyi koyuyorum ya da işte bir sabahlığım varsa onu asıyorum. Bu amaçla da hem de dekoratif amaçla kullanmaya devam ediyorum.

Yine ışıklarda farklı ışık türlerinden hoşlandığımı söylemiştim salonu gezerken. Burada da iki farklı ışığımız var. Birincisi bambu ışığım, diğerisi de tripod ışık diye geçen lamba derim var. Işıkların haricinde bir tane de tuz lambam var. Bunu biraz daha hem dekoratif hem de sağlık amaçlı kullanıyorum. Daha böyle pozitif bir hava sağlamaya çalışıyorum. Nevresim takımında da yine salondaki gibi çok fazla desenden hoşlanmıyorum. Daha çok böyle otel odalarında görebileceğiniz düz beyaz tonlar hoşuma gidiyor. Biraz hareket katmasını istediğim zamanlarda da şu an gördüğünüz gibi daha böyle geometrik desenli olan beyazın üzerine siyah çizgili gibi nevresimleri tercih ediyorum. Yatak üzerinde farklı katmanlar oluşturmayı da çok seviyorum. İşte bir koltuk şalı gibi yatağın üzerine bir şal, üzerine nevresimin üzerine ayrı bir örtü kullanmak hoşuma giden şeyler arasında.

şu an çalışma odasındayız. Bu oda aslında hem çalışma odası, hem misafir odası, hem dinlenme odası. Yani her şeyin yapılabileceği bir oda olarak tasarlandı. Covid'in hayatımıza girmesiyle evden çalışmaya döndüğümüz için böyle bir çalışma alanı yaratma gereği hissettik. Aynı zamanda misafirlerimizi de ağırlayabileceğimiz bir kanepemiz var. Bu kanepe açılarak iki kişilik yatak haline gelebiliyor. O anlamda da yer kaplamaması olarak da çok avantajlı. Bu odada çok fazla detay var. Biraz size bitkilerimden ilk önce bahsetmek istiyorum. Her odada olduğu gibi tabii ki de bu odada bitkileri ön plana taşımak istedim. Burada gördüğünüz bir tane posterim var. Arkadaşımın özel tasarımı. Posterde kaktüs deseni olduğu için bu odada da evdeki kaktüs koleksiyonumu posterin yanında sergilemek istedim. O yüzden böyle bir alan oluşturdum. Bu odada bahsetmek istediğim diğer bir unsur ise dekoratif tabakları çok seviyorum. Özellikle evin genelinde yer alan o ahşap, rattan, hasır dokularını ön plana çıkaracak tabaklarım, hasır tepsilerim hepsini duvarın arkasında sergilemek istedim. Bu alan sık sık değişiyor. Yeni materyaller gelince yeni şeyleri duvara asıyorum. Eskilerinden sıkılınca eskilerini çıkarıyorum. Sürekli duvarda bir inşai havada çalışmaktayız. Çalışma alanına gelecek olursak, bu odada en sevdiğim alanlardan biri. Çok uzun saatler aynı oturduğumuz yerden geçirdiğimiz için çalışma alanının benim için önemli olan kısmı hem ferah olmasıydı hem de sevdiğim objelerin yanımda olmasıydı ki çalışırken keyifli bir atmosfer yaratabilelim. Çalışma masasının üzerinde çok fazla detay kullanmak istemiyorum. Bir tane tel panom var. Hem böyle hoşuma gidecek sözleri astığım, hem kullandığım kulaklığı asabildiğim. Aynı zamanda mumlar evin genelinde her yerde kullanmayı tercih ettiğim bir unsur. Çünkü güzel bir ışık ve yaydığı güzel aromalarla çalışırken keyifli bir alanda çalışma hissiyatı çok önemli. Çalışma masamın yanında bir tane kitaplığım var, mini bir kitaplık, üç çekmeceden oluşan. Bu alanın içerisinde de gerekli kırtasiye ve kullandığım eşyaları sergiliyorum. Yine heykellerden çok hoşlandığım salonu da görmüşsünüzdür. Evin genelinde de bu tarz heykelleri kullanmaya çalışıyorum. Keyif aldığım için burada da bunu konumlandırdım. Burada gördüğünüz battaniyemi çok severek kullanıyorum. Krem rengini antrasit tonlarda. Üzerinde ise birçok farklı formda yastık kullanmayı tercih ediyorum. Burada kullandığım yastıklar keten materyalinde. O yüzden tamamen o evin natürel havasını da buraya taşımak istedim. Çalışma hayatında ticari pazarlama ve görsel düzenleme ekibinin başında olduğum için aslında hayatın her alanında görsellik ve yaratıcılık benim için son derece önemli. Günün önemli bir bölümünü yaratıcılık içeren işlerle geçirdiğim için evin içerisinde de bu tarz alanlar yaratmak benim için son derece keyif verici. Evde gördüğünüz genel stil daha doğallıktan yana olan ahşap materyallerden oluştuğu için bu bohem stilde oynama alanı çok fazla. Bu da benim içimde yer alan o yaratıcılığı çok güzel tetikliyor. Burada görmüş olduğunuz ve evin genelinde görmüş olduğunuz belirli alanları ben sürekli değiştiriyorum. O yüzden bu eve misafir olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir daha geldiğinizde evi bu şekilde bulmayabilirsiniz. Her alan farklı yerde önünüze çıkabilir. Benimle birlikte evi dolaştığınız ve sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Bugün İstanbul'un çok duyulan ama az gidilen bir bölgesindeyiz. Anadolu Kavağı ve Rumeli Kavağı bugünkü duraklarımız olacak. Ama biz yolculuğumuza Yuşa Tepesi'nden başlayacağız. Yani İstanbul Boğazı'nın iki manevi koruyucusu arasında çok güzel bir yolculuk yapacağız. İlk durağımız Yuşa Efendi Hazretleri olacak. Daha sonra Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı ve güne son noktayı Telli Baba'nın makamında koyuyoruz. Yuşa Tepesi Beykoz'un çok yakınında yer alıyor ve burası özellikle Beykoz İstanbul Boğazı'nda Osmanlı döneminde koruların ilk yapıldığı yerlerin başında geliyor. Koru olabilmesi için ormanlık alanların, oraların bir şekilde etrafının çevrilmesi, içine çeşme, havuz, mescit ya da köşkün yapılması gerekiyor. Ve genellikle de padişahların, sadrazamların av sahası bu alanlar. İşte bunların ilki hemen Yuşa Tepesi'nde bulunan Tokat Köyü'nün olduğu bölgedeki Tokat Bahçesi. Onun da çok ilginç bir hikayesi var. 1458 yılındayız. Mahmut Paşa Tokat'ı ele geçirmiş. Tokat'ı almış ve bu haber burada avlanmakta olan Fatih Sultan Mehmet'e iletiliyor. Bu haberi alır almaz bunun şerefine bulunduğu bölgeyi bir surlarla, aynı Tokat şehrinin surları gibi ona benzer surlarla çevirtiyor ve buraya Tokat Bahçesi adını vererek burayı bir av sahası haline getiriyor.

Yuşa Efendi Hazretlerinin makamındayız şu anda. Tabii bugün Yuşa Efendi Hazretlerinin olduğu yer Müslümanlar arasında, İstanbul arasında, İstanbul halkı arasında çok önemli bir yer. Ancak buranın bir geçmişi var. İsterseniz oradan başlayalım. Burası Boğaz'ın en yüksek noktası, 195 metre. Hal böyle olunca da işte bu dağ kültü, geçmiş inançlardaki dağ kültü karşılığını burada bulmuş. Nasıl bulmuş? Burası bir zamanlar pagan inanç döneminde Poseidon'un tapınağının olduğu yer. Hatta bir söylenceye göre de Zeus'un tapınağı da burada. Ama daha sonra pagan inanç bitiyor, Hristiyanlık geliyor ve işte İmparator Justinianus burada bir kilise inşa ettiriyor. Ve dönem yine değişiyor. İslam döneminde, Müslümanlık döneminde ise buraya Osmanlı bir mescit inşa ediyor. Ve aynı zamanda Yuşa Efendi'ye atfedilen bu mezarın etrafı bir duvarla çevriliyor. Ve burası o günden sonra oldum olası kutsal bir mekan oluyor. Peki Yuşa Efendi kimdir ve burada ne işi vardır? Ve burası gerçekten Yuşa peygamberin mezarı mıdır? Yuşa peygamber kimdir? İbranice Allah kurtuluştur, Tanrı kurtuluştur anlamına gelen Yahusha'nın kısaltılmış halidir Yuşa. Peki Yuşa

Hazretleri ya da Yuşa peygamber kimdir? İşte bunun cevabı hem Kur'an'da hem de Tevrat'ta geçiyor. Özellikle Tevrat'ta Musa ile birlikte adı sık sık zikrediliyor. Çünkü Musa'nın yardımcısıdır ve Musa'dan sonra da İsrailoğullarının başına o geçmiştir. Peki İstanbul Boğazı'yla ve bu tepeyle nasıl bir ilişkisi vardır? İşte bunu biraz başka kaynaklarda aramak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Musa ile Hızır'ın buluştuğu yer olarak iki denizin birleştiği yer gösterilir. Ve bununla ilgili çeşitli fikirler vardır. Kimileri Cebeli Tarık der, kimileri Kızıldeniz der. Ama İstanbul Boğazı da böylesi bir denizdir. İki denizin birleştiği yerdir. İşte bu ilişkiden yola çıkarak belki de İstanbullular ya da buradaki Müslümanlar burayı Yuşa Efendi'ye atfetmiş olabilirler. Ve onun belki de büyüklüğünü ya da ululuğunu göstermek için de böyle bir büyük mezar yapılmış olabilir. Acaba bu nedenle mi bu kadar büyük, yoksa başka bir nedeni mi var? Bunu da aslında mitolojide aramak gerekiyor.

Mitolojik kaynaklarda bu bölgenin adı Herakles Yatağı ya da Herakles Mezarı olarak geçer. Herakles, mitolojinin en güçlü kahramanı Herkül'dür. Ve muhtemelen bu gücünden ötürü bir dev olarak belki de hayal edildi. Ve bu nedenle Batılılar bu dağa Dev Dağı adını vermişler. Buranın hikayesi Yahya Efendi ile başlar ve burayı bulanın işte Yahya Efendi olduğu söylenir. Bir gece bir rüya görür ve rüyasında ona Yuşa Efendi'nin ya da Yuşa Peygamber'in mezarının bu tepede olduğu söylenir. Önce bu rüyayı ciddiye almaz ama tekrar tekrar bu rüyayı görünce sonunda gelir ve burada bir araştırma yapar. Mezarın tam yeri tespit edilemez. Ve bu nedenle işte bu kadar büyük bir alana mezar yapıldığı yine söylenceler arasındadır.

1947 yılında bir gazete haberinde Sermet Muhtar Alus, buranın önemli bir mesire yeri olduğunu ama gelen gidenin azaldığından şikayet ediyor. Ancak öncesinde ve bugünlerde hala ziyaretçisi çok fazla. Özellikle Evliya Çelebi seyahatnamesinde buraya geldiğini ve burayı ziyaret ettiğini yazıyor. Biz de ziyaretimizi tamamladık ve güzergahımıza artık Yoros Kalesi ile devam ediyoruz.

Şu anda Yoros Kalesi ya da Yoros Tepesi'ndeyiz. Burası İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasına çok yakın ve buradan arkamda gördüğünüz muhteşem manzara görülüyor. Ancak bu gördüğünüz çıkış pek çok mitolojik hikayede karşımıza çıkıyor. Özellikle Argonotlar, yani Jason'ın önderliğinde Gürcistan'a giden Argonotlar işte bu boğazı kullanarak Gürcistan'a gitmek için yola çıkarlar. Ancak o kadar kolay değildir. Çünkü boğazdan çıkışta çarpışan kayalar vardır. Ve bu çarpışan kayalar aralarından gemi geçerken kapanır ve geçen gemiyi parçalar. Buna bir çözüm bulabilmek için kör bir kâhine giderler. Ve ondan bir öneri alırlar. Bu öneriye göre şöyle der kâhin onlara. Siz geçmeden önce kayaların arasına bir güvercin salın. Kayalar kapanacaktır. Ve tekrar açılmaya başladığı sırada siz gemilerinizi geçirin ve yolunuza devam edin. Dediklerini yaparlar, güvercini salarlar, kayalar kapanır, tekrar açılırken onlar da geçerler ve yollarına devam ederler. Peki bu gemiciler Gürcistan'a ne için gitmektedirler?

Argonotlar Gürcistan'a altın postu almak ve ülkelerine geri getirmek için giderler. Altın post aslında iktidarın ve zenginliğin sembolüdür ve Jason'ın tekrar kaybettiği tahtı ele geçirmesini sağlar. Jason, Argonotların lideridir, aslında bir kral olur. Ve dönüşte altın postu başarıyla ülkesine götürür. Ancak yolda buraya uğrar. Ve burada bu başarılı yolculuğun anısına ya da şükranlarını sunmak için tanrılara, Zeus'a, Poseidon'a ve 12 Yunan tanrısına adaklar atar ve onlara kurbanlar sunar ve böylece şükran borcunu ödemiş olur.

Jason bu başarılı yolculuk sonrası tanrılarına şükranlarını sundu. Ancak bu gelenek her zaman devam etti. Hatta Osmanlı döneminde bile. Ama tanrılar için değildi bu şükran. Bu uygun rüzgarlar içindi. Çünkü buradan yelkenlilerle yola çıkıyordu gemiler ve uygun rüzgar olmadan da yola çıkmaları, Karadeniz'e açılmaları mümkün değildi. Onun için bu Bizans döneminde de, Osmanlı döneminde de gelenek devam etti. Kimileri tapınaklarda, kimileri kiliselerde, kimileri de camilerde uygun rüzgarlar dilediler. Ve işte bu nedenle biraz sonra ineceğimiz kavak ve ön tarafı, yani deniz tarafı hep gemilerin beklediği yerdi. Peki, buradaki tapınaklar kimlere aitti? Denizlerin tanrısı Poseidon, dikkat edin yine denizle ilgili. Bir de Zeus tapınağı vardı. Ancak Zeus'un bir sıfatı eklenmişti bu tapınağa. Zeus Yoros, yani uygun rüzgarlar tanrısı. Ve işte bu Zeus'un sıfatı Yoros döndü, dolaştı ve bugün buranın adı oldu. Yani Yoros Kalesi.

Pagan dönemindeki tapınakların ardından artık Bizans dönemi başlamıştır ve burada tapınak değil bir kale inşa edilir. 1261 yılında Bizans döneminde İmparator Mikael Palaigalos buraya bu kaleyi inşa eder. Ancak burayı 1305 yılında Türkler ele geçirir ve bir süre ellerinde tutarlar. 1352 yılına geldiğimizde ise artık bu kale Cenevizlilerindir. Cenevizliler Galata'dan başlayıp Karadeniz kıyılarına kadar kurdukları bu ticaret hattının korunması adına yaptıkları kalelerden ve kullandıkları kalelerden biridir bu. 1452 yılında ise bu süreç son bulur çünkü artık Fatih Sultan Mehmet gelmiş ve kuşatma başlamıştır. Cenevizlerin ardından burası Türklerin eline geçer ve buna ek olarak Rumeli Hisarı da yine Boğaz'daki kalelere eklenir. Peki o günlerden geriye ne kalmış? Öncelikle pek çok devşirme malzeme görüyoruz. Geçmiş tapınaklardan kalmış büyük devasa mermer parçalar. Ama asıl izler kulelerde kendilerini gösteriyor. Bizans döneminden kalmış bir takım kitabeler var. Dilerseniz onlara yakından bakalım. Kalenin inşasına dair bir takım kitabeler hala kalenin kulelerinde, burçlarında hayata devam ediyor, yaşamaya devam ediyor. İşte bu kitabelerin dört tanesi şu anda arkamda gördüğünüz kulelerin üzerinde. Kulelerin iç tarafında bulunan bir daire içine yerleştirilmiş haç ve dört tarafında bir takım harfler var. Bunlar eski Yunanca harfler ve bir şeyin kısaltması. Ve orada diyor ki, burayı 1261 yılında yaptıran İmparator 8. Mikael için. Ey sahip, yani Hazreti İsa'ya sesleniyor. Ey sahip, Mikael'in kurtarıcısı ol. Diğer taraftan kulenin ön tarafına bakan haçlar var, üstünde tomurcuklar olan. Ve yine onun da dört köşesinde bir takım şeylerin kısaltılması var. Bir takım kelimelerin kısaltılmış halleri var. Ve buradaki harflerde ise bize Hazreti İsa'nın ışığını ve nurunu anlatan işaretleri, kelimeleri ve onların kısaltılması olan harfleri görüyoruz.

İkinci Beyazıt döneminde kalenin içine cami, evler ve çeşme gibi şeyler yapılarak burası iskana açılır. Ve Evliya Çelebi burada 200 Türk hanenin, Müslüman hanenin olduğunu yazar. Ve burada yaşayanların bir görevi daha vardır. Hemen arkadaki Karadeniz'den, kuzeyden gelen Kazak istilacılar ya da ganimet avcıları için halkı uyarırlardı. Bunun için ateş yakılırdı. Çünkü Kazaklar zaman zaman Boğaz kıyılarındaki köyleri yağmalamaya gelirdi. Ancak bu yağma için gelen ilk onlar değildi. Onlardan önce buraya gelen pek çok yağmacı halk olmuştu. Peki onlar kimdi?

Tarih boyunca kuzeyden Kazaklar gibi pek çok halk İstanbul'a ve Boğaz'daki köylere saldırmış. Kimi zaman Gotlar, kimi zaman Heruler. 248 yılında Heruler gelmişler. 268'de Gotlar. Ama bütün bu saldırganlar içinde birileri var ki bu inanılmaz şaşırtıcı. 18 Haziran 860 yılındayız. Bir akşamüstü ve 200 gemilik bir Viking filosu İstanbul'a saldırır. Saldırmadan önce bu bölgeyi ele geçirmiştir. Ve kuşatma 4 Ağustos'a kadar devam eder. Dönemin patriği Fotios, bu saldırıyı gökyüzünden gelen bir yıldırım hızındaydı diye tanımlar. Neyse ki 4 Ağustos'ta bu saldırı püskürtülür ve Vikingler geldikleri gibi giderler. Ve yine Patrik Fotius araya giren ilahi bir gücün bu kuşatmayı sonlandırdığını ve bu kuzeyden gelen barbarların geri dönmelerini sağladığını anılarında yazar ve Tanrı'ya şükranlarını sunar.

Boğaz kıyılarının en sakin yerleşimi neresidir diye sorarsanız tek kelimeyle Anadolu Kavağı derim. Çünkü Anadolu Kavağı'nın önünden herhangi bir yol geçmiyor. Tamamen denize sıfır noktada yerleşmiş ve bu anlamda da çok sakin kalabilmiş. Bir de etrafının tamamı gümrah ağaçlardan oluşan ormanlık bir alan. Onun için Anadolu Kavağı özellikle hafta sonları ya da hafta içi gelip boğazın tadını çıkarmak, bir şeyler yiyip içmek için çok uygun bir nokta. Ama isminin kaynağı ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Birincisi, burada bir zamanlar bulunan büyük kavak ağaçlarının buranın isim kaynağı olduğu rivayetler arasındadır. Ama kavak aslında gümrük anlamına gelir. Ve deniz gümrüğü hem burada hem karşı kıyıda yerleşmiştir. Boğaza girenler, çıkanlar yani gemiler bu gümrüklerden giriş çıkış yaparlar. Onun için karşılıklı olarak iki tane kavak vardır.

bakarsanız burası Venedik kanallarından çok daha görkemlidir. Neden? Çünkü arkasında şahane ormanlar vardır ve önünde de İstanbul Boğazı vardır bu evleri. Onun için Venedik kanalının o biraz bulanık sularından çok daha farklı ve çok daha görsel değeri olan bir yerleşimdir Boğaz kıyılarındaki köyler. Anadolu Kavağı da bunların içindeki en iyisidir. Boğaz demişken hemen aklıma Boğaz'ın bitkileri ve çiçekleri geldi. Bunların bazıları Boğaz'ın simgesi olmuştur. Özellikle erguvan. Bizans imparatorlarının giydiği renktir erguvan. Bunun içinde Bizans'ın ve İstanbul'un rengidir. Ama erguvan ağacının bir hikayesi vardır. İsa'yı Romalılara ihbar eden 12 havarisinden biri Yehuda. Bu utanca katlanamaz ve kendini daha sonra bir ağacın dallarına asar. O ağaç işte erguvan ağacıdır. Ancak Yehuda kendini asmadan önce o ağacın yaprakları beyaz renklidir. Yehuda'nın o utancı ağaca da geçer ve bu kendini asmasından sonra o beyaz renk kırmızıya ve erguvan rengine döner. Ve işte bu nedenle Batılılar erguvan ağacına Yudas ağacı, Yehuda ağacı adını vermişlerdir.

Anadolu kavağı içinde birkaç tane tarihi eser var. Onlardan biri hemen arkamda gördüğünüz 1785 tarihine yapılmış olan Cevriye Hanım Çeşmesi. 400'lü olmasına rağmen 200'ünde çeşme var ve bu çeşmenin süslemelerinde de hayat ağacı dikkat çekiyor. Ancak burada öyle bir eser var ki, tabii ki ziyaret edemesek de hikayesi olan bir yapı, bir köşk. O da Abdülaziz'in başhekimi Marco Paşa'ya, Marco Apostol'a ait bir köşk. Şu anda askeri alan içinde olduğu için ziyaret edilemiyor. Ancak onu denizden görmemiz mümkün. Kendisi Kızılay'ın kurucularından biri. Ve en önemlisi ona derdini anlatmaya gelen çok sayıda insan var. Çünkü derdini anlatanları sabırla dinliyor. Her ne kadar bir çözüm bulmasa da bir takım telkinlerde bulunuyor. İşte bu nedenle dilimize bir deyim kalmış. Derdini Marco Paşa'ya anlat derler. Çözümsüz bir takım sorunlarımız olduğunda.

Şu anda artık Anadolu Kavağı'ndan yola çıktık ve gemiyle Rumeli Kavağı'na geçiyoruz. Ancak bu gemi meselesi çok da kolay olmamış. Çünkü buraya ancak 19. yüzyılda gemiler belli sıklıkla çalışmaya başlamışlar. Ondan önce peremetiler var. Yani kürekli kayıklar. Onlar bu ulaşımı sağlıyor. Ama çok da verimli olduğu söylenemez. Genellikle buradaki yalılara, köşklere insan taşıyorlar. Ama 19. yüzyılda şirket hayriye kurulduktan sonra, ki bizim bugünkü deniz hatlarının atasıdır, kurulduktan sonra işin rengi değişiyor. Düzenli vapur seferleri yapılınca burada yerleşimler biraz daha şenleniyorlar. O dönemde iki vapur var. Bir tanesi vükela vapuru, yani vekillerin vapuru. Bir de fukara vapuru var. Vükela vapuru devlet erkanını buradaki yalılarından, köşklerinden özel olarak alıp Sirkeci'ye, vezir iskelesine, yani bugünkü arabalı vapurun kalktığı iskeleye getiriyor. Oradan da onlar faytonlarına binip Babali'ye çıkıyorlar. Fukara vapuru ise halkın bindiği vapur. O da yine buradan kalkıyor sabah saatlerinde, iskelelere uğrayarak Galata Köprüsü'ne kadar gidiyor. Akşam

Rumeli Kavağı'ndayız. Rumeli Kavağı hemen Anadolu Kavağı'nın tam karşısında. Zaten iki kavak ve iki gümrük noktası. Ve burası 4. Murat döneminde Kazak akınlarına karşı yapılmış bir kaleye sahip. Bugün askeri alan. Ancak geçmişte Bizans döneminde iki kale arasında bir zincirin olduğu rivayetler arasında. Hatta 16. yüzyılda burayı ziyarete gelen Avrupalı bir gezgin buradaki zincirin bentlerini gördüğünü, kaleyi gördüğünü ancak her ikisinin de eskimiş ve çürüme halinde olduğunu bizlere söylüyor. Şimdi son durağımız olan Telli Baba'ya gidiyoruz. Yolculuğumuz biraz sonra son bulacak.

Son durağımız olan Telli Baba'ya geldik. Tabi Telli Baba aslında bir Kadiri Şeyhi. Asıl adı Abdullah ama bu ismi alması halk arasında anlatılan bir rivayetle ortaya çıkmış. Bu Kadiri Şeyhleri başlarındaki sarıklara gelin teli asarlarmış. İşte bu gelin teli asmalarından dolayı burası Telli Baba adıyla anılır olmuş. Ancak burası benim çocukluğumda çok özel bir yerdi benim için. Çünkü mahallenin ablaları evlendiğinde, abileri evlendiğinde ilk gelinen yer burasıydı. Ve onlarla birlikte gelen gelin adayları genç kızlar da muhakkak buradan tel kesip giderlerdi. Ve bu tellerin bir anlamı vardı. Kesilen tellerin anlamı şuydu. Eğer kısa tel kesilirse teli kesen tez zamanda evlenecek demekti. Ama bu niyeti olmayan, biraz daha yaşım geçsin, biraz daha bekleyeyim diyenler ise uzun tel keserlerdi. Onun için de bu bir muhabbet konusu olurdu mahalleli kızlar arasında.

Yolculuğumuzun son durağı Telli Baba. Yolculuğumuz hemen karşıdaki Yuşa Tepesi'nden başladı. Telli Baba da son buldu. Ancak arada çok güzel yerler de gördük. Yoros Kalesi'ne çıktık, Anadolu Kavağı'na indik ve gemiyle bir yolculuk yaptık. Ancak buradaki her iki makam sahibi, her iki kişinin de bir de muadilleri var. Onlar da Marmara girişinde. Yahya Efendi Beşiktaş'ta ve Aziz Mahmut Hüdayi Üsküdar'da. İşte bu dördüne halk arasında İstanbul Boğazı'nın dört manevi koruyucusu denir. Biz de yolculuğumuza Telli Baba'da son noktayı koyuyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Karanfiller kaç para?
1: On beş tane ver.

0: Hoş geldin güzel kızım. Nasılsın bakalım? Oo, demek hepsini sattın ha? Aferin benim çalışkan kızım. Ellerine sağlık kızım, yemekler çok nefis olmuş. Neredeyse parmaklarımı da beraber yiyecektim. Ömrüm çiçek yetiştirmekle geçti, fakat benim en değerli çiçeğim sensin Zeynep. Ben de senin... gölgesinde uyuduğun kocaman ağacın... bütün dünyan... canın ciğerinim, öyle mi? Hem güzel, hem iyi yürekli, hem de akıllısın. Bir de konuşsan. Bir kerecik bana baba dediğini duysam... hayatta başka hiçbir şey istemem. Ne olur. Bir kerecik baba desen bana. Anlattığım gibi doktor bey, kızım doğuştan dilsiz değil. Konuşulan her şeyi duyup anlıyor. Küçükken 5 yaşına kadar bülbül gibi şakıyordu. O uğursuz kazadan sonra dili tutuldu. Bir daha konuşamadı yavrucak.
1: Üzülmeyin. Durum ümitsiz değil. Yapılacak bir ameliyatla kızınızın tekrar konuşmasının mümkün olacağını zannediyorum.
0: 6400, 6500... 6600, 6700, 6750. Böyle giderse 6 aya kadar ameliyat parasını biriktirmiş olacağız. Ameliyat olmak istiyorsun değil mi? Al bunu gene yerine koy. Bütün umudumuz bu sepetin içinde yavrum. Hadi.

0: Buyurun.
1: Dikkat, dikkat! Cezaevinden 5 azılı mahkum firar etti. Derhal harekete geçin.
2: Anlaşıldı.
0: Tamam.

0: İzinler kaldırıldı gene.
1: Benim şansıma beyim, haftaya köye gidecektim, düğün yapıp dönecektim.
0: Üzülme, bizim meslek böyledir.
1: Kelle koltukta beyim ama gene de çok seviyoruz mesleğimizi.

0: Dikkatli ol, birileri var.
1: Sakın kaçaklar olmasın.
0: Mümkündür, yürü. Kapı yuttuk ha. Şşş, telaşlanmayın. Bu tarafa.

0: teslim olun.
1: Sus lan.
0: Teslim olun yoksa ateş ederim.
2: Dur abi dur, ateş etme.
0: Teslim oluyoruz. Gel lan.

0: Ya. Yürüyün, kaçalım buradan.
1: Yaşıyor, yaşıyor. Mahpushaneden kaçan 5 mahkumu yaşıyor. Yaşıyor, yaşıyor. Kaçak mahkumları yaşıyor.

0: Sayın seyircilerimiz, dün gece cezaevinden 5 mahkum kaçmış, kendilerine yakalamaya çalışan bir bekçi ile bir polisi ağır şekilde yaralamışlardır. Bekçi Hasan Çetin koma halinde hastaneye kaldırılmış, polis Eşref Akdoğan ise ambulans içinde can vermiştir. Hepsi de azılı birer katil olan kaçak mahkumlar, silahlı ve tehlikelidirler. Rıza Çakoz, suçu gasp ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Kasım Arpacı, suçu kaçakçılığı ve cinayet, 36 yıla mahkumdur. Cafer Durak, suçu hırsızlık ve cinayet, müebbet hapse mahkumdur. Ferruh Durak, Millet Meclisi'nin onayına sunulmuştur. Bekir Bulut, İzmit canavarı, suçu cinayet, idama mahkumdur. İdam kararı Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış, cezasının infazı için Ankara'dan evrakı beklenmekteydi. Halkımızın dikkatli ve emniyet kuvvetlerine yardımcı olmaları rica olunur. Mahkumları gördüğünüz yerde, onları tanıdığınızı katiyen belli etmeden en yakın karakola haber veriniz.
1: Bulacak. Hepimizi öldürecek. Beni ona vermedikleri için babamı, abimi nasıl öldürdüyse bizi de öldürecek.
0: Korkma, yakalayacaklar onu.
1: Gidelim buradan. Yalvarırım gidelim.
0: Nereye gidebiliriz?
1: Nereye olursa olsun, kaçalım buradan. Bizi değilse bile yavrumuzu düşün.
2: İstanbul korkulu günler yaşamaktadır. Kaçak mahkumlar polisin bütün takiplerine rağmen henüz ele geçmemişlerdir. Emniyet müdürlüğü katillere teslim olmaları için çağrıda bulunmuş, teslim olmadıkları takdirde görüldükleri yerde vurulacaklarını bildirmiştir.

0: Sana söylüyorum, bize para lazım moruk, para!
1: Ne parası, yoksul bir adamım ben!
0: Çık paraları, çık!
1: Dokunmayın ona, kızımın keyif sandığıdır o!
0: Kes sesini!
2: Buldum, paraları buldum!
1: Bırakın onları, benim değil onlar! Kızımın ameliyat parası, yalvarırım, dokunmayın onlara!
0: Merak etme! Vereceğim, hem de faiziyle birlikte!
3: Demek senin bir kızın var, ha?
4: Güzel mi bari?
5: Kızın nerede şimdi, nerede?
3: Ha?
1: Yok burada!
3: Peki ne zaman gelir?
0: Bizim acelemiz yok! Kızın gelinceye kadar bekleriz!
1: Merak etme babalık! Kızının tadına bakmadan bir yere gitmeye niyetimiz yok!
6: Alçaklar!

Zamanı bırak! Durun lan! Çekil! Önce ben! Çabuk ışığı söndür!

0: Allah kahretsin! Polisler arka yolu kestiler!
1: Durmayın, kaçalım! Yakalayacaklar, asacaklar bizi!
0: Sus ulan şomazlı!
2: Olur mu be, bu pil hiç bırakılır mı?
1: Kendine gel, polisler burnumuzun dibinde abi!
0: Teker teker ön kapıdan çıkacağız! Aramızda mesafe bırakacağız!

0: babacığım. Hep sana bir kerecik baba dememi isterdim. Bin defa söylüyorum şimdi. Ama artık neye yarar? Öcünü alacağım baba. Yemin ederim alacağım.
1: Başınız sağ olsun. Bizimle emniyet müdürüne kadar gelmenizi rica edeceğim.
0: Peki.
2: Şimdi size şüphelendiğimiz bazı sabıkalıların resimlerini göstereceğiz. Bize katillerin onlar arasında olup olmadığını lütfen söyleyin.
0: Peki.

0: Katil bu mu?
1: Hayır.
0: Ama onu tanıyorsun galiba.
1: Hayır, tanımıyorum.

0: Hiçbirini teşhis edemedin galiba.
1: Hayır.
0: Yakın ışık. Sabıkalıların hiçbirini tanımadığına, bize her şeyi söylediğine ve hiçbir şeyi gizlemediğine emin misin kızım?
1: Evet, eminim.
0: Peki, gidebilirsin kızım. Doğruyu söylemedin.

0: Bir dakika bakar mısınız?
1: Ne istiyorsun?
0: İş arıyorum. Elimden her iş gelir. Bahçıvanlık, bekçilik.
1: Adama ihtiyacım yok.
0: Çok ucuza çalışırım. Hatta boğaz tokluğuna bile.
1: Git buradan.
0: İş aradığımı söyledim.
1: Ben de burada iş yok dedim.
0: Fakat...
1: Git! Çabuk git buradan, çabuk!
0: Peki, gidiyorum.

0: Buyurun.
1: Sağ ol bacım.
0: Mükemmel silah kullanıyorsun. Bana da öğretir misin?
1: Neden? Neden silah kullanmayı öğrenmek istiyorsun?
0: Çok meraklısın. Ya sen? Sen neden silah taşıyorsun?
1: Eski bir kan davası yüzünden. Yıllardan beri her an vurulmak tehlikesi içinde yaşıyorum. Kendimi korumak için de silah taşıyorum.
0: Ben de kendimi korumak için istiyorum.
1: Kimden?
0: Bu evde iki kişi yaşıyorduk. Babamla ben. Dünyanın en iyi insanıydı. Öldürdüler onu.
1: Kimler öldürdü?
0: Söyleyemem. Onların ismini burama yazdım.
1: Bu işi neden polise bırakmıyorsun?
0: İntikamımı almak istiyorum. Babam kendini koruyamadığı için öldü. Bana silah kullanmasını öğretirsen hem intikamımı alır hem de kendimi koruyabilirim. Öğretecek misin?
1: Hayır. Artık silaha veda ettim. Şimdi ekmek kavgasındayım ben. Hem bir kadının eline silah yakışmaz. Hoşça kalın.

0: Yaşa
1: nerede be. Kaldın lan? Sana söyledim ulan, nerede kaldın?
2: Aklımızda vur emri çıkmış. Bütün yollar kesilmiş. Buraya gelinceye kadar akla karayı seçtim.
1: Makinaları getirdin mi?
2: Tamam abi, sepette.
0: Bir hurda bile yok be!
1: Al.
0: Rıza, mal getirmedi mi mal?
2: İşimiz bitti de bir de sana arayacaktım.
0: Zembilde var mı Rıza abi? Bir de getirseydin.
2: Ananı getirecektim ama bulamadım. Babanı boynuzlatmaya gitmiş.
0: Anamızı ne karıştırıyorsun ulan?
3: Kesin lan, kesin! Kudurdunuz mu uyuz köpekler?
4: Zavallı babacığım, en büyük zevki toprakla uğraşmaktı. Bu gördüğün çiçeklerin hepsini kendi eliyle yetiştirmiştir. Baba kız bir zamanlar burada ne kadar mutluydu. Benim hayatta ondan başka hiç kimsem yoktu. Keşke ben de onunla beraber ölseydim.
5: Ölenle ölünmez.
4: Evet ama intikamı alınır.

0: Sí.
1: Babamı öldürenlerden biri. Bir gün geri gelecekler. Zavallıyım ben çünkü. Kendimi savunamayacak kadar zayıfım. Bak şu halime. Bak diyorum sana. Söyle şimdi. Cevap ver. Hala öğretmeyecek misin silah kullanmasını? Öğretmeyecek misin?
2: Al silahını.
3: Dikkat et, göz, gez, arpacık aynı hizaya gelecek. Dur, silah öyle sopa gibi tutulmaz. Şimdi kaldır silahını, uzat kolunu. Hedefe nişan al. Olmuyor. Silah aşağı düşüyor. Yukarı kaldır kolunu. Oo. Şimdi değilin titriyor. İndir silahını. Ver bakayım. Bu durumda silah kullanamazsın. Önce güçlenmelisin. Bu silahı kullanmaya yürek, kabzayı kavramaya bilek gerek.

Hedefe iki gözünle bak. Ama iki gözünü de açık tut. Sol tarafta da bir düşman olabilir. Bak. Kolunu biraz daha kaldır. Böyle. Omuz hizasında.

Şey, yani düşmanına yan dönerek nişan al. Onun karşısında mümkün olduğu kadar küçük bir hedef teşkil etmelisin. Her şeyden önce mesafeyi de iyi ölçmelisin. Güneşi ve rüzgarı da hesaba katmak gerek. Şimdi tetiği çekmeye hazır ol.

Vida, vida, vida. Düşmanının karşısında daima hareket et. Sabit bir hedef teşkil edersen ikinci, üçüncü atışlarda seni daha kolay vurabilir. Şimdi hareket ederek ateş etmeye başla.

0: Onu tam buradan vurmalısın. Vurduktan sonra tekrar ateş et. İlk ateşte ölmeyebilir. Sen onu öldü sanırsın. O bu fırsattan faydalanarak sana hemen ateş eder. Hiç dalgaya düşmeye gelmez. Ölmek de, öldürmek de bir an meselesidir. Ölmeni istemiyorum. Sana bir şey olursa çok yanarım.
1: Neden?
0: O kadar iyi, genç ve güzelsin ki.

0: Fena değil. Ama ben gene de elinde silah yerine bir çiçek görmeyi tercih ederdim.
1: Eskiden çiçek satardım.
0: Keşke hep çiçek satsaydın.

0: Hayır. Hedefi tam ortasından vurmanı istiyorum.
1: Olmuyor.
0: Olacak. Düşman bir korkuluk değildir. Ciddiye alıp ateş edersen başarırsın. Ciddiye alman için de canlı bir hedef lazım sana. Şimdi ağzımdaki sigaranın ucuna nişan al. Hadi. Ateş et, sigarayı vur.
1: Yapamam.
0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ateş et dedim sana.

0: Başardın işte.
1: Öyle korktum ki.
0: Ben hiç korkmadım. Sonuçtan emindim.
1: Ya seni vursaydım?
0: Ben çoktan vuruldum. Ama sen bunun farkında bile değilsin.

0: 人構え。
1: 始め。
0: 始め。
2: Buraya getirdin anlayamadım.
3: Savunmayı tam olarak öğrenebilmen için.
2: İyi silah kullandığımı söylemiştin, unuttun mu?
3: Yetmez. Silahı kullanmak kadar muhafaza etmek de gereklidir.
2: Yani?
3: Şimdi de senin karate öğrenmeni istiyorum.
2: Hocamın istekleri benim için emirdir.

0: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan. Her gece başka bir viranede sabahlıyoruz.
1: Azrail her an peşimizde. Ensemde ölümün buz gibi soluğunu duyuyorum.
2: Benim halimi soran bile yok. Günlerden beri bir nefes bile çekmedim. Harmanlıktan kanım kurudu sanki.
0: Zamanında İstanbul'dan çıkıp gitmek vardı. Anadolu'da daha rahat barınırdık.
3: Vakit mi kaldı? Daha biz kaçarken polis bütün yolları tutmuştu. Şimdi de kuş uçurtmuyorlar.
1: Nasıl olsa kaçamayız. En iyisi gidip teslim olalım.
3: İsteyen teslim olur, isteyen cehennemin dibine gider.
4: Dağılıyor muyuz Bekir abi?
3: En emin yol bu. Teker teker gizlenmek daha kolay olur. Herkes başının çaresine baksın.
5: Artık öğreteceğim hiçbir şey kalmadı sana. Güzel çiçekçi kız şimdi usta bir nişancı ve güçlü bir karateci oldu.
6: Senin sayende. Karşıma çıktığın için kendimi çok şanslı sayıyorum.
5: Şanslı olan benim. Seni gördüğüm an içim sıcak sıcak oldu. Hep yanımda olmanı, benden hiç ayrılmamanı istiyorum. Sen de istersen tabii.
6: İstemesem şu anda yanında olmazdım. Babamdan sonra sevgi duyduğum tek insansın.
5: Sen de benim tek sevdiğimsin.
7: Müsaadenizle. Sen devam et.
8: Peki.

0: Bakıyorum çok şaşırdın Nuri.
1: Buraya gelmemeliydin. Seni arıyorlar.
0: Biliyorum. Burası geldi aklıma. Beni saklayacaksın Nuri.
1: Yapamam. Beni de yakma Rıza.
0: Kaşınma ulan! Burada kalacağım dedim, o kadar.

But... Pas. Senden iyi olmasın, bir arkadaşım vardı. Oyunda hep korkak oynardı. Bu yüzden de daima kaybederdi.

0: Ne o? Yoksa sıkıldın mı?
1: Yo.
0: Öyleyse neden ikide bir saate bakıyorsun?
1: Saate mi? Hiç.
0: Senden iyi olmasın bir arkadaşım vardı. Ne sorulsa hiç diye cevap verirdi. Günün birinde bir hiç yüzünden ölüverdi.
2: Götürün bu herifi.

0: Zeynep.
1: Sen riyakarın, iki yüzlünün, sahtekarın birisin. Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
0: Yok, yanılıyorsun Zeynep. Ben sadece görevimi yaptım. Polis olduğumu senden gizlemek görevim gereğiydi.
1: Bir genç kızın kalbiyle oynamak da mı görevindi? Bana hep yalan söyledin. Beni sevdiğin de yalandı.
0: Hepsi yalan olsa bile seni sevdiğim bir gerçekti.
1: Artık inanmıyorum sana. Hiçbir sözüne inanmıyorum. Babamın acısı içimdeyken benimle oynamamalıydın.
0: Senin duyduğun acıyı ben de çekiyorum Zeynep. Babanın katillerinden benim de alınacak bir intikamım vardı. Çünkü öldürdükleri polis Eşref benim abimdi.
1: Eşref'im şehit oldu. Tanrı muradımı korusun. İki evladım vardı, birini kaybettim. Sen de evladımsın artık. Hep senin gibi güzel bir kızım olmasını ister.
2: Ben de sizin gibi müşfik bir annem olmasını. Annemi çok küçükken kaybettim. Çok uzun zamandan beri anne demeye hasretim.
1: Öyleyse bana anne diyebilirsin.

Anlattığım gibi, elime fırsat geçtiği halde onu öldürmedim. Yakalayıp adalete teslim ettim. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecektir. İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Hayatta intikam almaktan, kan dökmekten çok daha güzel şeyler vardır. Örneğin, bahçe içinde küçük bir ev, şirin, sıcacık bir yuva. Bu yuvada beni bekleyen müşfik, tatlı bir kadın. Her akşam heyecanla evine koşan, seni seven güvenilir bir erkek. Sonra etrafımızda dolaşan, cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız, iki tane de afacan oğlumuz. Orada, kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak, birbirimizi sevmek, her geçen gün daha çok sevmek, ölünceye kadar, hatta öldükten sonra bile. Sevmek, ebediyen sevmek.

0: Bana saldıran bunlardı. Sonra tekrar gelen adam da bu.
1: Yakında onları teker teker yakalayarak hepsini adaletin pençesine teslim edeceğim. İzleri üstündeyim. Elimde çok önemli ipuçları var.
0: Sana güveniyorum Murat.
1: Ben de söz veriyorum. Babanın intikamını mutlaka alacağım. Bu konuda hiçbir endişen olmasın.
0: Şu anda yalnız senin için endişe duyuyorum.
1: Merak etme. Arkamda beni bekleyen sen olduktan sonra kendimi kolay kolay harcatmam.
0: Ah, az kalsın unutuyordum. Haydutlar buradan kaçtıktan sonra yerde bu resmi buldum.
1: Yürü, benimle beraber geleceksin.
0: Ne münasebet?
1: Seninle görülecek bir işimiz var.
0: Çekil yolumdan be!
1: Yürü dedim sana.
0: Bırak kolumu, benden ne istiyorsun? Kimsin sen?
2: Alo?
1: Konuş! Yalnız bir numara yapmaya kalkarsan gebertirim seni.
0: Alo?
2: Kimsin ulan? Kimsin sen?
0: Benim Ferruh. Ben Meray.
2: Neredesin ulan? İki saattir seni bekliyorum.
0: Dinle Ferruh. Bardan çıkarken peşime bir polis takıldı.
2: Polis mi?
3: Polis bulmuş mu izimizi? Gördün mü Ferruh? Ben sana demedim.
2: Sus lan! Kes sesini! Konuş Meral, anlat!
0: Polisi atlatıncaya kadar canım çıktı. Şimdi Maslak yolunda bir benzincinin önündeyim. Kavşağa varmadan.
2: Bana bak, madem atlattın neden eve gelmedin?
0: Evi tespit edebilirler. Hemen çıkın oradan. Hepimiz tehlikedeyiz. Hemen yanıma gel Ferruh, benzincideyim. Kavşağa varmadan.
2: Anladım. Oradan bir yere ayrılma, hemen geliyorum.

Coach Harris. Sakın kımıldama. Kurşunu beynine yersin. Şimdi dön bana. Çıkar silahını usulca yere, ayağının dibine bırak.

Ayağınla itip uzaklaştır silahını. Şimdi de oyalanmadan arabaya doğru yürü.

0: Komiser Murat'ın annesiyle görüşmek istiyorum.
1: Buyurun. Buyurun evladım.

Müdüriyetten geliyorum hanımefendi. Size üzücü bir haberim var. Oğlunuz Komiser Murat bu gece bir müsademede yaralandı. Şu anda ilk yardım hastanesinde yatıyor.

0: Bana yetişemeyeceksin diye çok korkmuştum. Seni bir kez daha görmekten umudumu kesmiştim.
1: Yanındayım artık.
0: Seninle beraber her şey ne kadar güzeldi.
1: Benim için de.
0: Mutluyduk.
1: Gene mutlu olacağız Murat.
0: Mutluluğumuz çok kısa sürdü. Başlamadan bitti.
1: Hayır. Hiçbir şey bitmiş değil. Bitmeyecekti. Daha önümüzde uzun yıllar var.
0: Senden ayrılmak ölümden daha acı.
1: Ayrılmayacağız ki. Her zaman beraber olacağız.
0: Annem sana emanet. Ona iyi bak.
1: Yalvarırım böyle veda eder gibi konuşma. Düşün. Beni, doğacak yavrularımızı, güzel kızımızı, sevimli Afacan oğullarımızı, sıcacık şirin yuvamızı.
0: Ne tatlı bir rüyaydı. Ama çabucak sona erdi. Hepsi birer hayal oldu şimdi.
1: Hayır sevgilim. Beni bırakıp gidemezsin. Yaşamalısın. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın.
0: Artık yalnız anılarda sen beni andıkça.

0: Tebrik ederim kızım. Polis kursunu birincilikle bitirdin. Yeni görevinde başarılar dilerim.
1: Sağ olun komiserim.
0: Seni şimdilik 5. şube kalemine veriyorum. Orada kayıt işlerine bakarsın.
1: Ben Murat Akdoğan'ın görevine talibim efendim. Onun yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyorum.

Ferruh Durak, yaşı 27, Maraşlı, çok çevik, çok tehlikeli. İyi silah kullanır, bıçak atmakta usta. Cezaevine gitmeden önce dansöz Meral Ateş'le yaşıyordu.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Meral Ateş'i göreceğim.
2: Yasaktır, bu tarafa geçemezsiniz.
1: Ben geçerim.
2: Duymadın mı?
1: Ne istiyorsun?

0: ben yapacağım. Yürü Ferruha!
1: Kim o?
0: Benim Ferruh, ben Meray.

0: Kasım Arpacı, yaş 33, Urfalı. Gogocu lakabıyla tanınır. Kalleş ve çok tehlikeli. Aniden çektiği usturayı maharetle kullanır.
1: Tanırım Urfalı'yı.
2: Malum ya, aynasızlar peşinde, kim bilir hangi deliğe girmiştir.

0: Dur bakalım, nereye?
1: Yukarıya.
2: Yukarısı hususidir. Muharrem abimin izni olmadan kimse çıkamaz.
3: Çekil be!
2: Çıkamaz diyorum ha!
1: Götürün bunları. Kasım Arpacı, ayağa kalkır çıkarma, silahlarını yere at. Kanun namına teslim ol.
4: Vay vay vay! Şimdi tanıdım seni. Emredersin sultanım.

Teslim ol Kas. Götürün bu herifi, hadi çabuk.

0: Dördüncü haydut da yakalandı. Bir tek Bekir kaldı.
1: O da yakalansa da kurtulsak. Bıktım, usandım artık bu hayattan. Her an yürek çarpıntısı, her an ölüm korkusu. Sanki Azrail'le bir arada yaşıyoruz.

0: Bekir Bulut, yaş 36, İzmitli. İçlerinde en tehlikelisi, keskin nişancı, çok kuvvetli. Dövüşmesini iyi bilir. Sevdiği kız başkasıyla evlendi. İntikam almak için cezaevinden kaçmış. Onları öldürmek için evlerine gidebilir. Evin adresi Nergis Sokak, Tuna Apartmanı, Daire 7.
1: Ben Bekir diye birini tanımıyorum. Onu hiç görmedim. Adını bile bilmiyorum.
2: Fakat nasıl olur? Babanızı ve kardeşinizi öldüren adam bu. Vaktiyle sizi de ailenizden istetmiş.
1: Bilmiyorum, bana bir şey sormayın.
2: Bana güvenebilirsiniz. Ben sizi korumak, size yardım etmek istiyorum.
1: Hiç kimsenin yardımını istemiyorum. Lütfen bizi rahat bırakın.
2: Peki. Nasıl isterseniz. Buyurun, kartım sizde kalsın. Başınız sıkışırsa bana telefon edersiniz.

0: Bırak onu. Hayır. Önce beni öldür. Susun.
1: Allah'ım sen bize yardım et.
2: Bekir Bulut, seni kanun namına tevkif ediyorum.
1: Sen mi?
3: İnsan mecbur kalmadıkça hiç kimseyi öldürmemeli. Kanun nasıl olsa onun cezasını verecek.

0: Sen kendini gebertirim.
1: Yavrum!
0: Yaklaşma dedim, öldürürüm çocuğu.
1: Yavrum, evladım!

0: Bekir Bulut, kanun namına teslim ol dedim. Kanundan kaçamazsın. Başka çaren yok. Gel beni dinle, teslim ol.
1: Siz ancak benim ölümü teslim alırsınız. Basıp gidin buradan. Yoksa çocuğu aşağı atarım. Duymadınız mı? Basıp gidin. Çocuğu aşağı atarım dedim.
2: Elindeki bizim çocuğumuz.
3: Ne olur kurtarın yavrumuzu.
4: Rica ederim, sabırlı ol. Sükunet içinde bekleyin.
0: Bekir Bulut, sana son defa ihtar ediyorum. Teslim ol. Yoksa ateş açtırırım.
1: Açtır. Ben zaten ölmüşüm. Ama bu çocuk da benimle beraber ölecek. Hemen şimdi basıp gitmezseniz çocuğu aşağı atacağım. Hadi durmayın! Gidin buradan! Çocuk ölmeden canımı alamazsınız! Basın gidin diyorum size! Defolun! Size bir dakika mühlet veriyorum! Yoksa çocuğu aşağı atacağım!

çevremizde cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Sana benzeyen güzel bir kızımız. İki tane de afacan oğlumuz. Orada kendi yuvamızda mutluluk içinde yaşamak. Birbirimizi her geçen gün daha çok sevmek. Ölünceye kadar, hatta öldükten sonra bile sevmek. Ebediyen sevmek.

0: her zamanki gibi cevap soruda ile karşınızdayız. Dört yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Aramıza Selin Hanım katıldı. Merhabalar.
3: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Tabii. Ben Selin Şahin. 22 yaşındayım. 1999 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesindeyim son senem. Böyle eğlenmeye...
0: Bu sene mezun olacaksınız.
3: Evet.
0: Hedef?
3: Hedef inşallah yani kariyerimde iyi bir atılım yapmak. Yani şu an iş arıyorum, boştayım.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Diğer yarışmacılarımız nasıllar? Finallerin adamı Sezer Bey.
4: Teşekkür ederim Ersin Bey, iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Bugün bir rekor kırabilirsiniz. Eğer finale adınızı yazdırırsanız en fazla finale çıkan ikinci yarışmacımız olacaksınız. Serhat Bey ile beraber.
4: Evet.
0: Bir unvan daha.
4: Serhat Bey maşallah ne kadar rekor varsa almış ama tek tek alacağız alabildiğimiz kadarını.

0: elimize.
1: Bakalım. Orhan Bey, bugün üçüncü yarışmam. İlk yarışmada çok eğlenmiştik hakikaten. Sezer Bey bütün oyunu sirkülese etmişti. Şimdi yeni arkadaşlarımız var. Gamze Hanım çok iddialı çünkü dünkü programdan hatırlıyorum. Son soruya kadar başa baş gitmişti. Ben açıkçası potada kalmaya çalışacağım. Öyle diyelim yani. Artı arkadaşlara başarılar diliyorum.
2: Gamze Hanım dün gayet başarılı bir performanstı. İlk defa bizimle birlikte olmanıza rağmen ikinci evet. olarak tamamladınız. Bakalım bugün nasıl bir yarışma sizi bekliyor?
3: Umarım iyi geçer. Dün müzik soruları fazlaydı. Biraz şanslıydım. Umarım bugün de şansım yaver gider.
2: Peki başarılar diliyorum. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan olacak. Ve son etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı. Bu kez sorular 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve her etapta da 4'er soru yönelteceğim sizlere. En fazla puan alan yarışmacımızla da tabii ki finalde olacağız. 5000 lira para ödülü için. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Eğer sizin bir sorunuz yoksa başlayalım mı?
4: Başlayalım.
2: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması başlıyor.
5: Cevap soruda, cevap soruda.
2: Bilgi etabıyla başlıyoruz ve işte ilk sorumuzun konu başlığı.
6: Kötü kraliçe her gün sihirli aynasının karşısına geçip şu soruyu sorarmış.
7: Ayna ayna, söyle bana. Benden daha güzeli var mı bu dünyada?
6: Tam bu sırada çalılıkların arasından bir ses duymuş. Birdenbire önüne bir kurt atlamış.
8: Açıl susam, açıl!
6: Mağaranın kapısı büyük bir gürültüyle açılmış.
2: Binbir Gece Masalları konu başlığımız. Orta Doğu kökenli bir halk masalı, masalın baş kahramanı içinde hapsedilmiş bir cin bulunan bir yağ lambası bulması ve hayatını değiştirmesini konu alır. Dünyada en çok bilinen ve anlatılan peri masallarındandır. Adı Binbir Gece Masalları'yla en fazla anılan masallardan birisidir. Fransız çevirmen Antoine Galland'ın aktarmış olduğu öykü Çin'de geçmektedir. Ancak bir Orta Doğu atmosferi görülür. Öykünün uyarlamalarının bir kısmında arka plan Çin değil, herhangi bir Orta Doğu ülkesi olarak düzenlenmiştir. Sorumuz gelsin. İçinde hapsedilmiş bir cin bulunan yağ lambasının geçtiği Binbir Gece Masalı hangisidir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Sezer Bey.
1: Alaaddin'in lambası dedim ben.
0: Alaaddin'in lambası dediniz. Gamze Hanım.
2: Alaaddin'in sihirli lambası.
0: Orhan Bey.
3: Ben iş yerinden arkadaşlara selam yollamak istiyorum buradan.
0: Yine. Yine bir kalple.
3: Öyle. Bu sefer olmuş mu kalp? İlerleme
0: sağ
3: var
0: taraf olmuş da, yani bana göre sağ taraf, sol tarafta sıkıntı var.
3: Tamam.
0: Senin Hanım.
4: Alaaddin'in sihirli lambası.
1: Alaaddin'in ışıklı lambası mı yazsaydım acaba? Ben bilemedim abi.
0: Sizde bir eksik var herhalde. Diğer iki yarışmacımız da sihirli.
1: Küçükken izliyordum. Sanki Alaaddin'in lambasıydı diye hatırlıyorum. Bir versiyonunu izliyordum yani. Halı falan vardı, mavi cim falan vardı. Onda Alaaddin lambası diye hatırlıyorum ama emin değilim tabii.
0: Peki ilk sorumuzun cevabını görelim o halde. Alaaddin'in sihirli lambası olacaktı. Gamze Hanım ve Selin Hanım puanlarla başlıyor. Tebrik ediyorum sizleri.
2: Teşekkürler.
0: Ve ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Fantastik bir diziyle devam ediyoruz. 2006 yılında yayınlanmaya başlayan fantastik kurgu ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. 3 sezondan oluşan dizi 2009 tarihinde yayınlanan 104. bölümüyle final yaparak sona ermiştir. Hikaye 3 kız olan Selin, Leyla ve Nazlı'nın bir iyilik perisi olan kahramanımızı hapis tutulduğu bir kalemin içerisinden

kurtarmasıyla başlar. Kızlar iyilik perisini kalemin içerisinden çıkarınca peri onları özel olarak çocuklar kılar ve onlara özel güçler verir. İyilerin ve kötülerin amansız mücadelesi arasında kalan bu üç kız aynı zamanda kendi yaşamlarındaki zorluklarla da başa çıkmak zorunda kalırlar. Sorumuz gelsin. Kahramanı bir iyilik perisi olan Fantastik Türk dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: üç kız zor durumda kaldığında üç kere onun ismini söylüyorlardı. Başrolünde de Sinem Kobal'ın oynadığı bir diziydi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: Selena.
0: Gamze Hanım.
2: Selena.
0: Orhan Bey.
3: Arkadaşlara katılıyorum ben de. Onlar gibi düşünüyorum.
0: Siz de aynı Selena ve Selena
2: Hanım. Hepsine katılıyorum Selena.
0: Siz bir kalp koymuşsunuz. Çok evet. Bunu severdiniz.
2: Yani izlerdim. Jenerasyonuma denk geldi.
0: Peki. Dört tane aynı cevabı görüyoruz. Doğru cevabı görelim. Selena doğru cevap olacaktı. Selena. Adı neden Selena olduğu konusunda bir fikri olan var mı?
2: Benim var. Çünkü üç kız kardeş. Selin, Leyla ve Nazlı. Onların isminin ilk iki harfinden oluşuyordu.
3: Evet. Sen biliyor muydun?
0: Biliyor muydunuz bunu?
2: Kesinlikle Sezer, Sezer bunu da biliyordur.
1: Ya gerçekten bunu bilmediğim için çok üzüldüm. Öğrenmiş oldum.
3: Büyük bir şey.
0: Orhan Bey ilk defa duydu herhalde.
3: Ya bizim kuşağın dizisi değildi. Hatta ben çok Alaaddin Sihirli Lambası.
0: Eyvah yine 80'lere gittik biz.
1: Sizce de, sizce de Orhan Bey bir yaşına daha girmediniz. Orhan Bey bir yaşınıza daha girdiniz bu
3: bizim
1: bilgiyle herhalde.
3: Bizim zamanımızda Dallas vardı.
0: Işte. Dallas'ı geçen hafta sorduk Orhan Bey. Ha. Üzgünüm. Bu hafta belki...
3: JR vardı. Evet. Suzy vardı. Bir doğru mu?
0: Doğru var, doğru tabii, tabii tabii. Gamze Hanım siz biliyor muydunuz?
4: Ben hiç izlememiştim fakat yeğenim var. O YouTube'dan tekrarlarını izliyor. Oradan biliyordum. Şansıma bildiğim yerden geldi.
0: Peki. Bakalım fantastik diziden acaba nereye gideceğiz? İşte yeni sorumuz.

Matematik terimleriyle devam ediyor cevap soruda. Kendisinden ve birden başka pozitif böleni olmayan 2 ve 2'den büyük sayılardır. Bu sayılardan 1 ila 100 arasında 25 adet bulunur. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 şeklinde devam eden sayılardır. Bu sayılar şifrelemenin de temelini oluştururlar. Günümüzde e-posta ve diğer dijital işlemlerin veri şifrelemelerinde yaygın olarak kullanılan RSA yönteminde veriler bu sayılardan yararlanarak şifrelenir. Sorumuz gelsin. Kendisinden ve birden başka pozitif böleni olmayan 2 ve 2'den büyük sayılara ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. Sezer Bey.
1: Asal sayılar.
0: Gamze Hanım.
2: Asal sayılar.
3: Arkadaş, arkadaşlara bu sefer katılamayacağım. Aslında asal sayılar vardı aklımda ama neden yazmadığımı da hakikaten bilmiyorum. Yani cevap vermek istemiyorum. Yazdım.
0: Peki Selin Hanım.
4: Ben de biraz heyecana kapıldım herhalde. İrrasyonel sayılar diyorum. Pek emin olmamakla birlikte. Asal sayılar da gelmişti aklıma ama emin olamadım. İrrasyonel sayılar diyorum.
0: Siz son anda yazdınız.
4: Evet.
0: İlk etapta aklınıza asal sayılar geldi aynen dediniz. Öyle. Peki doğru cevaba gidelim o halde. Bakalım kimler puan alıyor? Asal sayı olacaktı. Doğru cevap. Özellikle güvenlik için kodlamada kullanılan asal sayılardır. Mesela bir örnek vermek gerekirse 15'i 3 çarpı 5 olarak aslında kodlanabilir değil mi? Ama asal sayılarda böyle bir kodlama söz konusu olmayacağı için az önce vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda ilk 100'ün içerisinde de 25 tane asal sayı var. Tabii devam ediyor bu 1000'in içerisinde, 10.000'in içerisinde diye. Artık yavaş yavaş etabı bitiriyoruz. 4. sorumuz yani 1000 puan değerindeki son soru geliyor.

Tarihi bir semte götüreceğim şimdi yarışmacılarımızı. Eskişehir'e bağlı tarihi bir semttir. Kentin güneyindeki tepelerde kurulmuştur. Geleneksel Anadolu Türk mimarisi örneklerini koruyan semt, kıvrımlı yolları, çıkmaz sokakları, ahşap süslemeli bitişik düzenli cumbalı evleriyle büyük dikkat çekmektedir. Bölgede evlerin yanı sıra döneme özgü kurşunlu cami ve külliyesi de bulunmaktadır. Semt, geleneksel el sanatları konusunda bakır işlemeciliği, kalaycılık, antika ve ahşap oymacılığıyla da ön plana çıkmaktadır. Sorumuz gelsin. Eskişehir'e bağlı bu tarihi semtin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Bizanslardan başlayarak Selçuklular, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihimizde de hatta Eskişehir'de de ilk yerleşim yeri olarak bilinir burası. Çok da meşhurdur. 4 senem geçti Eskişehir'de ve oraları da çok iyi bilirim. Özellikle oradaki evler, tarihi evler, daha sonra hatta yenilenmiştir. Çok güzel bir hale dönüşmüştür. Acaba bu yeri bulabildiniz mi? Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: Odun pazarı dedim ben.
0: Gamze Hanım.
2: Odun pazarı.
0: Orhan Bey.
3: Ben cevap veremiyorum buna.
0: Eskişehir'e hiç gittiniz mi?
3: Çok iyi biliyorum. Çok çok iyi biliyorum.
0: Eskişehir'e.
3: Çok iyi biliyorum.
0: Hatta hep... Niye cevap vermediniz?
1: İnandık abi. Tamam.
3: Hayır şöyle, odun pazarını da çok iyi biliyorum. Ama hakikaten gelmedi aklıma.
0: Peki. Senin Hanım.
4: Hiç gitmedim Eskişehir'e ama videoyu falan böyle bir izleyince aklıma sadece Safranbolu, Safranbolu evleri geldi. Yani hiçbir fikrim yok, odun pazarı bilmiyorum.
0: Hiç duymadınız mı?
4: Hiç duymadım.
0: Eskişehir'de hiç gitmediniz?
4: Yok, hayır, Eskişehir'e hiç gitmedim.
0: Evet, siz başka bir yere gitmişsiniz ama.
4: Değil mi? Evet.
0: Peki, o zaman doğru cevabı görelim. Odun pazarı olacaktı doğru cevap. Sezer Bey ve Gamze Hanım böylelikle bu soruya doğru cevap veriyorlar. Eskişehir'e giderseniz Senin Hanım mutlaka gezip görmeniz lazım olan birçok yer var.
4: Umarım, evet.
0: Porsuk'tan bahsettik. Bademlik vardır Eskişehir'de, bir tepedir. Bütün Eskişehir ayaklarınızın altındadır. Çok güzel yerleri vardır. Odun pazarına da mutlaka gidip görmeniz gerekir.
4: Umarım bir gün kısmet olur.
0: Yani Safranbolu evleri tabii farklı ama odun pazarında da yine benzer güzellikte evleri de görmek mümkün. Etabı bitirirken bakalım puan durumu nedir? Gamze Hanım şu anda lider durumdasınız. Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: 1750 puanınız var. İkinci sırada Sezer Bey 1250 puana sahip. Senin Hanım bugün aramıza katıldı. 750 puanınız var. Orhan Bey bugün farklı bir taktik uyguluyor öyle tahmin ediyorum ki.
3: Bakalım.
0: 4-4-1 olarak belki de.
1: Biz de şaşırttık.
0: Formasyon bu mu? 4-4-1.
3: İkinci turda göreceğiz. Bu da daha kötü oluyormuş baksana.
1: Beşinci olur.
0: Peki, etabı bitirdikten sonra artık dikkat etabına başlayalım. Yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Artık yeni bir etaptayız. Dikkat etabında her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte beşinci sorumuz.

ters bir şekilde tabağa koymalısınız. Şili'de yemek yiyorsanız elinizde çatal bıçak varken asla konuşmamalısınız. İspanya'da yemeğe ekmek banmak saygısızlık olarak algılanmaktadır. Japonya'da ev sahibinin 3 kez yemeğe başlanabileceği söylemesi gerekiyor. Tanzanya'da yemeğe hep 15-20 dakika geç gidiliyor. Erken gitmek çok kaba bir davranış olarak algılanıyor. Afganistan'da misafiri sokak kapısına en uzak yerde oturtup yemek servisini ilk olarak ona yapmak gerekiyor. Sorumuz gelsin. Yemeğe ekmek banmanın saygısızlık olarak algılandığı ülke neresidir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniyemiz. Her ülkenin ayrı ayrı örf ve adetleri vardır aslında. Sofra kültürü dediğimizde. Bizde peki yemeğe oturduğumuzda alışkanlığınız neler var Sezer Bey?
1: Yani ben de tam şeyi düşünüyordum aslında Ersin Bey, bizdekini değil de bu doğru cevabım doğruysa eğer, aynı zamanda o ülkedekiler eğer yanlış bilmiyorsam günde 5 öğün yiyorlarmış. Ben iş icabı bir kere oradan, o ülkeden birini ağırlamıştık Türkiye'de. Ben tabii onu bilmiyordum. Adamı aç aç gezdirmişiz burada. Aklıma o gelmişti şimdi.
2: Türkiye'ye gelip de birinin aç kalması da çok
1: evet,
2: ilginç.
1: Evet ya, biz hani sürekli...
0: 3 öğün, sabah kahvaltısı,
1: evet, yedirdik
0: öğle
1: adamı
0: yemeği,
1: falan.
0: Akşam yemeği olarak...
1: Adamın böyle bir rengi falan attı. Belki de onun onlarda bölge falan da var ya, belki o bölgeye özel bir şeydir. Sonra İspanya'da yaşamış bir arkadaşım söyledi. Adamı dedi aç gezdiriyorsunuz, bir şeyler yedir falan. O geldi aklıma.
0: Gamze Hanım, sizin aklınıza ne geliyor mesela sofra adeti olarak?
2: Bizim sofralarımız çok uzun sürüyor müzisyen bir aile olduğumuz için. Yani sofradan kalkılmıyor bir türlü yemek bitse de. Herkes aynı anda yemeye başlıyor ama gecenin sonu nerede bitecek hiç belli olmuyor.
0: Ne güzel, keyifli,
2: evet, çok keyifli.
0: Bol müzikli bir yemek sofrası o halde. Orhan Bey, sizin var mıdır?
3: Biz Bismillah'la başlıyoruz tüm Türk gelenekleri gibi. Bereket olduğuna inanıyoruz, oluyor herhalde. Diyeceğim bu yani.
0: Senin Hanım?
4: Bizde de yani öyle. Sofraları kuruyoruz. Tercihimiz ne kadar kalabalık olunca o kadar bereketli ve neşeli oluyor, huzurlu oluyor.
0: Peki. O zaman sorumuzun cevabına gelelim şimdi. Acaba hangi ülke diye sorduk. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim. Sezer Bey.
1: İspanya.
0: Gamze Hanım.
2: İspanya.
0: Orhan Bey.
3: Ben de Tanzanya kalmış aklımda.
4: İspanya.
0: Ve Selin Hanım da İspanya yanıtını vermiş. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. İspanya'da yemeğe ekmek banmak saygısızlık olarak algılanmaktadır. Cevap soruda. İspanya doğru cevap olacaktı. Böylelikle Orhan Bey dışındaki yarışmacılarımıza puan verdik. İspanya'daki bu alışkanlık bizde tam tersi. Ekmeği yemeğe banmak aslında bizim yemek kültürlerimizden bir tanesidir.
2: Evet, evet.
0: Değil mi?
1: Ben iki kere utandım. Muhtemelen biz adamın yanında ekmekle banmışız.
0: Ya. Ya bizde banmamak bence ekmeği, evet, değil mi? Ayıp diye olarak nitelendirebiliriz aslında. Ya yani birçok herkes mesela işte çatalla, bıçakla böyle zorlanır. Balığı ayrı, pizzası, ne bileyim işte pidesi. Hep ama ben elimle yerim.
3: Evet, evet.
0: En güzeli elle yemek. Daha rahat.
2: O kadar lezzetli ki yemeklerimiz. Yani banmaya karşı koymak çok zor bence, evet, Türkiye'de.
0: Yemekten şimdi artık yeni bir soruya gidelim isterseniz. Bakalım altıncı sorumuz ne olacak?

su sporlarıyla devam ediyoruz. Dalgıçlık su altında kalmak üzere yapılan bir spordur. Şahik Ercümen ülkemizde bu sporun en başarılı isimlerindendir. Rüzgar sörfü yelkenli yüzer bir tahtayla yapılan spordur. Lena Erdil başarılı rüzgar sörfçülerimizden. Kürek sporu, küreklerle hareketin sağlandığı özel teknelerle gerçekleştirilen bir takım sporudur. Onat Kazaklı başarılı Türk kürekçilerimizden birisidir. Su topu, havuzda yüzerek ve topu kaleye sokmaya çalışarak suda oynanan bir takım oyunudur. Osman Selim Güleç, bu dalın başarılı sporcularından biridir. Yüzme, uluslararası standartlardaki havuzlarda, farklı stillerde ve metrelerde yapılan bireysel bir spordur. Emre Sakçı, ülkemizin en başarılı isimlerinden birisidir. 27 Aralık'ta Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada bir dünya rekoru kırmıştır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre başarılı rüzgar sörfçümüzün ismi nedir? Süreniz başladı.

0: yüzmede yakın zamanda gururumuz olan sevgili Emre'yi de, genç sporcumuzu da hep beraber buradan tebrik edelim, alkışlayalım. Evet. Müthiş bir başarı. Mükemmel. Bir dünya rekoru kırdı 27 Aralık tarihinde, hepimizi gururlandırdı. Evet, evet. Başarılarının devamını diliyoruz ve gelecekte çok çok başarılı bir şekilde tüm yarışmalarda ülkemizi temsil edeceğine inancımız da sonsuz. Buyurun, cevaplarınızı rica edeyim. Sezer Bey.
1: Lena Erdi dedim ben.
0: Gamze Hanım.
2: Ben soyadını hatırlayamadım. İsminin Lena olduğunu hatırladım.
3: Lena Erdil.
0: Lena Erdil yazdınız.
4: Ben de Lena Erdil yazdım.
0: Evet. Sezer Bey, sizin soyad biraz farklı olmuş.
1: Yani yanlış.
0: Gamze Hanım'da zaten soyad yok. Lena Erdil'i tanıyor muyuz peki?
3: Hayır.
0: Daha önceden duymuş muydunuz? Onun da uluslararası çok büyük başarıları vardır. Dünya ikincilikleri vardır. Madalyalarıyla birlikte yine ülkemizin başarılı sporcularından birisidir. Acaba ben ne demişim? Buyurun. Rüzgar sörfü yelkenli yüzer bir tahtayla yapılan spordur. Lena Erdil başarılı rüzgar sörfçülerimizden.
2: Erdil diye duydum.
0: Lena Erdil doğru cevap olacaktı. Ve Orhan Bey ile Selin Hanım böylelikle bu soruda puanları alıyorlar. Ve şimdi yeni sorumuzla devam ediyoruz.

Hanuş'un saati konu başlığımız. Prag astronomik saat 15. yüzyılda Hanuş isimli bir usta tarafından yapılmıştır. Astronomik saat kulesi dünyanın en eski ve çalışır durumda olan saatlerinden birisidir. Saat yapıldığı dönemin şehir merkezi olarak kabul edilmiş eski şehir meydanında bulunmaktadır. Saat etrafındaki figürlerden elinde ayna olan kibri ve kendini beğenmişliği temsil eder. Elinde altın kesesi olan cimriliği, elinde enstrüman olan eğlenceye düşkünlüğü, iskelet olan dördüncü figür ise yaşama karşı isteksizliği temsil eder. Yani kısacası bu figürler kendini beğenmiş olma, cimri olma, yaşama karşı isteksiz olma, eğlenceye düşkün olma der. 12 ayrı saat dilimini 12 burç ile simgeleyen Hanuş Usta, saat üzerindeki mavi renkle gökyüzünü, kahverengi renkle de yeryüzünü simgelemiştir. 1956-1958 yılları arasında Prag'da yaşayan Nazım Hikmet'in satırlarında da bu saat yer almaktadır. Sorumuz gelsin. Saat üzerinde bulunan kibri ve kendini beğenmişliği temsil eden figürün elinde ne vardır? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Daha önceden duymuş muyduk bu saatin hikayesini? Evet. Gamze Hanım.
1: Evet, duymuştum.
0: Bu aktardıklarımın dışında Hanuş Usta ile ilgili olarak aslında işin başlangıç hikayesi çok çok daha kıymetli belki de. Biliyor musunuz onu?
1: Hatırlamıyorum aslında. Çok heyecanlıyım ama bir belgeselde konu olmuştu. Oradan hatırlıyorum saati. Ama anlatırsanız çok sevinirim.
0: Orhan Bey.
2: Ben sadece duymuştum. Bugün de puan almama yardımcı olacak herhalde. Bildiğimi zannediyorum yani.
0: Şimdi Hanuş Usta bu saati yapıyor. Daha sonra o kadar meşhur birisi haline geliyor ki ülkenin kralı bu kadar meşhur olmasından dolayı rahatsızlık duyuyor. Çünkü herkes saati görmek için Hanuş Usta üzerinden sürekli olarak buraya geliyor, Prag'a geliyor. Ve kral daha sonrasında da Hanuş Usta'yı çağırıyor ve gözlerine mim çektiriyor. Daha sonrasında Hanuş Usta bunu kabullenmeyerek kendisini o ekrana gelen saatin olduğu yerden bir nevi aslında intihar ediyor. Ve ardından da böyle bir dramatik bir hikaye var. Saat bozuluyor. Hiç kimse tamir edemiyor.
3: Soru da uygun olmuş hikaye aslında Ersin Bey. Yani Narsizm'in hikayesini antik mitolojideki onu anımsattı bana da. Hani Narsist sudaki yansımasını görür. Sarılayım kendime çok güzelim diye boğulur ya.
1: Evet.
3: Kral da biraz Narsizm'e girmiş orada.
0: Evet. Herhalde. Yani Hanuş Usta'nın o popülerliğinden rahatsızlık olarak böyle evet. Bir hikayesi de var. Ve çevresindeki o bahsetmiş olduğum figürler de işte her biri böyle bir kukla gibidir. Ne olmamanız gerektiği yönünde mesajlar verir. Acaba sorumuz cevaplarınıza nasıl yansıdı? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
3: Ayna.
0: Gamze Hanım.
1: Ayna.
0: Orhan Bey.
2: Ayna.
0: Ve Selin Hanım.
4: Ayna.
0: Dört tane aynı cevap. Ayna ayna söyle bana. Cevabımız ne ola? Buyurun. Cevap.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm. 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi. 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
2: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum.
1: Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi.
3: Günaydın babacığım.
1: Günaydın sevgili kızım.
2: Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
1: Bundan eminim. Kara Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok.
2: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
4: Ali'm. Oğlum benim. Evladım.
2: Aramızdaki hukuka hürmeten geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
5: Kaçmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış!
2: Erkekler ağlamaz baba.
6: Erkekler Ağlamaz. Bugün 13.45'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kimdi seni vuranlar?
2: Görmedim.
1: Saklamakta fayda yok.
3: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
4: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
2: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
5: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
4: Arada bir namus krizi geçiriyor.
6: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
7: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
8: Kim bu kız?
2: Sokakta baygın yatıyordu.
5: Konuşursa başımız derde girer.
8: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
2: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
9: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
5: Görüşeceksin abinle.
4: Hayır, yapamam bunu.
5: Sen görüşeceksin.
4: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
10: Yabancı bugün 18'de TV4'te.
11: Saat etrafındaki figürlerden elinde ayna olan kibri ve kendini beğenmişliği temsil eder. Ayna doğru cevap ve bütün yarışmacılarımız böylelikle puanlarını arttırıyorlar. Ve artık geldik 8. sorumuza. Bu etabı da bitiriyoruz.

alan Lonar krateri 1.8 kilometre genişliğinde ve 150 metre derinliğinde. 50 bin yıl önce oluştuğu da tahmin edilmektedir. Kanada'nın kuzeybatısındaki Manicouagan krateri 210 milyon yıl önce Triyasik çağında yaşanan bir patlamayla oluşmuştur. Afrika kıtasında Namibya'da bulunan Rotherkamp krateri yaklaşık 5 milyon yıl yaşında. Güney Afrika'da yer alan Weddellford Dome krateri dünyadaki en eski ve korunmuş kraterlerden biridir. 2 milyar yıl yaşındaki krater tam 250 kilometre genişliğindedir. Sorumuz gelsin. 50 bin yaşında olduğu tahmin edilen Lonar krateri hangi ülkededir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica ediyorum. Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Hindistan.
0: Gamze Hanım.
2: Hindistan.
0: Orhan Bey.
3: Çat dedim ama yanlış.
0: Yanlış mı diyorsunuz?
3: Evet.
0: Selin Hanım.
2: Ben Afrika dedim.
0: Afrika dediniz. Ve Orhan Bey ile Selin Hanım farklı ülkeler yazdı. Hindistan diyor Sezer Bey ve Gamze Hanım. Ben acaba ne demişim? Hindistan'ın batısında yer alan Lonar krateri 1.8 kilometre genişliğinde ve 150 metre derinliğinde. Hindistan olacaktı doğru cevap ve böylelikle bu etapta bu soruya Sezer Bey ile Gamze Hanım puanlarla bitirmiş oluyorlar. Hemen şöyle bir baktığımızda karşımıza Gamze Hanım'ın liderliği devam ediyor. Son derece başarılı bir performans ikinci etapta da. 3950 puanınız var. Sezer Bey, 3450 puanınız bulunmakta. Selin Hanım, 2950 puanla 3. sıradasınız. Ve Orhan Bey, yerinizi korumayı başardınız.
3: Teşekkür ediyorum. İstikrarlı şekilde ilerliyorum bu sefer.
0: 1750 puanınız bulunmakta. Selin Hanım, evde yarışmakla burada yarışmak nasıl? Arasındaki fark?
2: Tabii burası apayrı bir atmosfer. Heyecanlanıyorsun. Çok yani mesela deminki soruda Hindistan. Aklımda tutuyorum ama düşünürken sıfır ve bir çın sesi hiçbir şey akla gelmiyor. Burası epey heyecanlı ama sevdim atmosferi. Keyif alıyorum.
0: Okul dışında neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor hayatınız?
2: Okul dışında şu an ekstra takviye kurslar kendimi geliştirmeye yönelik geçiyor. Evde vakit geçirirken de bloğum var, yemek bloğu. Onunla ilgileniyorum. Kendi tariflerimi yayınlıyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Şarkılar söylüyorum. Gayet eğleniyorum.
0: O şarkı da söylüyorsunuz.
2: Evet.
0: Gamze Hanım da şarkı söylüyor. Onu
2: evet, konuştuk evet.
0: Konuştunuz. O zaman o konuşmanın devamında herhalde burada da öyle tahmin ediyorum ki bir düet çalışması.
2: Onu konuşmamıştık işte.
4: Ben bilseydim gitarımı alıp gelirdim buraya.
0: Aslında devam ederseniz eğer tabii ki yani gitarınızla beraber burada olmayı da
4: neden olmasın?
0: Bence çok seve da güzel seve olur, keyifli de olur. Bakalım şimdi yeni etaba geçelim tabii önce. Önümüzde artık final öncesinde 4 soru kaldı ve akıl oyunu etabıyla cevap soruda devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabına geçiyoruz. Her bir sorunun değeri artık 3000 puan oldu. İşte 9. sorumuz.

Bir garip yarım ada, öyle bir garip ki şimdi dinleyeceksiniz. Aynoros, Balkanlarda Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'ndan Ege Denizi'ne doğru uzanan üç dar ve uzun yarımadanın en doğuda olunadır. Doğu Ortodoks Manastırı'nın önemli bir merkezidir. Yunanistan Cumhuriyeti içinde özerk bir hükümet olarak yönetilmektedir. Tapınmaya adanmış kutsal dağ ya da keşişler diyarı olarak da adlandırılan bu bölgede 17 Yunan bir

Rus, bir Sırp ve bir Bulgar manastırı bulunuyor. En yüksek noktası 2033 metre yüksekliğiyle adanın en güneyindeki Athos Dağı'dır. Nüfusun çoğunluğu rahiplerden meydana gelir ve 2250 kişi kadardır. Aynoroz dünyada kadınların, hatta dişi hayvanların bile giremediği yer olarak bilinmektedir. Her gün 100 Ortodoks ve 10 Ortodoks olmayan erkek hacı adayı yarımadada bulunan manastırlardan birinde 3 gece kalmak için kabul edilmektedir. Sorumuz gelsin. Aynoroz Yarımadası'nda toplam kaç manastır bulunmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Daha önce duymuş muyduk Aynaroz Yarımadası'nı?
1: Duymamıştım. Ben de duymamıştım.
2: Ben duymamıştım.
0: İlk defa duydunuz. Neden hiçbir kadının oraya giremediği konusunda enteresan bir detay var. Oranın Azize Meryem'in bahçesi olarak kabul edildiği ve kadınları da onun temsil ettiği düşüncesiyle bir tek kadın dayı alınmamıştır. Bir tek belki işte bu kaçak göçmenler falan oluyor ya, o evet. Vesileyle oraya adım atan kadınlar olabilir ama onun dışında normalde ziyaret olarak yıllar yıllar öncesinde bir kadın erkek kılığına girerek oraya adım atmak istemiş ve onda başarılı olduğu anda da tekrar adadan hemen anında uzaklaştırılmış. Hayvanlar bile adaya, dişi hayvanlar bile, bir tek kediler. Kedilerin orada olmasının sebebi de farelerle çok iyi mücadele ettiklerinden dolayı ona göz yumuyorlarmış. Enteresan bir yer.
1: İlginç hakikaten.
0: Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: 20.
0: Gamze Hanım.
2: 20.
0: Orhan Bey.
3: 20.
0: Ve Selin Hanım.
2: 20.
0: 4 tane aynı cevabı görüyoruz bu sorumuzda. Doğru cevap nedir? Doğru cevap 20 olacaktı. Özerk bir yer ve 20 manastırdan 20 kişi de ülkenin yönetiminde söz hakkına sahip olan bu şekilde bir yönetim var bu yarımadada. Tebrik ediyorum. Bu soruya doğru cevap verdiniz ve 10. sorumuza geçiyoruz şimdi.

Yine ilginç bir konu. İnsanların 9 aylık hamilelik süresi uzun gözükse de hayvanlar aleminde bazı türlerin hamileliği daha uzun sürebiliyor. Dünyanın en büyük kara hayvanı olan Afrika filinin hamileliği yaklaşık 22 ay sürüyor. Bu süre memeli hayvanlar arasında bilinen en uzun hamilelik. Katil balinanın hamileliği 15 ila 18 ay arasında sürüyor. İmparator akrep türü 7 ila 9 ayı karnı burnunda geçirirken Afrika türü 18 aylık bir hamilelik dönemi geçiriyor. Hamileliği 15 ay civarında süren zürafa yavrusunu beslerken yeniden hamile kalabilen az sayıdaki büyük memelilerden birisi. Dünyanın birçok yerinde yaşayan bir derin deniz türü olan yakalı köpek balığı yumurtlamak yerine doğuran birkaç türden birisi. Bu türün hamileliği yaklaşık 3,5 yıl sürüyor. Sorumuz gelsin. Yaşamı boyunca 2 kez hamile kalan bir Afrika fili ve 2 kez hamile kalan bir zürafa toplam kaç ay hamile kalmıştır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi ve cevaplarınızı görelim lütfen. Sezer Bey.
1: 74.
0: 74 dediniz. Gamze Hanım.
2: 74.
0: Orhan Bey.
3: Ben 70 tahmin ettim. Fil 22 çarpı 2 44. 18 artı 36 kalmış ama 70.
0: Ve Selin Hanım.
2: Ben daha başka şeyler tahmin etmişim. Ben 24 diyorum. Afrika filini biraz karıştırdım sanırım.
0: Siz 16 artı 8 yapmışsınız.
2: Aha, evet.
0: Yine Sezer Bey ile Gamze Hanım'ın aynı cevapları verdiğini görüyorum. Orhan Bey ve Selin Hanım farklı. Bakalım bu soru yarışmamızın gidişatını nasıl etkileyecek? İşte doğru cevap geliyor. 74 doğru cevap olacaktı. 22 ve 15 olarak hamilelik süreleri çarpı 2'de yapıp topladığımızda karşımıza bu sonuç çıkıyor tabii ki. Puanlar Gamze Hanım ve Sezer Bey gitti. Yavaş yavaş yalnız sizler bildikçe Selin Hanım ve Orhan Bey ile fark bir aile açıldı.
1: Tabii son etap olduğu için hiç belli olmaz, bir soruda hemen bütün işler değişir.
0: Önümüzde şu anda final öncesi iki soru kaldı. 11 ve 12. Matematiksel olarak Orhan Bey ve Selin Hanım'ın hala şansı devam ediyor tabii ki. Ama yine dünkü gibi Sezer Bey ile Gamze Hanım arasında bir çekişme yaşanıyor. Bakalım nasıl bir son bulacak? İşte 11. sorumuz. Basketbol dünyasıyla yolculuğumuz devam ediyor. Gerçek adı Irving Johnson Jr. olan Magic Johnson 1959'da Michigan'da doğdu. 15 yaşında Everett Lisesi'nde oynarken 36 sayı, 16 rebound, 16 asistlik muhteşem bir performans gösterince Magic lakabını aldı. 1980'li yıllara Magic, Lakers'a kazandırdığı şampiyonluklarla damga vurdu. 1980'deki ilk şampiyonluktan sonra 1982, 1985, 1987 ve 1988 yıllarında 5 kez oyun kurucu olarak şampiyonluk yüzüğünü parmağına takmayı başardı. 1980, 1982 ve 1987 yıllarında olmak üzere 3 kez NBA finallerinin en değerli oyuncusu seçildi. 1987, 1989 ve 1990'lı yıllarda NBA'de normal sezonun en değerli oyuncusu oldu. 12 kere NBA All-Star'a seçildi. Yani neredeyse tüm NBA kariyeri boyunca her yıl bu takımda oynamaya hak kazandı. 4 kez NBA asist kralı oldu. 1986-87 sezonunda maç başına 12.2 asist yaptı. Sorumuz gelsin. Magic Johnson NBA finallerinde ilk kez en değerli oyuncu seçildiğinde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Dramatik bir şekilde basketbola veda etmişti. HIV virüsünü taşıdığı gerekçesiyle henüz daha 32 yaşındayken basketbol kariyerini noktaladı. Hayatı gerçekten çok ilginç hikayelerle geçen birisi. Çocukken babası çöp toplarmış ve onun yanında beraberce, hatta o yüzden arkadaşları çocukluk döneminde Garbage Man, çöp adam olarak da bir lakap takmış. Ama işte o çöp adam daha sonra basketbolun efsane isimlerinden birisi oldu. Magic Johnson, özellikle Lakers'taki o 13 sezonluk kariyeri boyunca olağanüstü bir performans ortaya koymuştu ki Orhan Bey hatırlarsınız.
1: Tabii tabii.
2: Türkiye'ye de gelmişti.
0: Bizim jenerasyonumuzun en önemli tabii. basketbolcularından
1: çok
0: birisiydi.
1: Çok iyi hatırlıyorum. Hastalık sürecinde şöyle hatırlıyorum, hatta doktorları devam edemez dediğini hatırlıyorum. Ama sonra devam etmiş değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet, veda etti. Sonra tekrar başlamıştı.
1: Aklımızda kalmış 190'lı.
2: Türkiye'ye de gelmişti galiba 90'lı yıllarda bir şov maçı için. Onu hatırlıyorum. Hatta adına basılı formalar vardı falan. Ben küçüktüm de abim almıştı o formalardan. Oradan hatırladım şimdi.
0: 32 numaralı formayı giyerdi Magic Johnson. Hatta emekliye ayrılmıştır. Los Angeles Lakers'ta emekli ayrılan formalar.

0: Cevaplardan bir tanesidir. Ve bakalım cevaplarınız ne oldu? Buyurun lütfen. Bu kadar bahsettik Magic Johnson'dan Sezer Bey.
1: Ben 23 dedim. Hatırlayamadım, 1982'de mi ilk defa oldu, 80'de mi emin değilim ama 23.
0: Gamze Hanım.
2: 21 dedim ama ben de emin değilim.
0: Bir 15 yazmışsınız, sonra karar değişikliği mi oldu?
2: Evet, aynen öyle.
0: Orhan Bey.
3: 23.
0: 23 ve Selin Hanım.
4: 15.
0: Siz de 15 dediniz. 15 cevabı neden dolayı geldi aklınıza?
4: Siz anlatırken 15 yaşla ilgili bir kısım vardı. Orası aklıma geldi. Sonra tarihler falan işin içine girince biraz karıştı galiba.
0: Evet. 15 yaşında ne olmuştu hatırlayan var mı?
5: İlk kez sayı rekoru kırıp bir...
1: Lisede bir
5: lisede,
1: şov yapmış.
5: Lisede değil mi? Öyleydi.
0: Magic lakabını...
4: Evet, almıştı, doğru.
0: Bir gazeteci hatta o olağanüstü performansının ardından Magic lakabını vermişti kendisine. Şu anda... İki tane 23, bir tane 21 ve bir de 15'i görüyoruz. Ve doğru cevaba gidiyoruz şimdi. Evet. 21 doğru cevap olacaktı. Gamze Hanım öyle bir baktınız ki...
2: Hiç emin olmadan cevap vermiştim. Hatta 15 kaldı aklıma. Sonra 15 ilk basketbola başladığı yaş olmalı. 1980 geldi ve son dakika 80'den 59'u çıkarttım ki... Abim ablam alınmasın, aklımdan toplama çıkartma yaparken çok zorlanıyorum. Kağıda yazmam gerek. Abim ablam matematik öğretmeni.
0: Öyle mi?
2: Yanlış çıkartsaydım ve asal sayıları da bilemeseydim eve gidemeyebilirdim. Öyle bir kaygı.
0: Ama önünüzde o esnada orada çıkartmayı da yapabilirsiniz.
2: Son dakika olduğu için yazamadım.
0: Ha, yazamadınız.
2: Hemen cevabı evet. Yazmam gerekti.
0: Peki. Şu anda Gamze Hanım, önce sizi bir alkışlayalım. Tek başınıza doğru cevabı bildiğiniz için. Sonra bir daha alkışlayalım. O alkış. Evet, finali garantilediğiniz için Sezer Bey'i günlerdir finale çıkarak olağanüstü bir performans ortaya koyan Sezer Bey'i koltuğunuzdan ettiniz. Sezer Bey.
2: Ben inanamıyorum.
5: Yani bir gün olacaktı bu.
1: Koltuk sevdası iyi değildir. Talihsiz başladık. Gamze de gerçekten çok iyi yarıştı.
0: Dün bunun sinyalini vermiştiniz yalnız.
1: Evet evet belliydi. Ben sabah da kendisine söyledim bugün final veya finaller bekliyorum.
2: Doğru söyledim.
1: Haftanın devamında senden diye.
2: Ben de asla şöyle başladı. Demiştim umarım rekor kırarsın demiştim Sezer'e.
0: Sezer Bey evet bir rekortmen. Evet. En fazla para ödülü alabilme adayı. En fazla aynı zamanda finale çıkabilen yarışmacılarımızdan birisi olma adayı. Fakat bugün... Farklı bir isimle Gamze Hanım'la karşılaşacağız ve finalde bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak. 12.200 puanla şu anda finali garantilediniz. 12. sorumuza geçmeden önce diğer yarışmacılarımızın puanlarını da hatırlatayım. Evet. Sezer Bey 5.700 puanla ikinci sıradasınız. Selin Hanım 3.700 puanınız var. Orhan Bey 4-4-1'in biri gitti.
5: Evet, son.
0: Taktik o değilmiş meğerse. Çünkü bir şu anda belli oldu.
5: Evet, evet. Tebrik ediyorum kendisini.
2: Teşekkür ederim.
0: Artık 4-4-2 mi, 4-4-3 mü yoksa 4-4-4 ile beraber veda edeceğiz çünkü size.
5: dünkü yarışmada sonuncu soruda Duygu Hanım'ın son anda değiştirmesiyle burada kalmıştım hatırlıyorum.
0: Son saniyede.
5: Son saniyede. Halbuki doğru bilmişti.
0: Evet.
5: Doğru bildiği cevabı değiştirerek... Beni burada tekrar misafir etmişti. Kendisine buradan hayırlı anıyoruz. Nasip kaderde ne varsa gideriz seyirci koltuğuna otururuz. Bir şeyi seyrederiz finale artık.
0: Peki 12. sorumuz. Final öncesi son sorumuza geçiyoruz şimdi. Müzikle finalin öncesindeki sorumuzu hemen detaylara bakalım. Mustafa Sandal 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümü Suç Bende... Önemli bir ticari başarı yakaladı ve tüm Türkiye'de tanınan bir sanatçı haline geldi. İlk albümünün ardından 1996 yılında Gölgede Aynı isimli albümüyle pek çok ödül kazandı. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Hakan Peker gibi önemli isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda sanatçıya beste verdi. 2000 yılında Akışına Bırak isimli 4. stüdyo albümünü çıkardı. 2002 yılında çıkardığı Kop adlı albümüyle en iyi erkek sanatçı dalında ödül kazandı. Müziğin yanı sıra sinemayla da ilgilenen Mustafa Sandal, 1995 yılında Bay E adlı

sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında vizyona giren New York'ta 5 Minare'de başrol oynadı. 10. stüdyo albümü olan Organi'yi 2012 yılında çıkarttı. İki şarkıdan oluşan Tesir Altında isimli single çalışmasını 2013 tarihinde yayınladı. 2018, 2019, 2020 yıllarında da ayrı ayrı single çalışmalarıyla müzik listelerinde bir numara olmayı başardı. Sorumuz gelsin. Mustafa Sandal, Gölgede Aynı isimli albümünden kaç yıl sonra organik albümünü çıkarmıştır? Süreniz başladı.

0: 12. sorumuz için süremiz sona erdi. Bakalım finalistimiz belli ama hangi yarışmacımıza veda edeceğiz? Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: 18.
0: Gamze Hanım.
2: 4.
0: Orhan Bey.
3: 18.
0: Ve Selin Hanım.
2: 8.
0: Farklı farklı yanıtlar görüyorum. Bir tek Sezer Bey ve Orhan Bey'in yanıtının aynı olduğunu görüyorum. Ve doğru cevaba gidiyoruz. ...16 olacaktı doğru cevap. 4 yarışmacımız da maalesef puan alamıyor. Ve bu da demek oluyor ki...
4: 16'yı yazdım, 18 yaptım. Son karalamayla ben gidiyorum. Aynı dünkü yarışmada olduğu gibi son an. Evet, yani 16'yı yazdım.
0: Ne kadar enteresan
4: 1996'da
0: yalnız.
4: Gölgede aynı çıkmıştı herhalde. Doğru mudur? Aklımda öyle kalmış.
0: Gölgede aynı 1996 yılı, evet.
4: Demek ki orada çıkarma yanlış hesabı yaptım. Arkadaşlarıma bir diğer turlarda ve yeni gelecek yarışmacıya başarılar diliyorum. 3 gün boyunca çok iyi ağırlandık. Hakikaten çok ilgilendi arkadaşlarımız. Çok güzel bir anıyla ayrılıyorum. Çok eğlendik. Özellikle dünkü yarışmada çok daha fazla eğlenmiştik, öyle hatırlıyorum. Emeği geçen herkese, başta size olmak üzere tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu kadarmış. Bir gün ararlarsa, tekrar gel derlerse... Gelmeyeceğim. Sonuç olmak istemiyorum. Arkada izlerim artık. Arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Yalnız Sezer Bey dikkatinizi çekti mi? Dün daha çok eğlenmiştik dedi.
1: Evet.
0: Çünkü son saniyede burada yarışmayı de bugün devam etme olunca...
1: Etap bugün tabii 4-4-4
0: formasyonuyla birlikte...
4: Ya aslında şöyle, Sezer Bey 18 yazınca... Dedim kaldım. dedim burada kaldım herhalde dedim ama biraz önce Gamze Hanım'ın 21 demesiyle biz yine Sezer'le aynı cevabı vermiştik. Halbuki olmadı yani.
0: Olmadı, evet.
4: Olmadı, hakikaten olmadı.
0: Peki size
4: başarılar.
0: Başarılar diliyoruz. Saygılar. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sizi tanımak çok güzeldi. Bu kitabı da hediye ediyoruz size. İyi günlerde çok okumanız dileğiyle. Selin Hanım. Yarın beraberiz.
2: Evet.
0: Sezer Bey, bir günlük artık final aralığı verelim değil mi?
1: Dinlenelim Ersin'de.
0: Dinlenelim.
1: Gamze'ye de başarılar
0: çünkü
1: diliyorum.
0: Gamze Hanım var. Gamze Hanım yeni bir isim. Finalde kendisiyle karşılaşacağız. Bakalım nasıl bir final bizi bekliyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor ve bugün farklı bir isim var. Gamze'ye işgüden Gökdemir. Gamze evet. Hanım.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Finale çıkınca daha mı heyecanlandınız?
2: Kesinlikle.
0: İlk geldiğiniz zaman da çok heyecanlıydınız.
2: Çok heyecanlıydım. Burada ortam gerçekten çok güzel. Hem yarışmacı arkadaşlar hem de bizi ağırlayan arkadaşlar çok samimiler. O yüzden rahatlamıştım ama şu an çok çok heyecanlıyım.
0: Siz Samsunlusunuz.
2: Evet, Samsunlu.
0: Samsun'da ne kadar yaşadınız?
2: Üniversiteye kadar Samsun'daydım. Üniversitede Marmara Üniversitesi. İstanbul'a geldim. 20 yıldır buradayım.
0: Seviyor musunuz İstanbul'da yaşamayı?
2: Çok seviyorum.
0: Samsun'la alınmasınlar yalnız.
2: Ya şöyle...
0: Samsun da çok güzeldir. Ben çok severim.
2: Evet, çok güzel. Deniz tutkunuyum. O yüzden Samsun da çok güzel. Fakat ben gerçekten her geçişimde Boğaziçi'nde heyecanlanıyorum. İlk defa geçmiş gibi fotoğraf çekiyorum, martılara simit atıyorum. Hiç heyecanım değişmedi.
0: Sosyal medya ile aranız nasıl? Madem bu kadar fotoğraf çekmeyi seviyorsanız.
2: Evet, storylerimde çok İstanbul fotoğrafı, kedi köpek, modadan görüntüler çok paylaşıyorum. Müzisyen olduğum için sosyal medyada sıklıkla post, story paylaşmaya çalışıyorum.
0: Müzisyen olarak hayatınızdaki hedefiniz ne peki? Yani bir albüm çıkarmak mı yoksa... Farklı ünlü şarkıcılara kendi şarkınızı vermek, onların seslendirmesini mi arzu ediyorsunuz? Nedir kariyer planlamanız?
2: Aslında şöyle, ben şimdi dördüncü teklimi yayınlayacağım ama hedefim bir albüm çıkartmak. Ama dediğiniz çok önemli, çok fazla şarkım var ama hepsi kendi söylediğim tarzda değil. Ben isterim ki yazdığım diğer şarkıları da başka kişiler seslendirsin, çok isterim. Tabii ki hedefim şarkılarımın çok dinlenmesi. Umarım da olur.
0: Peki şunu sorsam. kimin sizin şarkınızı seslendirmesini arzu ederdiniz? Var mı böyle bir hayaliniz?
2: Aslında var. Büyük Ajda Pekkan hayranıyım. Babamın da sınıf arkadaşı Gölcük'ten.
0: Öyle mi? Ne güzel. Evet. Görüşüyorlar mı? Tanışıyorlar ama görüşüyorlar mı?
2: Babam hayatta değil ama görüşmüyorlardı. İlkokul, ortaokulda sınıf arkadaşı ve onun da bir hayranlığı vardı. Babam da müzisyen. Ve ben hep konserlerimde birkaç anı anlatıyorum. Babamdan aklımda kalanları ve Ajda Pekkan şarkısı seslendiriyorum. Bence çok iyi bir vokal. Keşke yani şarkımı seslendirse havalara uçarım, öyle söyleyeyim.
0: Belki bir gün bu hayaliniz gerçek olabilir Gamze Hanım. Belki bu yarışma buna da vesile olabilir.
2: Neden olmasın?
0: Şu anda belki bir vesileyle Ajda Pekkan'ın da şu anda söylediklerinizden haberdar olması ve bunun sonrasında da böyle bir yolda, böyle bir kapı da açılabilir. Başarılar diliyorum size.
2: Teşekkür
0: müzik
2: ederim.
0: Hayatınızda da, kariyer planlamanızda da. Hayaller başlar her şey. Hayaller evet. Bir gün gerçek olursa da daha ne olsun, değil mi?
2: Evet, aynen. Tadından yenmez.
0: Umarım heyecanınız gitmiştir. Bayağı bir sohbet ettik çünkü. Elimden evet. Geleni yaptım.
2: Çok teşekkür ederim ama heyecanlıyım.
0: Peki, şimdi final sorumuza geçeceğiz tabii ki. Önce konu başlığını göreceğiz ama 5000 lira para ödülümüz var biliyorsunuz. 20 saniye sürenizin ardından cevap verirseniz doğru olursa 5000 lirayı kazanacaksınız. Ama eğer emin değilseniz cevabınızdan, riske girmek istemiyorsanız cevap vermeme hakkını kullanarak ben size 1000 lira takdim edeceğim ve yarın tekrar yarışmaya devam edeceğiz. Bu hatırlatmayı da yapmış olayım.
2: Teşekkür ederim.
0: O zaman konu başlığımızı görelim mi?
2: Görelim.
0: Bakalım nasıl bir soru gelecek.

Final sorumuzun konu başlığı Türkiye'nin sınır kapıları. Türkiye'nin sınır komşularıyla karada toplam 30 hudut kapısı bulunmaktadır. Yunanistan'da olan sınır kapılarımız İpsala ve Pazar Kule'dir. Kapı Kule, Hamza Beyli ve Dereköy, Bulgaristan'la olan sınır kapılarımızdır. Kapı Kule en büyük sınır kapımızdır. Sarp, Türk Gözü, Aktaş ve Muratlı, Gürcistan'la olan sınır kapılarımızdır. Ancak Muratlı sınır kapısı faal değildir. Irak'ta 6 sınır kapımız bulunmaktadır. Bunlardan Habur ve Üzümlü faal durumdadır. Nahçıvan'la olan tek sınır kapımız Iğdır'daki Dilucu kapısıdır. Gürbulak, Esendere ve Kapıköy İran'la olan sınır kapılarımızdır. En fazla sınır kapımız da Suriyelidir. Toplam 9 sınır kapısından Mürşitpınar ve Şenyurt faal durumda değil. Final sorumuz gelsin. Bulgaristan, Irak ve Gürcistan'la faal durumda olan toplam kaç sınır kapımız vardır? Süreniz başladı.

Gamze Hanım, 20 saniye süremiz sona erdi. Soruya baka baka, düşüne düşüne ve aynı zamanda bazı tahminlerde

0: bulunduğunuzu görüyorum. Bazı hesaplamalar yaptınız, bir şeyler yazdınız.
1: Evet.
0: Nasıl bir soruydu? Önce onu sorayım.
1: Yani zordu.
0: Hala düşünüyorsunuz herhalde.
1: Evet, hala düşünüyorum. Emin olamadım. Yani Irak'taki faal kapı adetinden emin değilim.
0: Bulgaristan ve Gürcistan'dan emin misiniz?
1: Evet.
0: Bir tek kafanızı Irak mı karıştırıyor? Hı-hı. Ve bu yüzden emin değilsiniz. Hı-hı. Karşımızda iki tane seçenek var. Üçüncüsünü ben hiç aklıma bile getirmek istemiyorum doğrusu. Yani burada yanlış bir cevap verip gitmenizi. Ama diğer iki seçenek, biri 5.000, diğeri 1.000. Hı hı. Bunun için de sorumu yönelteceğim şimdi size. Gamze Hanım, final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Korkarım, veremeyeceğim çünkü emin değilim.
0: Emin değilsiniz.
1: Yanılmaktan çekiniyorum.
0: Son kararınız mı?
1: Son kararım.
0: O zaman 1.000 lirayı size takdim ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarın beraber yarışmayı garantilemiş oldunuz.
1: Evet.
0: Bir şeyler yazdınız.
1: Evet.
0: Bir tahmininiz var. Görelim mi o tahmini?
1: Şöyle, aslında Bulgaristan'da 3 kapımız oldu, aklıma geldi. Irak'ta bir tane faal, bir tane mi iki tane mi ona emin olamadım. Gürcistan'da da 3 tane faal kapı olduğunu düşündüm. Bilmiyorum ne kadar yaklaştım doğru cevaba. Doğru olmadığına eminim ama.
0: Doğru olmadığına eminsiniz. Hı-hı. Peki. Görelim bakalım o halde. Doğru cevabınız neymiş? Ne kadar yaklaşmış Gamze Hanım? Sekiz olacaktı. Doğru cevap Bulgaristan 3, Irak 2 ve Gürcistan 3. Sizi de yanıltan Irak olmuştu.
1: Irak, evet. 1 mi 2 mi emin değildim.
0: Aslında her şeye rağmen yine de iyi bir tahmin. Ve diğer iki tane sınır kapımızı neticede net bir şekilde doğru olarak bilmişsiniz. Hı hı. Ama yarın beraberiz yine.
1: Evet, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.
2: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
3: Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
4: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
5: Senin damattan bir haber var mı?
3: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
4: Sonra gavur amı neye gitmiş diye duyduk.
3: Halim Bey'in hediyesi.
6: Sağ olsun.
7: Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
8: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
4: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
2: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
3: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
9: Diyet bugün 16.15'te TV4'te.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
6: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
7: Yapacağım dedim, yaparım.
8: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
9: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
10: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği,

0: yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Çabuk çabuk, ne, kimde
2: plan? Nerede planı ver?
1: Sendeydi plan, sendeydi.
2: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Ayın planı oturulur mu ya?
2: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam mı? Bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
3: Abi ben Kibrit'im.
1: Kibrit, tamam sen?
2: Az Kibrit, şey çakmak var.
1: Kibrit, o Kibrit
2: ben,
1: sen?
2: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
3: Abi hızlı olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
2: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
2: Tamam, kuru sova.
1: Kuru?
2: Akira kuru sova.
1: Kuru soğan.
3: Tamam abi.
1: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
2: Aa.
1: Aa, bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam, neyse abi,
2: acele,
1: tamam.
2: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
3: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
3: Yok abi, dayımın oğlu.
1: Abi biri geldi.
2: Saklan. Oğlum saklanamadım. Oğlum, ben.
1: Devo kuşu gibi hiç doğaldım.
2: Kocaman arabanın içinde kafanı yazıyor.
4: O anne ya.
1: Sen kimsin birader?
4: Benim abi.
1: Parola.
4: Elma.
1: Ha.
3: Osman ya.
1: Evet Osman.
4: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu film çekeriz.
1: Oo,
2: çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın
4: hani
1: Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman, istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi, soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya, ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam
4: abi,
1: et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Gözüm tamam, içeriz şey. Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
5: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
3: Ben de duymadım.
2: Kesmedi daha çünkü.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Novi Sad'ın en büyük parklarından birindeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Novi Sad şehir merkezindeyiz şu anda. Bu şehirle ilgili söylenebilecek en güzel şeylerden birisi bu şehrin gerçekten çok keyifli, çok barışçıl, aynı zamanda huzurlu bir şehir olduğu. Slow City diyebiliriz. Her şey ve zaman yavaş akıyor bu şehirde. 500 bin nüfusu var Novi Sad'ın ve şu anda bulunduğumuz park kentin en büyük parklarından birisi. Hemen Tuna Nehri'nin kenarına konuşlanmış bir vaziyette. Hem bu park hem de şehir ve şehrin en büyük katedraline doğru yolculuğa çıkıyoruz. Katedrale giden yol bu parktan geçiyor. Biz de istedik ki Novi Sad'a merhabayı böylesine keyifli ve yeşil bir ortamda yapalım. Novi Sad'dan keyifli manzaralar getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Burası Novi Sad'ın meydanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Novi Sad şehir merkezi işte arkamda görmüş olduğunuz yolla başlıyor. Bu yol trafiğe kapalı bir yol. Sağlı sollu restoranlar söz konusu ve buraya gelenler restoranlardan, kafelerden gönüllerince yararlanabiliyor. Evet, bu şehire geldiğinizde bu noktadan itibaren tüm şehirde internet ücretsiz. Hani fotoğraf paylaşabileceğiniz gibi birçok yorum da yapabilirsiniz sosyal medyadan. Aynı zamanda bu yolun sonu katedrale doğru gidiyor. Novi Sad hakikaten çok kültürlü bir şehir. 26 ayrı etnik kimlik burada hayat buluyor ve 5 tane resmi dili var. Vojvodina eyaletinin de aynı zamanda başkenti olduğunu söylemekte yarar var diyoruz. Ve Novi Sad'da trafiğe kapalı bu yolda, yani hani bizim İstiklal Caddesi gibi olan bu yolda gezmeye başlıyoruz. Bakalım bu yolda bizi neler karşılayacak.

0: Novisat'ta birçok meydan var. Bu da Katolik Meydanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, şu anda Novisat'ta Katolik Meydanı adı verilen noktadayız. Dediğimiz gibi çok kültürlü bir ortam var Novisat'ta. Hatta Sırbistan'ın Atina'sı diyorlar. Bunun sebebi birçok kültürün, birçok ırkın bir arada burada barış içinde yaşaması. Normalde Sırplar Ortodoks tabii ki, ama arkamda görmüş olduğunuz gibi Macarlardan kalma 17. yüzyıl eseri olan bu katedral halihazırda korunuyor ve Novisat'ın en büyük eserlerinden biri. Bir başka detayda, yıllarca burada Avusturya Macaristan İmparatorluğu hakimiyet kurmuş. Daha sonra Sırpların eline geçmesine rağmen buradaki huzur bozulmamış. Zaten Vojvodina eyaletinin başkenti olarak biliniyor Novisat ve çok ulusluluğu devam ettiriyor. Arkamızdaki kiliseye de mutlaka uğramalısınız. Sağlı sollu çok güzel kafeler, restoranlar var. Bu nokta dinlenilebilecek, bir mola verilebilecek nokta diyoruz ve Novisat turunu sürdürüyoruz.

0: Parklarla bezeli Belgrad. Şimdi de Topçular Deresi'ndeyiz.
1: Belgrad'daki turumuz devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Burada geldiğinizde göreceksiniz birçok mekanın adı Türkçe ile aynı. Semtlerin adı da bazen aynı. İşte şu anda içinde bulunduğumuz park Topçu Dere Parkı olarak tercüme edebiliriz. Ama Sırpça'da Topçu Deresi'ne benzer bir şey söylüyorlar. Ya, Topçu Deresi. Çünkü niye? Eski dönemlerde burada Osmanlı birlikleri top talimleri yaparlarmış. Hemen arkada da bir dere söz konusu. Bu parkın en büyük özelliği Sırbistan bağımsızlığını ilan ettiği zaman 1800'lü yılların ortalarında bu park halka ilk açılan park. Ve bir başka özelliği de arkamızda görmüş olduğunuz konak. Bu konak kime ait? Sırpların milli kahramanı Miloş'un konağı. Miloş kimdir derseniz Osmanlılara karşı ayaklanan ve Sırbistan'ın bağımsızlığını 1804 yılından 1831 yılına kadar gerek savaşla gerek pazarlıkla Osmanlılardan alan ve onların milli kahramanı olarak anılan isim.
0: Bu asırlık çınar Osmanlı'dan beri bu parkta.
1: Değerli izleyenlerimiz, bu topraklar çok mutluluklar gördü, çok savaşlar, çok acılar gördü, çok gözyaşları aktı bu topraklarda, çok düğünler oldu. Elbette birçok insan bu topraklarda yaşadı ve kanını bu toprağa akıttı. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu çınar, koca çınar derler ya, o anların hepsine tanıklık etti. Çünkü 160 yılın üzerinde olduğu tahmin edilen bir ağaç burada hali hazırda korunuyor ve serinlik veriyor. Anıt ağaç diyebileceğimiz bu ağacı da bu bölgeye geldiğinizde görmeden geçmeyeceksiniz diyoruz ve Belgrad'ı gezmeye devam ediyoruz.
0: Karnımız acıkıyor, çok özel bir mekanda ağırlıyorlar bizi. Burası süpermarket. Burada hem yemek var hem alışveriş.
1: Değerli izleyenlerimiz, şu anda Belgrad'dayız. Çok özel bir mekanda ağırlıyorlar bizi. Çekimler yapıyoruz. Hani bir öğlen yemeği molası verelim diye buraya geldik ama geldiğimiz yer bizi çok şaşırttı. Bir kere mekanın adını söyleyelim. Mekanın adı süpermarket. Şöyle bir detay var. Erkeklerin suratı, kadınlar alışverişe çıktığında genelde hep asıktır. Hem parayı onlar harcar hem yorulurlar. İşte bu mekan bunu çözmüş. Nasıl çözmüş biliyor musunuz değerli izleyenler? Burada özel, kadınların kendilerini rahat hissedebileceği, alışveriş yapabileceği bir sürü dükkan var. İçeriye girdiğinizde göreceksiniz. Yani erkek burada yemeğini yiyor, bir şeyler içiyor, gazetesini okuyor, dergisini okuyor. İçeride hanımlar, eşleri alışverişlerini yapıyorlar. İşte böyle bir mekan yapmışlar. Bu konsept öyle tutmuş ki 4,5 yılda buranın bir versiyonu, bir franchise diyelim, Berlin'e de açılmış. Şimdi beraber süpermarketi geziyoruz. Buyurun, hadi gelin süpermarketi gezelim.

0: Bu kıyafetleri dizayn eden modacılara uzatıyoruz mikrofonu.
1: Burada çok özel kreasyonlar da sergileniyor. Sanatçılar kreasyonlarının başında duruyorlar. İşte yanımda Dragana bizlerle birlikte ve arkamızda görmüş olduğunuz bu kıyafetleri o dizayn etmiş. Fikirlerini alacağız.
2: Burada especially in Vienna.
1: Evet, Belgradlı ve designer olarak çalışıyor. Burada çalışıyor. Tabii Viyana'da da bulunmuş. Ve kıyafetler dizayn ediyor. Bunun çok güzel bir konsept olduğunu söylüyor. Hem bir şeyler yiyip bir şeyler içip aynı zamanda alışveriş yapabilmek gerçekten çok büyük bir lüks diyor. Evet, kendi tarzımı yansıtmaya çalışıyorum. Kıyafetleri dizayn ederken diyor. Her şeyden önemlisi de hava, havanın sıcaklığı. Hani sıcak havada rahat ettirebilecek kıyafetler dizayn ettiğini söylüyor. Dragana, thank you very much for this interview.
2: Thank you.
1: Do you want to say something to Turkish audience?
2: Welcome to Belgrade.
1: Belgrad'a bekliyorlar efendim. Görüşünceye dek bizler burayı gezmeye devam ediyoruz. Thank you.

Değerli izleyenlerimiz, bu dükkanın en önemli özelliği biricik, unique şeylerin satılıyor olması. Çünkü dizaynerler zaten buradalar ve buradaki ürünleri kendi yaratmış oldukları kreasyonları, dizaynları bayanlara sunuyorlar. İşte dizaynerlerimizden biriyle daha beraberiz. Evet, burada kendisi 3 yıldan beri tabii ki bu kıyafetleri dizayn ediyor. Kendi ekstra başka bir yerde dükkanı da var. Ama her şeyden önemlisi burada bu kıyafetleri dizayn ediyor. Bunun dışında mücevher de dizayn ediyor. Gördüğünüz gibi burada mücevherler, kıyafetler,

0: Belgrad Kalesi'ni geziyoruz. Belgrad Kalesi'nde ilginç bir kiliseyi gezelim dedik.
1: Romalılardan kalma bir kilise. En önemli özelliği yaz aylarında sarmaşıkların kilisenin tamamını sarması ve yemyeşil bir örtüyle kaplaması. Kapısında iki asker görüyorsunuz. Birisi 1. Dünya Savaşı'ndaki Sırbistan askerini, diğeri de Orta Çağ'daki Sırp askerini temsil ediyor. Ve içi kilisenin fresklerle dolu.
0: Ve Belgrad Kalesi'nin tarihi surları burası.
1: Belgrad Kalesi'ni gezmeye devam ediyoruz. İşte güçlü kale duvarlarını görüyorsunuz değerli izleyenlerimiz. Bu topraklar yüzyıllar evvel Macarlanmış. Sırpların nasıl eline geçti derseniz savaşla değil. Bir Macar prensesi Sırp despotuyla evleniyor ve Macarların olan Belgrad şehri düğün hediyesi olarak Sırplara hediye ediliyor. Ve daha sonra kentin değerini bilen Sırplar burada bu kaleleri güçlendirerek büyük bir savunma kuruyorlar ve çok uzun bir süre Sırplar Belgrad'ı hakimiyetleri altında tutuyorlar. Ta ki takvimler Kanuni Sultan Süleyman'ın bu topraklara, bu coğrafyaya geldiği anlara gelinceye dek. İşte o anlardan itibaren ise uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu Belgrad şehrinin hakimi oluyor diyoruz. Ve şehri savunan ve şehri koruyan Orta Çağ surlarını sizlerle buluşturuyoruz.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve

Bugün İstanbul'un ticari anlamda kalbinin attığı yerdeyiz, Eminönü'ndeyiz. Rotamız Evliya Çelebi'nin yola çıkmasına vesile olan Ayi Çelebi Camisi'nden başlayacak. Rüstempaşa'nın camisini gördükten sonra hanları ve ardından da Mısır Çarşısı'nı ziyaret edeceğiz. Ama yolculuğumuz yeni camide ve hemen onun yanında bulunan ilginç bir hikayesi olan Hidayet Camisi'nde son bulacak. Dilerseniz yolculuğumuza Evliya Çelebi'nin yola çıkmasına vesile olan cami olan Ayi Çelebi Camisi ile başlayalım.

Ayı Çelebi Camisi'nin bulunduğu yer bir zamanlar İstanbul'un meyve sebze halinin olduğu yer. Hemen önümüz Haliç. Aslında çok yakın dönemlere kadar burası bu şekilde kullanılmış ama geçmişe de gittiğimizde burası oldum olası İstanbul'a malların geldiği yer olarak kullanılmış. Ve bulunduğu yer ise yemiş iskelesi. Yani meyvenin geldiği yer burasıymış İstanbul'a. İşte tam bu en cafcaflı, en kalabalık yere Ayı Çelebi bu camiyi yaptırmış. Yapım yılı 16. yüzyılın başlarına denk düşüyor. Ve asıl önemlisi Ayı Çelebi 2. Beyazıt döneminde başhekim. Ve Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yapıyor ve iki padişaha hizmet ettikten sonra 90 yaşında haçtan dönerken Kahire yakınlarında vefat ediyor. Ve İmam Şafii'nin hemen yanı başına gömüldüğü rivayet edilir. Bu caminin asıl özelliği Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçmesi ve Evliya Çelebi'nin anılarında ve hayatında çok önemli bir yer tutması.

1600 yılının Muharrem ayının Aşure gecesi. Olayın geçtiği gece bu. Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul'daki hanemde uykuya dalmıştım. Daha sonra kendimi Yemiş İskelesi'ndeki Hayit Çelebi Camisi'nde buldum. Caminin içi nur yüzlü bir cemaatle doluydu. Yanımdaki zata sordum, kimdir bunlar? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali gibi pek çok kişi vardı. Ve en önemlisi hemen mihrabın önünde Ulu Efendimiz Hazreti Peygamber durmaktaydı. Ve bir süre sonra yanımdaki zat beni elimden tutup Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkardı. Ve şefaat diledi benim adıma. Aşık-ı Sadık'ınız, Evliya Çelebi kulunuz sizden şefaat diler dedi. Ben de ellerine sarıldım ve o mübarek ellerinden öptüm. Ancak heybetinden o kadar ürktüm ve o kadar korktum ki dilim sürçtü. Şefaat ya Resulullah diyeceğime seyahat ya Resulullah dedim. Peygamber Efendimiz gülümsedi ve başıyla onayladı. İşte o günden sonra yollara çıkmam bu olayın sonucunda oldu, der Evliya Çelebi seyahatnamesinde.

Şu anda Eminönü'nün en kalabalık yerindeyiz. Uzun Çarşı'nın hemen altındayız. Ve burası oldum olası her zaman kalabalık bir bölge olmuş. Pek çok dükkanın bulunduğu ve alışverişin yoğun olarak yapıldığı bu bölgede 1580 yılında Rüstem Paşa işte bu camiyi Mimar Sinan'a inşa ettirir. Ama Mimar Sinan'ın deası bütün bu kalabalığın içinde bu caminin bir yıldız gibi parlamasını sağlar. Yaptığı çözümler muhteşemdir. Bir kere fevkani yani iki katlı yapar, camiyi yükseltir ve böylece bu kalabalığın içinden cami tüm ihtişamıyla ortaya çıkar. Ayrıca burası bir ticaret bölgesidir ve bu altların han ve dükkan olarak kullanılarak camiye gelir getirmesini de sağlamıştır. Ve bu çözümler sayesinde bu bölgenin en göze çarpan camisi Rüstem Paşa Camisi'dir.

16. yüzyılın ortalarında bölgedeki Venedik kolonisinde yöneticilik yapan Balyoz Bernardo Navagero adlı bir adam bakın neler yazmış Rüstem Paşa için. Onun Saraybosna yakınlarında bir köyde domuz çobanlığı yaptığını ancak efendisinin vergisini ödeyemediği için onu saraya teslim ettiğini yazıyor. Ve onunla ilgili çok ilginç şeyler söylüyor. Saraya geldikten sonra iç oğlanı oluyor ve kısa zamanda dikkatleri üzerine çekiyor. Çünkü zeki bir adamdır. Ve bütün bunların ötesinde bir olaydan bahsediyor Navagero. O da bir gün Kanuni Sultan Süleyman camdan, pencereden elindeki bir şeyi düşürür sarayda. Ve herkes merdivenlerden inip onu almaya giderken o, yani Rüstem Paşa o düşen şeyin ardından pencereden aşağı atlar. Ve bu Kanuni'nin dikkatini çeker ve buradan itibaren de artık yavaş yavaş yükselme serüveni başlar. Evliya Çelebi, Hırvat asıllı, Aristo akıllı der onun için. Dediğim gibi çok zeki bir adamdır. Ancak bu aklını ve zekasını her zaman iyi şeyler için kullanmadığı söylentiler arasındadır.

Rüstem Paşa ile söylenen olumsuz şeyler tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Ayrıca çok cimri ve rüşvete düşkün bir devlet adamı olduğu söylenir. Fransızlar için gaddardır, Almanlar için felaket bir adamdır. Ancak Osmanlı kaynaklarında iyi bir devlet adamı, tutumlu olduğu ve tedbirli biri olduğu gibi daha övücü şeyler yazılmaktadır. Her kim ne derse desin ama tarihi bir gerçek vardır ki o da Şehzade Mustafa'nın katlinde onun da parmağı olduğudur. Kanuni'ye yazdığı sahte mektuplarla bu işi alevlendirmiş ve sonunda Şehzade Mustafa

defa katledilmiştir. Halk bu yüzden Rüstem Paşa'dan pek hoşlanmaz. Zaten nitekim hemen ardından sadrazamlık görevinden azledilir. İşte o sırada Taşlıcalı Yahya onunla ilgili eleştiri dolu şiirler yazmıştır. Ve o kadar kindardır ki tekrar sadrazam olduğunda bu günleri unutmaz ve Taşlıcalı'yı idam ettirmeye çalışır. Ancak Kanuni devreye girer ve bu işten vazgeçilir. Ancak sonraki dönemlerde özellikle Taşlıcalı, onun hiç gülmeyen, tebessüm etmeyen, şairleri ve sanatı çok sevmeyen bir adam olduğu için onun hakkında bakın ne yazar. Gülmezdi yüzü mahşerde gülmeyesi, çok iş etti bize sağlıkla olmayası der Taşlıcalı Yahya Rüstem Paşa için. Bu caminin inşaatı devam ederken Rüstem Paşa vefat eder. Onun hayali bu caminin yakınlarında bir yerde türbe yaptırmak ve oraya gömülmektir. Ancak bu hayali gerçekleşmez. Doğal olarak buralara gömülemez ve onu Şehzadebaşı Camisi'nin haziresindeki türbesine gömerler. Bu hayali gerçekleşmemiştir ama belki de bu kadar çok çininin kullanılması onun isteğidir. Bu hayali gerçekleşmiş ve bu hayali gerçekleştiren de Mimar Sinan. Oysa Mimar Sinan hiçbir camisinde ya da yapısında bu kadar çok çini kullanmamıştır. Ama bu kadar çok çini kullanılmasının sebebi muhtemelen işverenidir. Yani Rüstem Paşa'dır. Dedim ya, çok zengindir, çok gelir elde etmiştir ve bu nedenle de gelirini belki de bu kadar çok çini kullanarak göstermek istemiş olabilir. Çünkü bu camide tabandan başlayıp binanın yarısına kadar silme çinilerle donatılmış. Sadece burası değil, asıl en güzel çiniler hemen caminin ön tarafında. İsterseniz oraya gidelim ve orada çok ilginç detayları olan çinileri birlikte bir görelim.

Caminin girişinde son cemaat yerine geldiğinizde kapının iki tarafında 16. yüzyılın en güzel İznik çinileri var. Ancak en çok zarar da gören yine buradaki çiniler. Yangından, hırsızlıktan en çok nasibini alan çiniler bunlar olmuş. Ve bu nedenle de hemen arkamda gördüğünüz belki de sonradan buraya eklenmiş çiniler var. Oysa 16. yüzyıl çinileri daha çok mercan kırmızısının, turkuazın öne çıktığı ve bunların da biraz kabarık yapıldığı muhteşem eserlerdir. Ancak burada kalmış olan bir parça var. İşte bu İstanbul'da bir iki yerde daha karşımıza çıkan 16. 17. yüzyılda yapılmış Kabe çinileri. Bu 16. yüzyılın ortalarında yapılmış. Zaten bunu anlamak çok kolay. Çünkü baktığınızda Kabe'nin etrafında 6 minare görüyorsunuz. 7. minarenin eklenmesine bir yüzyıldan biraz daha fazla bir süre var. Onun için burada aslında bize tarihi bir vesika da sunuyor. Diğer tarafta ise bitkisel motiflerden oluşan yine büyük bir İznik çinilerinden oluşan pano var. Buraya geldiğinizde zaten göreceğiniz en kıymetli, en değerli şeyler bu çiniler olacaktır.

Eminönü bir zamanlar deniz gümrük eminliğinin olduğu yer. İki tane gümrük var, biri denizden gelen mallar için, diğeri ise kara gümrük olarak andığımız Edirne Kapı tarafı. İşte buradan denizden gelen malların denetlendiği, vergilendirildiği ve bu işle görevli eminin binası burada olduğu için zaten bu nedenle bu semte Eminönü adı verilmiş. Ve doğal olarak bu kadar çok ticaretin olduğu bir yerde hanlar olmazsa olmaz. Eminönü hanlardan kurulu bir dünya gibi. Zincirleme birbirlerine bağlılar. Onlarca han var. Kimi atıl, kimi kullanılıyor. İşte bunlardan bir tanesinin içindeyiz şu anda. Bir zamanlar kahvenin dövüldüğü, öğütüldüğü ve pişirildiği tahmis han. İlk olarak yeni han olarak 1671 yılında hayata geçmiş. Ancak daha sonra kahvenin merkezi burası olunca buraya tahmis adı verilmiş. Yani kahvenin öğütüldüğü yer. Uzun süre burası da atıldı. Geçtiğimiz yıllarda restore edildi ve çok güzel bir hana dönüştürüldü. İçinde kahveciler, çaycılar ve çeşitli hediyelik eşya satan dükkanlardan oluşan eski ile yeninin harmanlandığı bir nevi hanla AVM karışımı bir şey ortaya çıkmış. Ama gerek dükkanlarıyla gerekse de bu tip altyapılarıyla gerçekten dikkat çekici bir yer haline getirilmiş.

Eminönü oldum olası kalabalık bir yer olmuş. Bugün de öyle. Onun için bu kadar çok kalabalığın ve keşmekeşin içinde burası bir vaha gibi çıkıyor karşınıza. Bu nedenle burada bir kahve molası vermenizi öneririm.

Şu anda Eminönü'nün tam merkezinde yer alan Mısır Çarşısı'nın önündeyim. Burası İstanbul'un iki önemli kapalı çarşısından biri. Yeni camiye gelir getirsin diye yapılmış ve ismine Yeni Han denmiş. Daha sonra Mısır'dan gelen, Kahire üzerinden gelen malların burada toplanması nedeniyle buraya Mısır Çarşısı adı verilmiş. Bir başka rivayette Kahire'den alınan vergilerle burası inşa edildiği için bu adın verildiği söylenir. Burası bildiğimiz çarşılardan çok farklı ilk etapta. Çünkü yapıldığı yıllarda, o yüzyıllarda burası İstanbul'un eczanesi, daha çok aktarların ve macuncuların olduğu ve her derde deva ilaçların üretildiği bir merkez aslında. Onun için Mısır Çarşısı'nı kapalı çarşıdan ayıran en önemli özelliği bu. Dilerseniz şimdi içeriye girelim ve içeride çok sıra dışı detaylara bir göz atalım.

Mısır Çarşısı L harfi şeklinde inşa edilmiş. İki ana kapısının üstünde de bir takım odalar var. Burası geçmişte bir mahkeme olarak kullanılmış. Müşterilerle dükkan sahipleri ya da dükkan sahiplerinin kendi arasındaki sorunlar işte bu mahkemelerde çözülürmüş. Ama bugün o üst katların yani ana giriş kapısının hemen iç tarafında çifte vavı görebilirsiniz. Bir yangın sonrası yok olmuştu. Sonra tekrar yapıldı ve bugün geçmişteki sembol yeniden hayat buldu. Bu vav enteresandır. Fenike alfabesinin 6. harfidir ve bu Arapçaya da benzer şekilde geçmiştir. Vav neden önemlidir hat sanatında? Çünkü vav cenin duruşuyla ya da secde etmiş insan haliyle sadakat ve tevazuyu sembolize eder. Bütün bunların ötesinde vav 6 rakamına tekabül eder.

Mısır çarşısı yapıldıktan sonra sadece buraya özgü değil, kapalı çarşıda da, diğer çarşılarda da aynı şey geçerli. Tabelalar yok. Her dükkanın bir sembolü var, bir maketi var. İşte müşteri buradan tanıyor. Kiminde horoz, kiminde gemi, kiminde at, minare gibi maketler var ve dükkanların önünde bunlar asılı. Biri bir şey aldığında, bir mal aldığında komşusuna tarif ederken minareli dükkandan aldım deyince müşteri kolaylıkla o dükkanı buluyor. Kapalı çarşının yollarının kesiştiği hemen arkamdaki noktada, o kavşak noktasında ise bir balkon dikkatinizi çekecektir. Burası sıradan bir balkon değil. Burası ezan köşkü ya da dua köşkü olarak anılıyor. Kıble yönüne bakar. Ezan da buradan okunur ama her sabah esnaf bu meydanda toplanır ve dualarla dükkan açılır. Ayrıca yine buradan duyurular yapılır ve lonca vaizi buradan halka ve burada çalışanlara, dükkan sahiplerine nasihatler verirmiş. Onun için burası çarşının merkez noktası. Bugün geriye bir balkon kalmış, pek işlevi olmasa da görünüşüyle dikkat çekiyor.

Şu anda Mısır Çarşısı bir tarafımızda, Yeni Cami bir tarafımızda. İkisinin arasında kalan bu meydan eski İstanbul'un askerler için önemli bir meydanıydı. Anadolu'dan İstanbul'a askerliğini yapmaya gelen gençler bu izinlerinde, çarşı izinlerinde muhakkak buraya gelirler ve buradaki şıpşakçılara muhakkak bir hatıra fotoğrafı çektirirlerdi. Ve bunu da belki de arkasına bir takım notlar, bir takım dizeler yazarak ailelerine gönderirlerdi. İşte bu sembolleşmiş ritüeli diyeyim ya da yapılan bu işi en iyi anlatan Behçet Necatigil'in bir anısı. O anı da Anadolu'da kendisi yedek subaylık yaparken bir askerden bir başka askere gelen işte böylesi bir fotoğrafın arkasındaki dizeler onun dikkatini çekiyor. Ve o dizelerde bakın ne diyor. 21 yaşında geldim askere, devlet kıyamete kadar kor gerekirse. Ne izin isterim ne tezkere diyor bir asker. İşte bu şairin dikkatini çekiyor ve anılarında bu dizeye yer veriyor.

Yıl 1598. Safiye Sultan iktidarını, gücünü göstermek için yeni caminin inşaatına başlatır. Ancak bir sorun vardır. Burası deniz kıyısıdır ve denizin biraz doldurulması ve temellerin güçlendirilmesi gerekir. Bunun için Mimar Davut Ağa görevlendirilir. Ancak kısa sürede vefat edince yerine bir başka mimar geçer. Dalgıç Mehmet Ağa. İsminden de anlaşılacağı gibi bir su mimarıdır. Ve bu anlamda da işte buranın temel sorunlarını o çözmüştür. Ancak gelin görün ki inşaat daha birinci kata çıkmadan Safiye Sultan vefat eder ve inşaat yarım kalır. Aradan 60 yıl geçer. Tarihimizde genellikle 4-5 yılda, 7 yılda bitirilen camileri biliriz. Ortalama süre de budur zaten. İşte tarihimizde en uzun süre inşaatı devam eden cami budur. Neredeyse 60 yılı bulmuştur. Çünkü inşaat 1600'lerin başında durmuş ve tekrar inşaatın başlaması için 1960'lara gelinmesi gerekir. Hatice Turhan Sultan bu sefer tarih sahnesine çıkar. Ve burada bir yangın sonrası denetlemeler yaparken inşaatın bu halini görür ve işte inşaat ondan sonra onun katkılarıyla devam eder.

Safiye Sultan'ın yarım kalan inşaatı çevrede bir takım problemler ortaya çıkarmıştır. Ama asıl problemler zaten ilk anda Safiye Sultan'ın bu camiyi yaptırmaya karar verdiğinde başlamış ve burada yıllardır, yüzyıllardır ticaret yapan, evleri olan Yahudiler paraları ödenerek buradan Hasköy'e gönderilmiştir. İşte bu zaten onlar için bir sıkıntıdır. Çünkü onların yaşam kaynağı burasıdır. Bunu hiç unutmamışlardır. İnşaat yarım kaldıktan sonra tekrar Yahudiler bu bölgeye gelmeye başlarlar. İşte bu dönem inşaatın o yarım kalması, öncesinde onların buradan gönderilmesi Zulmiye Camii adıyla anılmasına sebep olur buranın. Ve daha sonra Hatice Turhan Sultan yarım kalan inşaatı görmüş ve tekrar başlatmıştır. Bu sefer bölge artık Adliye Camisi olarak anılmaya başlamıştır. Ve Hatice Turhan Sultan bu camiyi yaptırır ve 1660 yılında cami bitirilerek hizmete açılır. Evliya Çelebi o dönemle ilgili şunu söyler. 10 Mısır hazinesi harcanmıştır. Önce Zulmiye olan cami, daha sonra Adliye Camisi olarak anılmıştır.

Hemen arkamda yeni camiyle Hünkâr Mahfili'ni, kasrını ve ona giden geçidi bağlayan kemerin hemen önündeyim. Burası Bahçekapı semti olarak anılır. Ama Bizans dönemine gittiğimizde burada Haliç surlarının olduğu yerde bir kapı var. İsmi Porta Neorion, yani tersane kapısı. Geçmişte burası bir koy, yeni caminin olduğu yer. Ve içeriye doğru koy olan bu bölgede tersane var. Ancak daha sonra Haliç'ten gelen alüvyonlarla, toprakla burası doluyor. Osmanlı dönemine geldiğimizde ise burada tarım yapılıyor. İşte bu nedenle buraya, bu semte Bahçekapı adını vermişler. Ama buranın bir ismi daha var. Porta Judaica, yani Yahudi kapısı. Bunun da bir sebebi var. Az önce söyledim. Burada daha çok Yahudiler mesleklerini icra ediyorlar, ticaret yapıyorlar. Burada da onların bir çarşısı var. Ve Jewish, yani Yahudi kelimesinin bozulmuş hali olan Çıfıt Çarşısı deniyor. İşte bugün dilimize geçmiş Çıfıt Çarşısı, çok kalabalık, çok karışık çarşılar için, yerler için söylenen Çıfıt Çarşısı deyimi de işte buradaki Yahudi çarşısından geliyor.

Şu anda Hidayet Camisi'nin hemen önündeyim. Yapım yılı 1814. Ancak bu şu anda gördüğünüz cami değil. Ahşap bir cami olarak inşa ediliyor. Daha sonra Abdülhamit döneminde işte arkamda gördüğünüz cami Alexander Valery'ye inşa ettiriliyor. Alexander Valery çok önemli bir mimar. Bir Levanten ve İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'nden Osmanlı Bankası'na kadar pek çok yapı yapmış. Zaten onun izlerini bu camide görüyoruz. Ancak bu camiden çok daha önce burada bambaşka bir dünya var. İşte o dünyayı sonlandırmak için bu cami inşa edilmiş. Peki burada daha önce ne vardı?

Camiden önce burası bekar odalarının bulunduğu yerdi. Kayıkçı esnafının bekar odaları buradaydı ve yönetim Yeniçeri ağası Süleyman Ağa'nın elindeydi. Burası onun arpalığıydı. Ancak burası bir ahlaksızlık yuvasına dönüşmüştü. Her türlü ahlaksızlık burada ortaya çıkmıştı. Ve işte o yıllarda şehirde büyük bir veba salgını yaşanır. Ve halk bu vebanın sorumlusu olarak burada yaşanan ahlaksızlığı gösterir. Bunun üzerine 2. Mahmut devreye girer ve burada Melek Girmez adı verilen sokağı ve bölgeyi yerle yeksan eder, yıktırır. Yerine de Hidayet Camisi'ni yaptırır. Hidayet Camisi'nin hidayet kelimesi aslında buradaki ahlaksızlığın nasıl düzeltildiğini işaret eden bir anlama gelmektedir. Hidayet, Allah'a giden doğru yol anlamındadır.

0: hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
2: Kasa.
4: Marul.
2: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
12: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
13: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
7: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
14: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
13: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
12: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
7: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
15: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
16: Yapacağım dedim, yaparım.
17: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
7: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
18: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
19: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
7: Yaşanmış hayatların iz düşümü benim hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Çabuk çabuk, ne, kimde plan?

0: Planör.
1: Sendeydi plan, sendeydi.
0: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Abi plan oturulur mu ya?
0: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Sen bir isim bulsana çabuk.
2: Abi ben Kibrit'im.
1: Kibrit, tamam sen?
0: Nasıl Kibrit? Çakmak var.
1: Kibrit, o Kibrit
0: ben,
1: sen.
0: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
2: Abi hızlı olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
0: Nolan ama kal, Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi artık kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
0: Tamam, kuru sova.
1: Kuru?
0: Akira kuru sova.
1: Kuru soğan.
2: Tamam abi.
1: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
0: Aa.
1: Aa bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam neyse abi.
0: Acele,
1: tamam.
0: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
2: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
2: Yok abi, dayımın oğlu.
3: Abi biri geldi.
1: Saklan. Oğlum saklanamadım ben. Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
0: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
4: O anne ya.
1: Sen kimsin birader?
4: Benim abi.
1: Parola.
4: Elma.
1: Ha.
2: Osman ya. Osman.
1: Evet Osman.
4: Abi kısaların ise yapım desteği veriyormuş. Banka söylemeye gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
0: Çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman. Şey. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
0: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
2: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Gözüm tamam, içeriz şey. Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
5: Okay. Film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
2: Ben de duymadım.
0: Kesmedi daha çünkü.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Pilet'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilet'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm.
1: 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi.
0: 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
2: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum.
1: Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi.
3: Günaydın babacığım.
1: Günaydın sevgili kızım.
2: Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
1: Bundan eminim.
4: Kara Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok.
2: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
5: Ali'm! Oğlum benim! Evladım!
2: Aramızdaki hukuka hürmeten... geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
6: Kaçmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış!
7: Erkekler ağlamaz baba.
8: Erkekler ağlamaz. Bugün 13.45'te TV4'te.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Bir zamanlar deniz yoluyla İstanbul'a gelen bütün malların indirildiği limanın bulunduğu Eminönü'nde güzel bir gezi yaptık. Geçmişte ticari liman burası ve ticari mekanlar da yine buradaydı. Her ne kadar bugün o liman kalmamış olsa da Eminönü'nün ticari liman olma özelliği hala devam ediyor. İşte biz de bu kalabalık semtte bir vaha gibi karşımıza çıkan tarihi mekanları gezdik. Onları rivayetler, söylenceler ve efsaneler eşliğinde sizlere anlatmaya çalıştım. Programımız burada son buluyor. Kendinize iyi bakın.

0: izleyen Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Öykü Yerci. 9 yaşındayım ve 3. sınıf öğrencisiyim. Lisanslı tenis oyuncusuyum. Hobilerim tenis oynamak, dans etmek, resim çizmek ve piyano çalmak. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Merhaba, ben Yiğit Arısar. 9 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 4. sınıfa geçtim. Futbol oynamayı, tarih kitapları okumayı ve araştırma yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba arkadaşlar, ben Efe Yaman. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Yarışmayı çok severek izliyorum. Bu ekip oyununda sizinle çok güzel zaman geçireceğiz. Herkese başarılar.
4: Merhabalar, benim adım Tanem Diler. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim jimnastik yapmak, paten sürmek, bisiklet sürmek ve yüzmek. Benim için buraya katılmak çok güzel bir an olacak. Buraya gerçekten katılmayı çok bekliyordum ve gerçekten çok mutluyum. Arkadaşlarım için ben tebrik ederim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Yiğit Ali var, ikinci masamızda Tanem, üçüncü masamızda Efe ve dördüncü masamızda Öykü. Nasıl, heyecanlar gitti mi biraz? Var mı heyecan? Birazcık var. Çok hiç az. Merak etmeyin, birazdan bütün heyecan gidecek. Yiğit Ali'cim, seninle başlayalım mı?
5: Merhaba, ben Yiğit Ali Sert. 9 yaşındayım. Hı hı. İstanbul'da yaşıyorum. 4. sınıfa geçtim. Futbol oynamayı, tarih kitapları okumayı ve araştırma yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Yiğit Ali'cim, tarih öğretmeni olmak istiyorsun, evet, galiba değil mi? Notlarında o vardı. Peki neden tarih öğretmeni olmak istiyorsun?
5: Çünkü tarihe çok meraklıyım. Hı hı.
0: Tarihe meraklısın. Peki gezer misin tarihi yerleri?
5: Bazen geziyorum ailecek.
0: Bir de Yiğit Ali'cim, kuliste hep birlikte bir sohbet ettik sabah. Çok da güzel, keyifli geçti.
5: Evet.
0: Kardeşin de geldi. Eylül'dü adı değil mi?
5: Evet.
0: Eylül seninle ilgili böyle kısa bir şey söyledi. Dedi ki abim çok komiklikler yapar, çok komik biridir dedi. Öyle misin?
5: Biraz.
0: Biraz eğlenceli misin?
5: Evet.
0: Hadi bakalım, o zaman senin için harika, eğlenceli bir program olsun. Hoş geldin diyoruz tekrar. Tanemciğim.
6: Merhabalar, benim adım Tanem. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim yarışım yapmak, paten sürmek ve bisiklet sürmek.
0: Doktor olmak istiyorsun, evet, diyebiliyorum. Evet, onu da konuştuk. Evet. Peki aynı zamanda sen dans etmeyi de seviyorsun,
6: evet,
0: ve şarkı söylemeyi de seviyorsun.
6: Evet.
0: Peki bizim için acaba böyle açılışta bir neşemiz iyice yerine gelsin, şarkı söyler misin?
6: Alır.
0: Ne söylersin?
6: Bilmiyorum.
0: Hadi bir seç, düşün bakalım. En çok bu aralar kimleri seviyorsun?
6: Manifest.
0: Bütün arkadaşlarımız onu seviyor. Biz buradan Manifest grubuna sevgilerimizi gönderelim. O zaman dinleyelim mi senden? Hadi bakalım.
6: Zamansız.
0: Bilen var mı? Hadi eşlik edelim.

0: Kafana takma.
1: Bir de dansları vardı galiba. Teşekkür ediyorum. Ben de arkadaşlar siz çok seviyorsunuz diye öğrenmeye çalışıyorum ama dansları epey zor. O yüzden daha henüz öğrenemedim. İnşallah öğrenirim. Sana da güzel bir program diliyorum. Efe'cim hoş geldin.
2: Merhabalar, benim adım Efe Yaman. Hı-hı. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim satranç oynamak. Hı-hı. Biraz da futbol oynayabiliyorum.
1: Hı-hı. Şimdi az önce aslında yine kuliste konuştuğumuzda Yiğit Ali ile Efe demişti ki biz bu şarkılar yüzünden bazen derslerde sadece dans ederek zaman geçiriyoruz.

0: arasında birazcık hareket.
1: Evet, bazen eğlenceli oluyor.
0: Bazen eğlenceli oluyor ama galiba kız arkadaşlarımızla erkek arkadaşlarımızın müzik zevkleri biraz farklı arkadaşlar. O yüzden buradan kız arkadaşlarımızı da söyleyelim, erkek arkadaşlarımızı da unutmayalım. Arada onlar için de şarkı söyleyelim, değil mi? Evet. Sen aynı zamanda astronot olmak istiyorsun.
1: Evet.
0: Neden peki astronot olmak istiyorsun? Çok zor değil mi uzaya gitmek?
1: Bana yok gibi geliyor ama yani...
0: Zor gelmiyor sana.
1: Zor gelmiyor.
0: Bütün hayallerin gerçek olsun Efe'cim. İyi ki geldin sen de. Öykü'cüğüm hoş geldin.
2: Merhaba, ben Öykü Erci. 9 yaşındayım. Hobilerim tenis oynamak, resim çizmek, dans etmek, piyano çalmak.
0: Tenis oynamak. Ben de tenis oynamaya çalışıyorum Öykü'cüğüm. Çünkü sen anladığım kadarıyla lisanslısın, çok tecrübelisin. Evet. Belki biraz iyi olduğumda beraber bir maç yaparız, olur mu?
2: Olur.
0: Olur. Senin peki böyle dans etmek, müzik, şarkı var mı? Söyler misin şarkı sık sık? Peki tenisten ben önce şarkı söylemiyoruz ama böyle spordan önce kendini hani rahatlatmak, motive etmek için yaptığın bir şey var mı?
2: Tenis oynayarak motive oluyorum. Ben
0: tenis oynayarak. Zaten tenis başlı başına bir motive ediyorsun. Öykücüğüm sen de iyi ki geldin programımıza. Arkadaşlar hazır mıyız? Geçelim mi sorulara?
2: Evet.
0: Duyamadım.
3: Evet.
0: Duydum, tamam. O zaman Yiğit Ali için geliyor harf tablomuz.
4: Ali'nin A'sı.
0: Ali'nin A'sı 40 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Bir bütünün ayrıldığı iki eşit parçadan biridir. Süremiz başladı.
4: Yarım.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza ilk 40 puanımızı ekler miyiz görelim? Harikasın. Tanem için geliyor harf tablomuz.
5: Tanemin T'si.
0: Tanemin T'si 60 puan değerinde ve elektronikten geliyor sorumuz. Birçok elektronik alette şarj edilerek kullanılan pillere verilen addır. Süremiz başladı.
5: Atık pil.
0: Doğru cevabımız atık pil mi görelim? Olmadı.
2: Batarya.
1: Batarya.
0: Öykü bastı. Öykü bastı. Yiğit de cevap vermek istiyor. Tanem de. Söyleyin bakalım hangisi?
2: Batarya.
0: Katılıyor muyuz?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Efe de katılıyor. O zaman Öykü, Efe, Tanem ve Yiğit Ali'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim? Harikasınız. Şahane bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Bravo. Efe ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
5: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 60 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Bir masa üzerinde toplarla ve istekayla oynanan oyundur. Süremiz başladı.
5: Bilardo.
0: Süper çocuklarımızdan hızlı cevaplar alıyoruz. Ama bakalım kumbaramıza 60 puan atabilecek miyiz? Harikasın Efe. 60 puan daha ekledik kumbaramıza. Bu arada arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bize rejiden bilardo fotoğrafı da geldi arkadaşlar. O zaman hızlıca öyküyle devam edelim mi?
2: Öykünün ösü.
0: Öykünün ösü 40 puan değerinde ve mesleklerden gelecek sorumuz. Mesleği kara taşıtlarını kullanmak olan kişidir. Süremiz başladı.
5: Şoför.
0: Bu hızlı cevapla Öykü kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. 4 soru geride kaldı arkadaşlar. Ben şimdi çok merak ediyorum kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Bir tahmin alalım Yiğit Ali.
1: Bence bir 30-100 olmuştur.
0: 30?
1: 100-200.
0: 200 olmuştur. Tamam tanem.
2: 150.
0: 150 Efe.
2: 200.
0: Öykü.
2: 100-200 arası.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 200 evet. Efe söylemiştin değil mi? Ama Yiğit Ali de 100-200 gibi dedi. Ve hedefimize kalan puansa 2300 hepinizi tebrik ediyorum. Yiğit Ali'cim hazırsan seninle devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Yiğit'in Y'si.
0: Yiğit'in Y'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Adı Japonya'nın başkentiyle aynı olan terlik.

0: türüdür. Süremiz başladı.
1: Tokyo. Tokyo.
0: Tokyo. Yine hızlı bir cevap. Bu cevapla kumbaramıza 1.40 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Bravo Yiğit Ali. Tanemcim senin için geliyor tablomuz.
2: Şeyda'nın şeysi.
0: Şeyda'nın şeysi 60 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Döngel adıyla da bilinen yuvarlak, mayhoş ve genellikle 5 çekirdekli meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip, bence ekip bunu yapar arkadaşlar. Biraz düşünelim ne olabilir? Yuvarlak, mayhoş, böyle içinde de çekirdekleri varmış. Genelde böyle 5 çekirdeği var. Ne olabilir? Var mı bir fikriniz? Meyvelerle aranız nasıl? Herkes sever mi?
1: Dur, döngel adı.
0: Dur, dur diyor, dikkatimi dağıtma diyor Yiğit Ali. Ben şimdi o zaman Yiğit Ali için bir kutu açayım. Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım.
1: Muş. Ah. Muşmula.
0: Tanemden de sanki bir muş duydum oradan ama. O zaman görelim bakalım doğru cevabımız muşmula mı? Süpersiniz ekip. Kumbaramıza 1.40 puan daha ekledin. Bu arada bu bulamadığımız meyve arkadaşlar. Aslında biliyoruz değil mi muşmulayı?
1: Evet.
0: Yedik mi? Belki oradaki acaba aynı o diğer döngel ismiyle de anıldığı için mi biraz kafamız karıştı?
1: Evet.
0: O zaman kiminle devam ediyoruz? Efe ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Efe için.
1: Mehmet'in M'si.
0: Mehmet'in M'si 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Mücevher olarak da kullanılan değerli bir taştır. Süremiz başladı.
1: Elmas.
0: Doğru cevabımız elmassa eğer 40 puan daha kumbaramıza ekler miyiz görelim. Harikasınız. Gidelim mi bir puanlara arkadaşlar? Bir kumbarada acaba olur, kaç puan birikmiş? Olur. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 320 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puanımız 2180 daha ısınma turundayız. Unutmayın, sizi kutluyorum. Öykücüm hazırsan senin için geliyor harf tablomuz.
3: Süper Kumbara'nın S'si.
0: Süper Kumbara'nın S'si 50 puan değerinde ve halk oyunlarından gelecek sorumuz. Ankara ve çevresiyle özdeşleşen bir halk oyunudur. Süremiz başladı. Hadi ekip yaparız bunu. Siz bugün programa başlamadan önce epey oynadınız burada. Neler oynadınız? Hangi oyunlar? Burada çok güzel danslar edildi. Beraber de ettik. Ne oynadık? Ne olabilir? Biraz düşünelim. Hangi oyunları biliyorsunuz arkadaşlar? Bir halay vardı galiba değil mi? Başka? Hadi o zaman ben bir kutu açacağım.
1: Mesela.
0: Ne olabilir? Bir kutu daha. Fikriniz varsa söyleyin arkadaşlar. Çekinmeden söyleyebilirsiniz.
1: Mezdeke.
0: Mezdeke. Doğru cevabımız mezdeke mi görelim? Uyuyor mu acaba? Bir bakalım doğru mu? Olmadı tanem. Açayım mı bir kutu daha?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu daha derken Yiğit Ali'den.
1: Miskin.
0: Miskin. Acaba miskin. Doğru cevabımız miskin mi görelim? Olmadı. Yardım edeyim mi biraz?
1: Evet.
0: Yoksa bir kutu mu açalım? Yardım mı isterseniz bir kutu mu açmak? Hangisi siz seçin. Hangisi?
1: Yardım.
0: Yardım. Tamam. Arkadaşlar biz böyle minik minik
1: top misket
0: derken Yiğit Ali'den doğru cevap gelir mi acaba? Kumbaramıza bu ekip 30 puan ekler mi görelim? Yiğit Ali'cim nasıl aklına geldi? Nereden? Bilmiyorum.

0: mi tam bir anda yardımdan? Tebrik ederim. Güzel bir takım çalışması oldu. Kaldı geriye son 4 sorumuz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Yiğit Ali için geliyor harf tablomuz.
1: Filin F'si.
0: Filin F'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Katılımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan turistik gezidir. Süremiz başladı.
1: Katılımcıların vahşi hayatı.
0: Vahşi hayatı biz nerede görürüz? Haydi ekip çalışması.
2: Safari.
0: Öykünün cevabıyla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Bravo, harikasınız. Ne oldu Yiğit Ali? Yiğit Ali öyküyü de kutluyor. Teşekkür ederiz. Ortak güzel bir çalışmaydı arkadaşlar. Tanem için gelsin harf tablomuz.
2: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Gökyüzünde görülen su buharı, su damlacıkları ve buz kristallerinden oluşan yığındır. Süremiz başladı.
2: Bulut.
0: Acaba doğru cevabımız bulut mu? Kumbaramıza 40 puan ekler mi tanem görelim. Harikasınız. Ve Efe ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
2: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 40 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. İnsan ayağının yuvarlakça olan alt arka bölümüdür. Süremiz başladı.
2: Topuk.
0: Efe'den gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Çok hızlıydı, süpersiniz. Ve son harfimiz öykü için geliyor.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Elindekini harcamaya kıyamayan pinti anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
2: Cimri.
0: Emin misin Öykücüğüm?
3: Değilim.
0: O zaman görelim cevabımız cimri mi? Harikasınız. Neden emin olamadın Öykücüğüm? Bir emin olamadın ama hep öyle oluyor biliyor musun Öykücüğüm? Başta böyle bir cevabı veriyor arkadaşlarımız. Sonra acaba değil mi diyorlar ama her zaman düşündükleri genelde doğru çıkıyor. Kutluyorum sizi ekip. Nasıldı?
3: Güzeldi.
2: Güzeldi.
0: Yiğit Ali önce kumbaramıza mı bakalım yoksa?
3: Kumbaraya bakalım.
0: Tamam benim. Merak ediyoruz. Tahmin alalım o zaman. Yiğit Ali kaç?
3: Bence bir 450 falan olur.
0: 450 oldu tane.
3: 500.
0: 500 Efe.
2: 460.
0: 460 Öykü.
2: 400-500 arası.
0: 400-500 arası görelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 520 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1980. Aslında çok yaklaştınız. Tanem 500 mü demişti?
2: Evet.
0: 500-600 demişti Öykü. Çok yaklaştınız. 1980 sizi kutluyorum. Şimdi Yiğit Ali'cim nasıl bir ısınma turuydu?
3: Bence güzel bir ısınma turuydu.
0: Nasıldı sorular?
3: Biraz zorlasa da biz bildik.
0: Evet evet, yani aslında çok da zorlanmadık. Bir miskette birazcık zorlandık, evet. Değil mi? Tanemciğim
2: sen de çok eğlenceliydi.
0: Güzeldi.
2: Evet.
0: Efe'ciğim?
4: Eğlenceliydi, güzeldi. Ama muşmula zordu.
0: Muşmula zordu, bir de misket. Ama diğerlerini çok rahat bildik arkadaşlar. Harika da bir ekip oldunuz. Sizi bunun için de tekrar kutluyorum. Öykücüğüm senin için nasıldı?
5: Çok eğlenceliydi. Hiç heyecanlanmama gerek kalmadı.
0: Peki böyle ilk tenise başladığında mı çok heyecanlanmıştın yoksa bugün mü heyecanlandın? Hangisi daha heyecanlıydı?
5: Aynı gibi.
0: Aynı gibi. Güzel heyecanlar bunlar. İyi ki geldiniz tekrar. O zaman biz şimdi nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? İkinci tura mı?
3: Evet.
0: Nereye? Hazır mıyız ikinci tura?
3: Hazırız.
0: Duyamadım.
6: Hazırız.
0: O zaman çok hazırsınız. İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
6: Evet.
0: Yine
6: evet.
0: Ben biraz galiba zor işitiyorum sizi uzak.
6: Evet.
0: O zaman başlayalım mı Yiğit Ali'cim?
3: Olur.
0: Hadi bakalım, Yiğit Ali için geliyor her tablomuz.
3: Betül'ün B'si.
0: Betül'ün B'si 80 puan değerinde ve aydınlatmadan gelecek sorumuz. Eskiden yaygın kullanılan sıvı yakıtın bir fitil yardımıyla yandığı şişe şeklindeki aydınlatma aracıdır. Süremiz başladı.
3: Gaz lambası.
0: Bu hızlı cevapla. Acaba Yiğit Ali kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasın. Çok güzel değil mi arkadaşlar?
3: Evet,
0: eski bir gaz lambası, evet. Bize böyle eski günleri de hatırlatmış oldu. Tanemciğim, hazırsın?
7: Evet.
0: Hadi bakalım, harf tablomuz Tanem için geliyor.
7: Annem Çiğdem'in Ç'si.
0: Çiğdem Hanım'ın Ç'si 100 puan değerinde ve güvenlikten gelecek sorumuz. Acil durumlarda insanların binaları terk edebilmesi için ayrılmış özel alandır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
5: Yangın çıkışı.
0: Yangın çıkışı mı doğru cevabımız?
5: Evet.
0: Evet, Tanem evet dedi. Öykü ve Tanem'in ortak çalışması oldu bu arkadaşlar. Efe'cim hazır mısın? Harf tablomuzu alalım Efe için.
4: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Dışarısıyla ilişkiyi kesmek, kimseyle görüşmemek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar kuliste dediniz ki deyimler sanki çıkmasa iyi olur gibi bir şeydi değil mi? Şansımıza çıktı bir deyimler ama bence bunu bu ekip halleder, buluruz arkadaşlar.
4: Kutuyla hallederiz.
0: Kutuyla hallederiz. Peki o zaman açalım bir kutu. Dışarısıyla ilişkiyi kesmek, kimseyle görüşmemek anlamındaki deyim ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. İlişkiyi kesiyoruz biz. Ne oluyor? Ne oluyor? Basıp söylemeniz lazım derken Efe?
4: Kabağı çevirmek.
0: Kabağı çevirmek mi doğru? Kabağını mı? Kabağını çevirmek mi doğru cevabımız görelim. Olmadı.
3: Kabuğunu çıkartmak.
0: Kabuğunu çıkartmak mı doğru cevabımız görelim. Hadi ekip yaparız bunu ama çok yaklaştık arkadaşlar. Yiğit Ali ilki çok yaklaştı. İlk kısım.
3: Kabuğunu.
0: Kabuğu ne olabilir? Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım.
7: Kabuğu çekmek.
0: Tanem, Efe karıştım ben de arkadaşlar.
4: Kabuğunu çevirmek.
0: Kabuğunu çevirmek mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Tanem sende vardı.
5: Kabuğunu
0: Öykü.
5: Kabuğuna çekilmek.
0: Efendim?
5: Kabuğuna çekilmek.
0: Herkes katılıyor mu Öykü'nün
5: evet,
0: cevabına?
5: Evet.
0: Öykü, Efe, Tanem ve Yiğit Ali'nin ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Evet, deyimleri istememiştiniz arkadaşlar ama çok da eğlenmedik mi böyle bulmaya çalışırken?
3: Eğlendim.
0: Çok keyifliydi. Öykü için geliyor harf tablomuz.
5: Tülin'in T'si.
0: Tülin'in T'si 130 puan değerinde ve insan ilişkilerinden geliyor sorumuz. Birlikte vakit geçirmek, o kişiyle karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışla yakınlığını sürdürmektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Efe.
4: Arkadaşlık etmek.
0: Acaba cevabımız arkadaşlık etmek mi görelim? Harikasınız. Şimdi dört sorumuz Yine geride kaldı. Ne yapıyoruz? Bir kumbaraya gidelim mi?
8: Olur. Olur.
0: Ama tahmin alacağım önce. Yiğit Ali ne kadar birikmiştir kumbarada?
8: Bence bir 700 olmuştur.
0: Bir 700 olmuştur Tane.
7: 780.
0: 780 Efe.
4: Ben de 780 diyecektim.
0: 780 diyecektin Öykü.
5: 708.

0: 800.
1: 700-800 arası. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 930 puan. Tahminlerden de öte ve hedefimize kalan puanımız da 1570. Sizleri kutluyorum. Yiğit Ali'cim hazırsın. Evet. O zaman harf tablomuz Yiğit Ali için geliyor.
2: Üzümün üsü.
1: Üzümün üsü 80 puan değerinde ve oyunlardan gelecek sorumuz. Kırmızı şapkası ve bıyığıyla bilinen, prensesi kurtarmaya çalışan ünlü oyun kahramanıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir? Şapkası var, bıyığı var. Bir de prensesi kurtarmaya çalışıyormuş. Acaba kim? Hangi prenses acaba?
0: Süper Mario.
1: Efe'cim böyle Süper Mario çok emin söyledin. Süper Mario mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ben küçükken Süper Mario oyununu oynuyordum ve şimdi kuliste bir şey fark ettim biliyor musunuz? Ben Süper Mario'nun prensesi kurtarmaya çalıştığını bilmiyordum. Sonra bana editör arkadaşlarım dedi ki o zaman dedi sen hiç prensesi kurtaramamışsın. Ben prensesi hiç kurtaramamışım arkadaşlar çocukken. Yiğit Ali sen de mi bilmiyordun?
2: Ben de bilmiyordum. Bir yeri çok öncesinde çok takip ediyordum ama unutmuşum.
1: Değil mi? Efe'cim sen biliyorsun anladığım kadarıyla. Süper Mario'nun sonra filmleri de oldu galiba. Biz küçükken oynuyorduk ama sen film kısmına mı yetiştin yoksa oyun kısmına mı?
0: İkisinde ya baktım.
1: Prensesi kurtarabildin mi? Sen de mi kurtaramadın? O zaman alkışlıyoruz birbirimizi. Tanem için geliyor harf tablomuz. Hazır mısın Tanemciğim?
0: Pınar'ın P'si.
1: Pınar'ın P'si 90 puan değerinde ve çevre bilgisinden gelecek sorumuz. Sokaklarda yararsız ve atık maddelerin içinde toplandığı büyük kaptır. Süremiz başladı. Haydi bakalım ekip ne olabilir?
2: Çöp konteyneri.
1: Çöp konteyneri mi doğru cevabımız görelim. Olmadı. Sanki yaklaştık.
2: Çöp tenekesi.
1: Yiğit Ali'den tekrar cevap geldi. Çöp tenekesi mi görelim. Harikasınız. Efe ile devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım.
0: Nehirin nesi?
1: Nehirin nesi 130 puan değerinde ve tarihi yapılardan gelecek sorumuz. Trabzon'da yüksek kayalık üzerine inşa edilmiş tarihi bir yapıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip.
1: Sümele Manastırı.
0: Sümele Manastırı mı doğru cevabımız görelim. Efe ve Yiğitel'i kutluyorum sizi bu ekip çalışması için. Giden var mı arkadaşlar Sümele Manastırı'na? Görselimizde hemen arkadaşlarımız getirdi. Teşekkür ediyoruz. O zaman ben size bilgi vermek istiyorum. Maçka Kaymakamlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Altındere Köyü sınırları içinde dik bir vadi yamacında yer alan Sümele Manastırı denizden 1150 metre yükseklikte kurulmuştur. Manastır büyük bir kaya uyuntusunu çevreleyen odalardan oluşur. Bu doğal oluşumun tavan bölümü manastırın birçok mekanını ve büyük kaya kilisesini yağışlardan koruyacak ölçüde geniştir. Ne kadar güzel tasarlanmış değil mi? İnşallah bir gün hep birlikte gideriz arkadaşlar.
1: İnşallah.
0: Öyküyle devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz öykü için.
2: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi. 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir durumu beğendiğini göstermek için iki elini ses çıkaracak şekilde birbirine vurmaktır. Süremiz başladı.
2: Alkışlamak.
0: Öyküden gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 80 puan daha ekler miyiz görelim. Hadi alkışlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bir kumbaraya dönmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti?
2: 1230
0: var. 1230 vardır dedi biri.
1: 1300.
0: Yaklaştınız arkadaşlar. 1310 puan ve hedefimize kalan puansa 1190. Sizlere tebrik ediyorum. Yiğit Ali'cim, senin için geliyor harf tablomuz.

0: Derya'nın D'si.
1: Derya'nın D'si 70 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Dağların denize paralel uzandığı bir bölgemizdir. Süremiz başladı.
0: Karadeniz. Karadeniz.
1: Görelim bakalım. Acaba doğru cevabımız Karadeniz mi? Arkadaşlar bu soruda galiba herkes emindi değil mi?
0: Evet.
1: Böyle Tanemciğim sen genelde çok emin olduğun sorularda şöyle bir bekliyorsun. Evet. Hazırda böyle hemen başlıyorsun. Nasıl gidiyor bu arada, iyi miyiz? Heyecanlar
0: evet, çok
1: gidiyor.
0: Evet.
1: Hem de çok iyiyiz. Peki gezmeyi seviyor muyuz arkadaşlar?
0: Evet.
1: Ne çok nereleri gezmeyi severdin? Şimdi sen hemen Karadeniz cevabını verince acaba dedim çok gittin mi kuzeye, gezer misin oraları?
0: Hiç ben Karadeniz bölgelerine gitmedim.
1: Gitmedin mi? O zaman tekrar
0: söylüyorum.
1: Bir kere
0: gittim, orası da Bolu.
1: İnşallah beraber gideriz İnşallah. Arkadaşlar. O güzel Karadeniz'i böyle beraber oksijeni ala ala gezeriz. Peki nereleri gezmekten en çok böyle zevk alırsınız, keyif alırsınız? Tanemciğim?
0: Bilmiyorum ama her yeri seviyorum.
1: Her yeri seviyorsun Efe.
0: Altınoluk Çarşı'yı seviyorum.
1: Altınoluk, yazları orada mı geçirirsin?
0: Evet.
1: Güzel değil mi? Keyifli oracılar böyle, denize de yakın.
0: Evet.
1: Öykücüğüm var mıdır gezmekten?
0: Deniz olan çoğu yeri seviyorum.
1: Deniz olan çoğu yeri seviyorsun. Ülkemiz zaten çok güzel, her yer çok güzel
0: evet.
1: Arkadaşlar. O yüzden inşallah bolca sağlıkla gezebiliriz hepimiz. Tanemciğim senin için geliyor harf tablomuz, hazırsan eğer. Hadi bakalım gelsin harf tablomuz.
0: Zeynep'in Z'si.
1: Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Bazı sınavlarda kullanılan öğrencilerin soruları cevapladığı yapraktır. Süremiz başladı.
0: Bir şey mi? Neydi?
1: Neydi acaba? Bir düşünelim. Ne olabilir? Açalım mı bir kutu?
0: Evet.
1: Hadi bakalım, herkes gözümün içine bakıyor. Ben bu kutu açmak istiyorum.
0: Ya orayı açıyorum.
1: Ne olacak Efe, ne oluyor? Var bir şeyler sanki, söylendin ha? Ne düşündün?
0: Yok, orayı biliyorum da.
1: Nereyi biliyorsun? Hadi bir arkadaşlar bir ekip çalışması yapın hadi. Bir düşünün, bir kafa kafaya verelim.
0: Yazıcı kağıdı.
1: Yazıcı kağıdı mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Ne olabilir? Yaklaştık ama bence. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi tamam, ben bir kutu daha açmak istiyorum. O zaman bir kutu daha açalım mı? Hadi açalım.
0: Yazılı kağıdı.
1: Doğru cevabımız yazılı kağıdı mı? Öykü, Efe, Tanem ve Yiğit Ali Kumbaramıza 70 puan daha ekler mi görelim? Evet. Eller yine. Evet, birbirinizi kutluyorsunuz, şahanesiniz. Yine eller şöyle beklediniz arkadaşlar. Bravo, tebrik ediyorum. Kaldı son iki soru. Nasılız?
0: Bence çok iyiyiz. Bence çok güzel.
1: Çok güzel. Hadi o zaman devam ediyoruz Efe ile. Gelsin harf tablomuz Efe için.
0: Kralın K'si.
1: Kralın K'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Çaba harcamadan hiçbir iş başarılmaz anlamındaki atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta yemek olmaz. Süremiz başladı.
0: Emek olmadan yemek olmaz.
1: Herkes katılıyor herhalde, bir evetler duydum.
0: Evet.
1: Acaba
0: evet.
1: Cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Emek olmadan yemek olmaz. Ne demek arkadaşlar? Biraz bana anlatsanız aslında. Ne hissettirdi bu atasözü size?
0: Mesela bir emek harcamadan sen o işi asla başaramazsın bedavadan.
1: Değil mi? Böyle çaba harcamadan, uğraşmadan hiçbir işte aslında başarılı olamayız. Siz şimdi bir sınava hazırlanmak için saatlerce oturup okuyorsunuz, araştırıyorsunuz, çalışıyorsunuz değil mi? Ve sonunda da o çalışmanıza, o azminize göre bir sonuç alıyorsunuz. Hayatta da böyle aslında arkadaşlar. Hiçbir iş için çabalamadan, uğraşmadan başarı gelmiyor. O yüzden hep böyle azimle devam edin. Buradaki bu güzel çalışmanız hayatınızda da yansısın. Size alkışlarım. Ve son harfimiz Öykü için geliyor.
0: Rengin R'si.
1: Rengin R'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sakal kesmeyi

0: tıraşlaştırmak için kullanılan bir maddedir. Süremiz başladı.
1: Tıraş köpüğü.
0: Öykücüm, evet. Emin ol cevaplardan.
1: Evet.
0: Korkmadan evet. Söyle bakalım, arkadaşların seni destekliyor. Söyle bir daha.
1: Tıraş köpüğü.
0: Tıraş köpüğü mü doğru cevabımız?
1: Bravo.
0: Öykücüm, sen böyle bazen emin olamadın değil mi? Aslında çoğu hepsinde de doğru cevap verdin ama arkadaşların seni o kadar güzel desteklediler ki arkadan. Hissettin değil mi o desteği? Şahanesiniz, sizi tekrar kutluyorum. Şimdi önce kumbaramıza bakalım mı tanem? Olur mu?
1: Olur.
0: Tamam, o zaman bir kumbaramıza bakalım. Kaç puan biriktirmiş bu harika ekip?
2: 2000.
0: Kumbaramızda 1630 puan birikmiş arkadaşlar. Evet, ve 870. Yani bu
1: çok
0: ne
1: iyi.
0: Demek oluyor? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim olacak?
1: Hepsini.
0: Hepsini değil. Bir düşünelim. Kaç soru?
1: Birkaç.
0: 4 mü 5 mi?
1: 4.
0: 5. Evet, tanem bildi. Finalde 5 soru eğer cevaplarsak ödül bizim arkadaşlar. Sizi tebrik ediyorum. Şimdi geldik yorumlara. Yiğit Ali'cim, nasıldı senin için?
3: Bence güzeldi. Hı hı.
0: Tanemciğim, sen hemen yorum yapmak istedin. Hadi bakalım, yapıyorum onu.
1: Çok güzeldi, bence çok eğlenceli.
0: Harikasın Efe'cim.
4: Çok güzeldi, bütün soruları bildik. Bildik, bence bu çok güzeldi. Yani.
0: Çok güzel, çok. Bence de arkadaşlar ikinci turda, birinci turda çok güzeldi ısınma turumuz ama ikinci turda harikaydı Öykücüğüm.
4: Çok eğlenceli geçti.
0: İyi ki geldiniz arkadaşlar. Şimdi biz nereye gidiyoruz o zaman?
5: Final turuna.
0: Hangi tura gidiyoruz?
5: Final turuna.
0: O zaman hep birlikte final turuna gidiyoruz. Harikasınız. Teşekkürler sevgili izleyenler. Biz harika iki turdan sonra şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Az önce böyle tam alkış yaparken bir dans yapıyordunuz. Nasıldı, biraz gösterseniz de nasıldı? Dans ederken de hadi bana söyleyin bakalım. Hazır mıyız?
5: Evet.
0: Hazır mıyız?
5: Evet.
0: O zaman kategorilerimiz Yiğit Ali için geliyor.
6: Eşyalar
0: çok anlamlılar derken pırasanın P'si eşyalardan. Hadi bakalım gelsin sorumuz. Evlerde üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı bir eşyadır. Süremiz başladı.
1: Sehpa.
0: Bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo, birbirinizi kutluyorsunuz. Şahane, hadi ekip birbirinizi kutluyorsunuz. Efe seni kutlayacak Öykü. Şahanesiniz. O zaman bir kumbaraya gidelim mi bakalım kaç puan birikmiş.
1: Olur.
0: Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim.
1: 1490.
2: 2000 bence.
0: Kumbaramızda 1830 puan birikmiş arkadaşlar. 1600. Ve hedefimize kalan puansa 670. Bu harika takımı kutluyorum. Bravo size. Tanemciğim hazır mısın?
1: Evet.
0: Gelsin mi kategoriler senin
1: Olur.
0: için? Hadi bakalım gelsin.
4: Bursa'nın U'su.
0: Bursa'nın U'su baharatlardan geliyor. Sorumuzu görelim. Ekşilik vermek için yemeklere katılan bir baharattır. Süremiz başladı. Demin baharatları konuştuk.
1: Pul biber mi?
0: Pul biber mi acaba?
1: Pul biber olmuş.
0: Bakalım cevabımız pul biber mi görelim? Olmadı.
2: Sumak.
0: Yiğit Ali'den bir cevap evet. geldi. Evet, tanem de katılıyor. Bu ortak cevap olarak kabul ediyorum o zaman arkadaşlar. Eğer doğruysa kumbaramıza bir 200 puan daha ekliyor muyuz görelim.
2: Kaç
0: harikası. Evet, ekip.
1: Devam.
0: Ekip birbirini kutluyor. Devam. Öykücüğüm. Efe seni bekliyor. Hadi bakalım siz de yapın, tamamlansın. Harikasınız. Efe'cim hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Kategorilerimiz gelsin mi senin için?
1: Dur.
0: Gelsin bakalım.
4: Eşyalar D.
0: Eşyalar D. Sorumuzu görelim. Dışarıdan görülmeyi ve ışığı engellemek için pencereye gerilen örtüdür. Süremiz başladı.
4: Perde.
0: Emin miyiz ekip?
5: Evet.
0: Çok mu eminiz?
1: Evet.

0: O zaman hadi görelim bakalım perde mi cevabımız? Bravo! Öykücüğüm hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
1: İki soru kaldı. Baharatlar Ç.
0: Baharatlar Ç. Sorumuzu görelim. Kokulu olan kabuğu özellikle tatlılarda kullanılan bir bitkidir. Süremiz başladı.
1: Buldum.
0: Ekip çalışıyor şu anda. Haydi ekip çalışması.
1: Tarçın.
0: Emin misin?
1: Evet.
0: 200 puan daha ekleyecek miyiz kumbaraya?
1: Evet.
0: Çok
1: evet.
0: mu eminiz?
1: Evet.
0: Bu ekip çok emin. Ekliyor muyuz 200 puan daha görelim? Harikasınız. Arkadaşlar kaldı son soru ama öncesinde yine bir kumbaraya gidiyorum ben. Bakalım kumbarada bu şahane 2400. Ekip kaç puan biriktirmiş?
1: Bence 2400.
0: Hadi bakalım.
2: 2300.
1: 2300.
0: Kumbaramızda 2430 puanımız var ve sadece 70 puana ihtiyacımız var arkadaşlar. Kutluyorum. Heyecan var mı son soru için?
1: Çok.
0: Aslında son soru diye kendimizi şartlamayalım. Daha sorularımız var biliyorsunuz ama Yiğit Ali bunu bilebilirsen ödül kimin oluyor?
2: Bizim.
0: Ekibin oluyor, bizim oluyor. O zaman kategorilerimiz Yiğit Ali için geliyor.
3: Aa, Mustafa'm bu. Mustafa bana yaptılar.
4: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
5: Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
6: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
7: Senin damattan bir haber var mı?
5: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
6: Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk.
5: Halim Bey'in hediyesi.
4: Sağ olsun. Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
8: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
6: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
4: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
5: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
9: Diyet bugün 16.15'te TV4'te.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

0: Ben kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
13: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Çabuk çabuk, ne? Kimde
15: plan? Hadi planı ver.
14: Sendeydi plan, sendeydi.
15: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
14: Hayır, plan oturulur mu ya?
15: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
14: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
16: Abi ben Kibrit'im.
14: Kibrit, tamam sen.
15: Az Kibrit, ya çakmak var.
14: Kibrit, o Kibrit
15: ben,
14: sen.
15: Ben çok zor seçerim ya.
14: Hayır hayır, seçmen lazım.
16: Abi hızlı olalım, sen söyle.
14: Tamam, sen Nolan'sın.
15: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
14: Hadi artık vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
15: Tamam, kuru sova.
14: Kuru?
15: Akira kuru sova.
14: Kuru soğan.
16: Tamam abi.
14: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
15: Aa,
14: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam, neyse abi,
15: acele,
14: tamam.
15: Abi acele edelim, araba zaten

0: emanet.
1: Bir dakika.
2: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedi.
2: Yok abi dayımın oğlundan.
0: Abi biri geldi.
3: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
1: Devo kuşu gibi hiç doğaldım.
0: Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
4: O haline ya.
1: Sen kimsin birader?
4: Ben benim abi.
1: Parola.
4: Elma.
1: Ha. Osman.
2: Osman ya.
1: Osman. Evet Osman.
4: Abi kısadan ise yapım desteği veriyormuş.
1: Evet.
4: Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
1: Oo.
0: Sen çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
0: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
2: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
4: abi,
1: devam et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Tamam seveyim. İçeriz Osman. İçeriz sen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman'cığım.
5: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kestiği ben duymadım.
0: Kesmedi daha çünkü.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
9: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
11: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
12: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
13: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
11: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
14: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
12: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
15: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
16: Yapacağım dedim, yaparım.
17: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
12: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
18: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
19: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
12: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Umarım bilirim. Hadi bakalım. Yerleşim birimleri iyi.
10: Yerleşim İstanbul'un birimleri iyisi. İstanbul'un iyisi. Sorumuzu görelim. Yönetim bakımından ilden daha küçük olan yerleşim birimidir. Süremiz başladı.
9: İlçe.
10: Herkes çok mutlu. Ah, bu yüzler ne kadar gülüyor şu anda. Eğer cevabımız doğruysa ödül bizim mi görelim?
9: Çak.
10: Efe, hala devam ediyorum dansa. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Yiğit Ali. Bravo Yiğit Ali. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Tanem. Bravo Tanem. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Efe. Bravo Efe. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Öykü. Bravo Öykü. Ay, şahane arkadaşlar. O kadar tatlısınız, o kadar enerjiksiniz ki artık gülmekten ben böyle sürekli şuralarımda, sizde de oldu mu? Böyle hafif sızılar var. Teşekkür ediyorum bu kadar güzel bir ekip olduğunuz için. Yiğit Ali'cim, nasıldı senin için, anlat bakalım.
9: Bence çok güzeldi. Heyecanlı geçti.
10: Peki nasıldı, böyle zorlandığını hissettiğin sorular var mıydı?
9: Bazıları çok zordu.
10: Mesela hangisi?
9: Mesela o şey sosu, misket sosu.
10: Benim değil mi? Benim de aklımda o kaldı Yiğit Ali'cim. O biraz zor diyorsun.
9: Her türlü o zor dedi.
10: Tanem'cim?
11: Bence çok güzeldi, çok eğlenceliydi.
10: Peki senin için böyle kolay sorular, zor sorular, bu çok iyiydi dediğin?
11: Bana neydi şey, muya bir şeydi öyle
10: neydi,
11: şey.
10: Neydi o? Meyle başlıyordu.
9: Muşmula.
10: Muşmula. Efe yardım ettiğim.
9: O çok zordu.
10: O zordu. Efe'cim?
12: Güzeldi, güzel geçti yani. Hepsi de zordu, güzeldi yani.
10: Kolay. Zor mu geldi birazcık?
12: Yok, hiç.
10: Gelmedi mi? Kolay mıydı? Seni de kutluyorum Öykü'cüm.
13: Çok eğlenceliydi. Bazı sorular zordu ama üstesinden geldik.
10: Evet, üstesinden geldiniz. İşte gerçekten evet. Arkadaşlar, bu bireysel olmamanız ve şimdi Öykü'cüm sen dedin ya üstesinden geldik diye. Bize bu ekip ruhunu tekrar yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Şahanesiniz arkadaşlar. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. O zaman ben ödül nerede? Bir ödül abla varmış buralarda. Gören var mı? Ben göremiyorum.
9: Ben görüyorum.
10: Nerede?
9: Ben
10: bir tarif edin.
9: Arkada.
10: Karanlıkta kalıyor.
9: Çaprazınızda şu an.
10: Aa, ödül abla burada. Geldim ödül abla. Ödül ablamız Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz. Ödüller burada geliyor. Aykücüm.
13: Teşekkürler.
10: Tebrik ediyorum. Hep böyle güzel kalın. Hep böyle neşeli kalın. Tanemcim, Yiğit Ali'cim.
9: Teşekkürler.
10: Haydi beraber kapatıyoruz.

0: Merhaba, ben Deniz Danışır. Ordu Fas'ta doğdum. Doğumumdan kısa bir süre sonra, yani 2 yaşlarımda, kardeşim doğduğunda anneannemin yanına geldim. Anneannemle beraber büyüdüm.
1: İki yaşındayken Deniz, annemler İstanbul'a taşındılar. Deniz'i de anneanneyle beraber gitti.
2: Deniz'i ben büyüttüm. Bir anne gibi böyle benim kucağımda büyüdü.
0: İstanbul'da ticaretle uğraşırken İstanbul'un keşmekeşi artık bana takdirdirtti. Bütün arkadaş çevremi, ailemi, kardeşimi, herkesi geride bırakarak da Ordu Fas'a yerleşmiş bulunmaktayım artık.
1: Dedik işte burada bir küçük ev yapalım. Deniz bize küçük diye büyük bir ev yaptı. Getirdi bizi buraya, oturtturdu.
2: Bizi buraya getirdi ama pişman da değilim.
0: Burayı anneyle yaptık ama asıl bana yemeği ve aşçılığı sevdiren faktör anneannem oldu.
1: Annem çok becerikli bir hanımdı. Ondan ben el aldım herhalde.
2: Kızıma ben öğrettim, devrettim şeyi bir. O da oğluna devretti.
0: Fas'ta, yani burada doğdum. İstanbul'da büyüdüm.

Gelen giden arkadaşlarım işte kahvaltı için bir yer yapar mısın? Elin lezzetli dediler. Dedim dağın başına kim gelecek? Ama sağ olsunlar herkes geldi. Çok şükür ismimizi duyurduk.

0: Evimizin başındaki bu restoranı yaptık. Daha çok kahvaltı üzerine ağırlık verdik ama bölgede bizden daha çok Gürcü yemekleri istedikleri oluyor. Burası bir Gürcü köyü. Popülasyonun neredeyse %95'i Gürcülerden oluşuyor. İnsanlar da bunu biliyorlar ve bizden Gürcü yemekleri talep ediyorlar. Biz de bunu memnuniyetle karşılıyoruz.
1: Eşim ölünce, çocuklarım da büyüyünce okullara verdim çocukları. Başladım arçılığa. Benim babaannem arçıydı. Ondan gittim geldim onun peşine. Öğrendim ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar. Ben de başladım arçılığa. Sonra yalnız başıma yaptım.
0: Burayı anneyle yaptık ama asıl bana yemeği ve aşçılığı sevdiren faktör anneannem oldu. Çünkü çocukluğumdan beri anneannemle bildim. Onun yaptığı yemekleri yaparken çok izlerdim. Eskilerin tabiriyle eli anneannemden aldım diyebilirim. İstanbul'dan gelmemin tabii ki başlı sebepleri sabah 7'de kalkıyorsunuz. O trafikte işe gidiyorsunuz ve saatleriniz ister istemez trafikte geçiyor. Sabah 5'te kalkmama rağmen daha dinç uyanıyorum. Hayvanlarımla ilgileniyorum. Doğayla iç içeyim. Yemeğimi yapıyorum. Yürüyüşlerimi yapıyorum. Aşağı inip denizde yüzebiliyorum. Tertemiz. Bahçeye bostanlarımızı yapıyoruz. Mesela programa başlamadan önce ağaç dikiyordum. Şimdi yeni bir ağaçlandırma programım var. Onunla uğraşıyorum. Annemin özel reçellerini, meyvelerini üretmeye başladık. Bunlardan değişik değişik. Misafirlerimizin daha önce hiç yemediği reçelleri yapıyoruz. İneklerimizden sütlerimizi alıyoruz. Peynirimizi, yoğurdumuzu, tereyağımızı kendimiz yapıyoruz. Günlük yumurtalarımızı alıyoruz.

0: Ve şimdi mutfaktayız annemle beraber. Anne bugün neler yapacağız anlatır mısın?
1: Bugün gözü yemekleri yapacağız. Bizim geleneksel işte bütün düğünlerde, bayramlarda özel misafirlerimizde olan gürcü kavurmasıyla başlıyoruz. Sonra içi yumurtalı hacıburu yapıyoruz. Onun peşinden de gül tatlısı gibi değişik bir teyzemin tarifi var. Onu yapacağım sizlere.
0: Önce malzemeleri sayabilir misin?
1: Önce olmazsa olmazı kuşbaşı etimiz.
0: Evet. İki çeşit salçamız.
1: İki çeşit salçamız. Cevizimiz, cevizsiz bizim gürcü yemeklerimizin hiçbiri olmuyor.
0: İnceylenmiş, kavrulmuş onlar.
1: Evet. Soğanımız, kişniş, kinzi, pul biber,
0: kinzi.
1: Siyah susam, karabiber, tuzumuz, sarımsağımız ve zaftanamız.
0: Yani sarı çiçek.
1: Evet.
0: Bu
1: evet.
0: Hintlerdeki köri gibi bir şey. Renk vermesi için mi?
1: Hadi başlayalım şimdi. Ben soğanlardan başlıyorum. Bu yemekler Gürcü yemeklerinde çok yeri olan bir yemek. Bütün düğünlerde muhakkak Gürcü yemekleri olur.
0: Bayramlarda. Gürcülerin vazgeçilmez yemeği.

0: Evet. Biraz zahmetli, işte ununu kavuracaksın, cevizini çekeceksin.
1: Gürcistan'da yapılmıyor artık bu yemek.
0: Evet, onlar bu daha pratiğe geçmişler.
1: 1800 yılların sonunda Gürcüler buraya göç ederken yanlarında getirdikleri yemek şu anda Gürcistan'da yok. Sadece buradaki Gürcüler'de var.
0: Sen şimdi, yakıyorum altını. Evet, hemen kavurmaya başla. Ben öbürlerine başlayayım anneciğim. Her düğünde muhakkak Gürcü kavurması olur. Yanına pilavla beraber servis ederler. Pilav üstü kavurma diye de çok söylenir.
1: Bu arada tereyağlarını kendimiz üretiyoruz hayvanlarımızla.

0: Benim de yemekte katkım olsun. Evet, biz ilk açtığımızda hiç dışarıdan işte çalışanımız yoktu. Deniz fırındaydı. Ben başka işlerde.
1: Sadece fırında mı? Aynı zamanda evet, müşterileri karşılıyordu.
0: Müşterileri karşılıyordu, servis yapıyordu, garsonluk da yapıyordu. İlk öyle başladık. İkimiz beraber başladık bu işe. Sonra büyüdükçe artık biz de yanımıza çalışanlarımızla beraber yapmaya başladık. Şimdi salçasını koyuyorum.
1: Evet, etleri alalım.
0: Dana eti.
1: Alayım.
0: Yağsız kullanıyoruz. Aslında düğünlerde yapılırken iç yağ kullanılır, o eritilir. Onun yağıyla beraber yapılır, daha da güzelleşir. Ama şimdi ben az yaptığım için hani bol tereyağını bol koyuyorum. Evet, bu şekilde bir 10 dakika kavuracağız bunu. Pişme süresi
1: biraz uzun. Etleri iyice öldüreceğiz.
0: Evet.

0: etimiz bayağı kavruldu. Hadi oğlum sen bir sıcak su getir bana evet, şimdi. Tamam. Suyunu ilave edelim. Evet. Bayağı yandı.
1: Al bakalım.
0: Anneciğim koy.
1: Ne kadar bakayım?
0: Koy ben söylerim sana. Tamam. Tamamdır.
1: Sen yerine
0: şimdi, geç. Evet sen geçeyim. Şimdi kaynasın bir saniye. O kaynayınca hemen şeyimizi, cevizimizi, çekilmiş cevizimiz. Zafranasıyla beraber karıştırıyorum. Aslında siz görün diye ben ayrı ayrı koydum. İkisini beraber çekiyoruz. O şekilde koyuyoruz.
1: Birbirine lezzeti girecek.
0: Girsin diye, evet. Siz ayrı ayrı görün diye o şekilde yaptım. Gürcük mutfağının olmazsa olmazı kinzi, sarımsak.
1: Kinzi, kişniş yani.
0: Evet.
1: Fransız mutfağında olmazsa olmaz her zamanda. Unumuzu ne yapıyorduk?
0: Unumuzu daha sonra koyacağız. Şimdi bu cevizimiz biraz çekilsin. Şimdi evet. Şeyini koyalım, cevizini
1: ceviz
0: koyalım.
1: Ve sarı
0: evet.
1: Çiçek.
0: Evet, sarı evet. Zafranayla cevizimiz.
1: Sarı çiçek.
0: Ben zafrana diyorum, sen sarı çiçek söyle.
1: Ben anlıyorum ama insanlar anlamıyorlar.
0: Evet. Şimdi onlar biraz kaynasın.
1: Birazcık özleşsinler. Evet.
0: Evet. Peşinden mısır unumuzu koyacağız. Bu çok ince elekten çekiliyor. Bol tereyağının içinde
1: kavruluyor.
0: Kavruluyor. Bu herhalde kıvam veriyor. Onun için yapılan bir şey. Evet. Benle çalışmaktan mutlu musun anneciğim?
1: Her zaman anneciğim demiyor.
0: Ama her zaman anneciğim dersen öğrenemezsin. Öğrenmen için biraz...
1: Kesinlikle.
0: Evet. Doğru çünkü diyorsun. Ben annemden çok baharatı yedim.
1: Hala yiyorsun.
0: Evet. Hiçbir yaptığımı beğenmez. Onun gelinleri çok önemlidir. Gelinleri çok güzel yemek yapar. Benim yaptığım hiçbir şeyi beğenmez. Evet, şimdi ununu da ekleyelim. Burada bunun kıvamına geldi.
1: Yavaş yavaş kıvamını aldırmamız gerekiyor.
0: Evet. Ya hepsini sırayla ve kıvamında koymak en önemlisi. Ununuzu çok koyarsanız çok katılaşır.

0: suyunu çok koyarsanız sulu olur. Yani kıvamlı. Bilen birinin yapması.
1: Tecrübeyle yapılan bir yemek.
0: Evet.
1: Asla. Aksi düşünülemez.
0: Yani kıvamını aldı. Şimdi ben baharatlarını koyuyorum. Başta biraz tuz koymuştuk ama şimdi yine onun tuzunu kaldıralım.
1: Şimdi karabiber.
0: Hayır.
1: Ha, kinzi.
0: Kinzi koyuyoruz.
1: Pardon, ben de kinzi kişniş.
0: Evet.
1: Mis gibi koktu.
0: Ben kinzi diyeyim, sen kişniş de. Pul biberimiz.
1: Pul biber. Diğeri. Çörek
0: bundan otu. Çok az koyuyoruz. Siyah
1: çörek
0: susam,
1: otu mu?
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok güzel aroma veriyor.
1: Şifa kaynağı aynı zamanda.
0: Evet.
1: Yemeğin biraz acı olması gerekiyor. Hafif.
0: Evet. Karabiberimizi de koyduk. Gürcü mutfağında et de büyük önem taşır. Etsiz yemek de olmaz. Ama yeşilliği de çok fazladır. Kara lahanlarımız çok meşhurdur. Barbun fasulyemiz, lobye deriz onlar. Yeşil fasulyeden maloh da deriz. Biz her şeyin üzerine bir cevizli sos dökülüp onlar o şekilde.
1: Anneciğim peki vejetaryen bir mutfak diyebilir miyiz aslında?
0: Aynen öyle.
1: Etten evet. Çok ve sebze ağırlıklı bir mutfak.
0: Evet.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Anneciğim bu hazır gibi ikinci yemeğe
0: evet,
1: geçelim mi?
0: Evet oldu anneciğim onu kaldıralım.
1: Dinlendirelim biraz.
0: Evet, o biraz demlensin kendi kendine. Biz şimdi ikinci yemeğimiz hacaburiye geçelim.
1: Hadi.

0: Evet. Ve şimdi acaburu yapıyoruz anne.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Aynen öyle. Unumuz.
0: Tabii. Buyur.
1: Doğranmış peynirimiz, haşlanmış yumurtamız, karamelize edilmiş soğanımız, bol tereyağında karamelize ettim. Mayamız, siyah susam ve tuz. İlk önce hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hani döker misiniz?
0: Tabii. Bu arada ben acaburu'yu anlatayım. Acaburi, buri yani ekmek Gürcüce. Haço aslında çökelekli demek, çökelekli ekmek. Ama günümüzde peynirli olarak yapılıyor.
1: Tuzumu koyuyorum. Sen suyumuzu getirdin mi?
0: Ilık su mu vereyim?
1: Evet. Bu da mayamız.
0: Yavuz yapar ya.
1: Evet. Tamam. Önce onu eritelim.
0: Anne bunu pazar günleri aile kahvaltısında yapıyoruz daha çok.
1: Evet.
0: Ne zamanlar yapıyoruz?
1: Pazar günleri aile kahvaltısında.
0: Doyurucu.
1: Beş çaylarında. Yani her şeyde olabilen bir şey.

0: Hamurumuzu yoğurduk. Güzel yine kıvamını aldı.
1: Hangi kıvamda?
0: Kulak memesinden daha akışkan ne bir kıvam. Şu şekilde. Şimdi evet. Tepsimize...
1: Ben bir taraftan tepsiyi yağlayayım.
0: Evet, getir bana. Benim elim kirli.
1: Tamam, sen o zaman, buyur.
0: Bana yağ kesersen oğlum.
1: Benim bıçağım var.
0: Hemen kesip ver.

0: Evet.
1: Hamurumuzu aldık.
0: İçini yutabileceğiz.
1: Ortadan böldüm. Yarısını. Bir saniye.
0: Tabii.
1: Şöyle elimi ıslatmam gerekiyor açmak için.
0: Evet. Ben de yumurtalıklarıma devam ediyorum anne.
1: Evet, evet. Sen de onları nasıl yap.
0: Mi? Evet. Bu soğanların iyice karamelize olması lazım. Lezzeti o veriyor.
1: Burada soğanlarımız var. Tereyağında karamelize ettiğim. Şimdi onları yerleştireceğim. Hepsini boca edeyim. Elimle yerleştirebilirim. Evet, sen de onları kaldır. Şimdi peynirlerimiz. Kendi yaptığım peynir de var. Hazır peynirimiz de var. Peynirimizi de kendimiz yapıyoruz. O şekilde. Aralarına bunu da koyuyoruz. Böyle. Evet.
0: Çörek otu ne zaman?
1: Çörek otu yumurtanın üstüne. Şimdi yumurtalarımızı da dizelim.
0: Pratik bir yemek aslında. Çabuk yapılabilir bir yemek.
1: Evet. Biraz mayalanma süresi bekliyor. Çörek otumuzu da döktük içine. Tekrar aralarına tereyağı koyalım. Kalan hamurumuzu üstüne kapak yapıyoruz.
0: Annem de böyle mi yapıyordu?
1: Evet.
0: Sen bunu annem de öğrenmiştin. Ben de iyi izleyeyim. Öğrenmem lazım.
1: Evet, sana da lazım olacak.
0: Ve fırına mı atacağız bunu?
1: Evet, fırınımızı da yakalım.
0: Fırın hazır. Odun fırında yapacağız.
1: Üstüne de yumurtamız. Bir tane yumurta getirip hazırlarsan oğlum.
0: Tamam.
1: Yumurta sarısı sürelim. Çabuk şey bekliyorum.
0: Tamam, sen sür, ben süreyim.
1: Evet, ellerim sen sür, ellerim kirli.
0: Yağladık değil mi bunu? Evet, evet. Yağ koydum.
1: Hazır. Evet.
0: Son dokuşunu yapayım mı?
1: Evet. Biraz hani şey burnumuz da oldu. Evet, şöyle. Onu susamlıyoruz. Evet, tamam yeter oğlum, çok koydum.
0: Hazır mı? Tamam,
1: evet,
0: iyi.
1: Hadi
0: fırına. O zaman şimdi bunu fırına verelim.
1: Evet.
0: Odun fırına vereceğiz.
1: Evet.
0: Bundan sonra ne yapıyorduk?
1: Şimdi tatlımıza geçiyoruz.

0: Şimdi son olarak tatlıya geçiyoruz. Ne tatlısı anne bu?
1: Meşure tatlısı. Meşure teyzemiz vardı bizim.
0: Neredeydi o? Aksaray'da. Gündür teyzenin annesi miydi?
1: Evet, aynen öyle. Evet. Onun hatırası çok güzel yapardı ve bize de öğretmişti.
0: Ramazanlarda.
1: Ramazanlarda, evet.
0: Bolulardı yemekleri de çok güzeldi bu arada.
1: Evet.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Neler var içinde?
1: Sütümüz, yoğurt, ayçiçek, yumurta, tereyağı, nişasta, un. Yine üstüne koymak için tereyağımız.
0: Bizim tereyağımız.
1: Kendi fındığımız kavrulmuş.
0: Ve şerbet.
1: Şerbetimiz.
0: Evet. Başlayalım.
1: Başlayalım. Hayır.
0: Öncelikle?
1: Sütümüzü, yağımızı getir anneciğim. Koy.
0: İlave ediyorum. Hı hı. Evet. Yağ döküyoruz.
1: Evet.
0: Bu arada mutfağa girince... İlk mutfağa girdiğim anlar aklıma gelmeye başladı. Buraya ilk başladığımızda bütün fırın işlerini ben yapıyordum. Bir şey mi istedin?
1: Tereyağı istedim.
0: Tabii. Evet. Ve fırıncılık benim uzmanlık alanım diyebilirim. Tatlılara gelirsek, üniversite okurken anneannemle biz bir ara baklava üretip satmıştık.
1: Evet. Böyle bir maceranız da vardı sizin.
0: Evet.
1: Siflis'te. Askeriye yapıyordunuz bize.
0: Askeriye de yapıyorduk,
1: marketleri yapıyorduk. Türk askerlerine yapıyorduk. Ramazan'da, evet.
0: Şimdi un.
1: Unumuzu alalım. Evet, yoğuruyoruz. Biraz evet, az geldi.
0: Az mı? Ver biraz ekle.
1: Kıvamına bakalım. Yeterli bence. Ama az bir şey yine getir oğlum. Biraz
0: ekleyeyim
1: ilan.
0: Mi?
1: Evet. Tamam, yeterli.
0: Evet. Bu arada ilk ticarete dediğim gibi üniversitede başladım. Anneannem açardı. Yoğurmasını ben yapardım, kesmesini ben yapardım. Şerbetlemesini ve tabii ki satışını da ben yapıyordum. Çok keyifli günlerdi. Evet. Ne kadar daha yoruyoruz?
1: Evet, hamurumuz da oldu.
0: Kulaklarımız kıvamda mı?
1: Aynen. Güzel oldu bence.
0: Evet.
1: Ama ne kadar yoğurursak o kadar güzel olur.
0: Evet.
1: Biraz da dinlendirirsek hamurumuzu.
0: Türk mutfağında vazgeçilmez şerbetli evet. Tatlılar. Özellikle Ramazan aylarında, bugünlerde.
1: Evet, şimdi açmaya başlayacağız.
0: Hazır
1: evet,
0: mı?
1: Hamurumuz dinlendi. Hazır. Açmaya başlayabiliriz.
0: Hadi bakalım. Nişasta istersen herhalde.
1: Nişastasız tatlıyı bilemedim Deniz Bey.
0: Tamam. Fırın uzmanlık alalım ama açma işini beceremiyorum.
1: Ramazan deyince tatlısız zaten olmayacağı şeyler. İşte değişik değişik vurmalarımız, baklavalarımız. Ama bu da işte Meşre teyzemizin tatlısı. Hep Ramazanlarda yapardı. Onun için onu anımsatmak istedim hem.
0: Gürcülere özelde çok bir tatlı yok aslında. Çok bilindik. Karadeniz bölgesinde pelemuş var. Üzüm suyundan yapılan tatlı. Onu artık herkes bildiği için biraz da böyle nostalji olsun diye. Ramazan'da aklımıza bu geldi. Meşhur teyzenin tatlısı. O yüzden bunu yapıyoruz. Anne, daha ne kadar açacağız bunu?
1: Yani biraz daha büyüteceğiz.
0: Arkasından birisi gözükecek mi?
1: Öyle olursa daha güzel olur. Nazar değdirdin bak. Konuşturdun hemen gitti.
0: Evet. Peki benim sevdiğim tatlılar nelerdi? Hatırlar mısın?
1: Sen sütlü tatlıları çok seversin.
0: Bir de ince burma tatlısı.
1: Kadayıfı da geçme.
0: Kadayıfı deyip geçmemek lazım, doğru diyorsun.
1: Evet.

0: Evet, açtım, kestim. Şimdi şekillendirmesini yapıyoruz.
1: Yap bakalım, bu diğer baklavalara benzemiyor.
0: Evet, bu daha değişik. Böyle büzüştüreceğiz.
1: İlginç.
0: Şurasını şöyle bir
1: tane. Fındık ister misin?
0: Evet. Ben fındıkla yapıyorum. Burası kendi fındıklarımız var. Fındık yeri. Ceviz kullanabilirsiniz, fıstık kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şunu da şöyle büzüştürdüğünüz zaman, oğlum tepsiyi verirsen.
1: Tepsiyi buyur.
0: Çevirdiğiniz zaman şöyle değişik bir şekil çıkıyor.
1: Gül gibi.
0: Kızarınca daha da güzelleşiyor. Oo, benden de güzel yaptın. Maşallah sana.
1: Alayım. Lütfen. Evet. Müdahale isteme. Benimki bol fındıklı olsun.
0: Tamam. Önce bu yanlar.
1: Formül varmış.
0: Evet.
1: Yani bir bohça yapıyoruz öyle mi?
0: Evet, aynen öyle. İkinci hamuru da başladım.
1: O zaman ben bir taraftan yağ yapayım.
0: Evet, sen de yağla. Zaten az yapacağız. İki hamurla 4 kişilik bir ailenin rahatla yiyebileceği bir tatlı.

0: Evet, son tatlımızı da yerine yerleştirelim. Evet, şimdi bunu yağlayacağız. Yağladıktan sonra fırına vereceğiz. Ne kadar pişecek anne fırında?
1: Herkesin fırın ayarına göre değişiyor.
0: Yani üstü kızarana kadar pişireceğiz.
1: Evet.
0: Fırından aldıktan sonra şerbetliyoruz.
1: Şerbetini dökeceğiz.
0: Ve sonra diğer yaptığımız yemeklerle beraber sofraya.
1: Hep beraber

0: Hayrola, siz nereye böyle?
1: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
0: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
1: Peki.
2: Lale,
3: sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
2: Geçmiş.

0: Yaşasın müfettiş hanım.
1: Teşekkür ederim.
2: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
0: Oku bakalım şunu.
1: Okunmaz o amca.
3: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir. Bari siz kıymetini bilin.
0: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
4: Bir Dağ Masalı birazdan TV4'te.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
6: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
14: Sadece duruladım, sen de durula.
13: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
15: Kimdi seni vuranlar?
16: Görmedim.
15: Saklamakta fayda yok.
17: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
18: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
16: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
19: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
18: Arada bir namus krizi geçiriyor.
15: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
3: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
6: Kim bu kız?
16: Sokakta baygın yatıyordu.
19: Konuşursa başımız derde girer.
6: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
16: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
3: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
19: Görüşeceksin abinle.
18: Hayır, yapamam bunu.
19: Sen görüşeceksin.
18: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
4: Yabancı bugün 18'de TV4'te.
14: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Güzel Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: sadece dururlar.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.

0: üzerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
9: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
10: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
11: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
12: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
10: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
9: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
11: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
13: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
14: Yapacağım dedim, yaparım.
15: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
11: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
16: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
17: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
11: Yaşanmış hayatların iz düşümü benim hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
18: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Yüksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Kadir gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos

0: Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

Bu sofrada 3 kuşağın emeği, 3 kuşağın bilgisi, 3 kuşağın elin lezzeti var. Soframıza tat veren bu tarifleri şimdi misafirlerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anneden kıza, kızdan oğula geçen bu lezzetler bizim için sadece bir yemek değil, bir

0: Ne oldu böyle? Geçmiş olsun. Yardım edebilir miyim?
1: Teşekkür ederim. Ufak bir tamir de bitti. Hayrola, siz nereye böyle?
0: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye. Çantam şikayetlerle dolu. Yemediği halt kalmamış, evine erkek alıyormuş. Öğleden sonra dersleri bırakıp mektebi kapatıp kırlarda keyif çatıyor. Yemediği halt kalmamış.
1: Desenize 15 gün sürecek bir tahkikat.
0: Artık bakalım.
2: Boş yere adam öldürmek yok. Bize paraları lazım.
0: Neyse, şimdilik Allah'a ısmarladık. Hava kararmadan köye varmalıyım. Hadi oğlum, çek.
1: Güle güle. Yolunuz açık olsun.

0: In. In. Hı? İn aşağı be!
1: Defol oradan, inmiyorum!
0: Dur şunu!
1: Çek elini terbiyesiz herif! Oramı buramı ellemeye utanmıyor musun?
0: Çekil poroları!
1: Ulan serseri! Ulan eşkıraf hasta! Adamlarına söyle çekilsinler... ...yoksa hepinizi öldürürüm! Hadi, bin arabaya, bin! Çek! Çek arabacı!
2: Ormanlar, bir millet için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Ormanlar, verimli toprakların sellerle, rüzgarlarla denizlere dökülmesine engel olur. Yağmur yağmasına yardımcı olur. Ormanların en büyük düşmanı, yangınlar ve keçilerdir. Keçiler ağaçların kabuklarını yediklerinden, ağaçlar kurur.
3: Hasan Çavuş, Hasan Çavuş! Hoş gel, içemeliği yakaladık!
1: Al bu işkiyat aslanı, arkadaşları kaçtılar.
4: Ulan sıçan Ali, sen yine mi bu işlere başladın? Siz merak etmeyin, şimdi ötekilerini de kolayca yakalarız.
1: Sağ ol.
4: Hadi, in aşağı bakalım.
2: Ormanları korumak sade korucunun değil, hepimizin ödevidir. Şimdi dersimiz müzik. Hazır mısınız çocuklar?
5: Hazırız efendim.
2: Hadi bakalım. 1, 2, 3.

0: Neredeyim?
1: Gümüşdere köyünde. Ben de öğretmen Lale.
0: Eksik olmayın. Sizinle bu durumda karşılaşmak istemezdim. Hele bana hizmetinizin geçmesini asla. Çünkü size uğur getirmiyorum.
1: Bilakis çok uğur getiriyorsunuz. Bakın şu gelen telgrafa. Fakat madem ki tahkikata geldiniz, bunu şimdiden göstermem doğru olmaz. Bu akşam siz burada istirahat edin, size çorba da hazırlattım. Yarın istediğiniz gibi beni sorguya çekebilirsiniz.
2: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
0: Teşekkür ederim.
2: Mercimek çorbasını sever misin? Yemiyor mu? Allah rahatlık versin.
0: Sağ ol.
1: Allah rahatlık versin.

0: Teşekkür ederim Ömer.
1: Sana çok zahmet oldu.
2: Öğretmenin evine aldığı olan bu olsa gerek. Doğrusu pek de yakışıklı olan. Müfettişler müfettişi.
0: Günaydın, kahvaltınızı getirdim.
2: Lüzum yok artık. Yeni bir güne girdik. Misafirlik bitti, vazife başladı. Artık hiçbir ikramınızı kabul edemem. Hem şuracıkta, çantamda her şeyim var benim. Hem bilirsiniz ki müfettiş hiçbir ikram kabul edemez. Kanunen yasaktır.

0: Ben yalnız kuru ekmeğinizi kabul edebilirim.
1: Nasıl isterseniz. Müsaade ederseniz ben derse gidiyorum.

0: yakan düzelteyim. Oo, saçların da bozulmuş.
1: İğneyi hazırladım öğretmenim.
0: Aferin sana. Korkacak hiçbir şey yok. Bu sefer iğnesiz yapacağım.
2: Dur bakayım, dur şöyle.
3: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Ama bu ne?
0: Öğrencilerimin arasında birkaç tane bünyeleri ve kemikleri çok zayıf çocuk var. Onlara kalsiyum yapıyorum.
3: Güzel. Yalnız bunların parası?
0: Hı? Birazı kendimden, birazı da devletten.
3: Devletten mi?
0: Müteferrik masraflardan.
3: Ama müteferrik masraflarda ilaç diye bir şey yok ki.
0: Fakat okul badanası diye bir şey var ya, oradan alıp buraya veriyorum.
3: O halde sahte evrak meselesi demek doğru.
0: Tamam. Şu elimdeki enjeksiyonda bir nevi kireçtir. Bu sıska çocukların biçare kemiklerini beslemek için.
3: Hayır, hayır! Buna devlet dilinde sahtekarlık derler.
0: Bu biçarelere ben bu kalsiyumu vermezsem ömürlerinin sonuna kadar cılız ve hastalıklı kalırlar.
3: Veremezsin efendim, kanun harcıdır senin bu yaptığın. Ya da Allah rızası için bana gösterme bunları. Bu şefkat güzel, fakat kanun bakımından buna fazla sarfiyat derler, sahte senet derler. Olmaz efendim, olmaz, suistimaldir bu. Emekliliğime 6 ay kala razı olamam ben.
4: Oğlumu isterim müfettiş hanım, aslan gibi oğlumu isterim. Sen nasıl olur da benim oğlumu alır okula kapatırsın ha?
3: Doğru mu bu söyledikleri?
0: Doğru.
3: Aa, demek açıkça itiraf ha! Ne hakla, ne sıfatla!
0: Onu size çocuğun kendisi söylesin.
3: Öğretmen hanım, dün akşamki araba kazasından beni kurtarmanız güzel. Akşam yemeği, sabah tereyağlı ballı kahvaltı fena değil, çocuklarla yakından ilgilenmeniz o da güzel. Fakat okula adam kapatmanız hem ayıp, hem çirkin, hem de gayrı kanuni. Onun için mecburum hakkınızda...
0: Müsaade buyurun da bizim Şükrü efendi sizi çocuğun yanına götürsün. Şükrü efendi! Şükrü efendi, lütfen müfettiş hanımı bu kadının oğlunun yanına götür.
5: Baş üstüne.
3: Hadi hanım, sen evine git, ben 5 dakikaya kadar oğlunu gönderirim.
4: 5 dakikaya kadar oğlum gelmezse, alim Allah mektebin camını çerçevesini aşağı indiririm.
5: Tövbe!
4: Aman, bir sümüklü çocuğu da ne yapacakmışım sanki, alsın da başına çalsın.
6: Sen benim kitabımı nasıl alıyorsun? Nasıl alıyorsun? Vurma! Vurma! Vurma! Vurma!
7: Kargayı

0: Oturun çocuklar, ilk dersimiz aritmetik.
1: Buyurun.
2: Bu ne?
1: İşte bizim öğretmenin kapattığı deli kadının deli anlısı.
2: Fesübhanallah, fesübhanallah!
1: Müfettiş hanım, bu meseleyi araştırmayacaklar mı?
2: Ha sahi, başta akıl mı kaldı? Oğlum! Sen buraya nasıl geldin, anlat bakayım.
3: Benim deli bir analığım vardır. Bir kazada sakatlanınca çalışamıyorum diye beni sokağa attı.
1: Çocuk ortada kalınca hoca hanım da onu buraya aldı, hinci bakıyor.
3: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
1: Herkese eğlence lazım, bazı münasebetsizler deli kadını kışkırtıp öğretmene musallat ediyorlar. Hatta bir defasında baltayla saldırdı, elinden zor aldık baltayı.
2: Aman Şükrü efendi, sıkıntı bastı bana, çabuk gidelim buradan.
4: Hadi teneffüse çıkabilirsiniz. Bundan sonraki dersimiz dışarıdadır, orada toplanın.
2: Bu çocuk 18 yaşını bitirmediğine göre halen analığının velayeti altındadır. Analığının arzusu hilafına çocuğu mektepte alıkoymak suçtur.
4: Bu haliyle sokağa mı atayım yoksa deli anasının yanına mı vereyim?
2: Kızım, vicdanen söylemek gerekirse sen haklısın, büyük bir iyilik yaptın fakat...
4: Madem ki bu bir suçtur, öyleyse Şükrü efendiye söyleyeyim, çocuğu deli kadına teslim etsin.
2: Allah aşkına söyleme bana bunları! Verecek cevap bulamıyorum!
4: Kırda yapacağımız derse buyurmaz mısınız?
2: Bir de onu görelim bakalım. Tövbe yarabbi! Burada her şey ters çıktı karşıma!
4: Peki, ya bunlar hayırlı bir maksat için olursa?
2: Ah kızım, sen bir işi hayırlı bir maksat için yaparsın... ...ötede 100 kişi kendi çıkarına kullanır. Devlet bu kapıyı boşuna kapamamıştır.
4: Okulu kapatıp kırlarda ders yapmaya gelince... ...sonbaharın ve ilkbaharın güzel günlerinde sınıflar büsbütün boşalıyordu. Ne tehdit, ne ceza bir netice vermiyordu. Ben de bir gün köyün ileri gelenlerini okula çağırdım. Aklı başında bir köylü şöyle söyledi. Çocuklarımızın okumasını biz de istemez değiliz. Ancak buraların ahalisi kaz ve davar yetiştirmekle geçinir. Davarları gütmek için çocukları okula göndermiyoruz. Halimizi anlamak lazım. Ertesi gün çocuklara davarlarıyla gelmelerini söyledim. Ve işte o gün bugün iyi havalarda derslerimizi kırlarda yaparız.
2: Bizim usullere aykırı ama... ...hiç de fena olmayan bir usul galiba.
4: Bakın görün! Çocuklar, hadi derse! Rahatınızı bozmayın siz!
2: Yazık ki bu metodu tekaüklüğümü 6 ay kala öğrenmiş bulunuyorum.
4: Derse başlayayım mı?
2: Başla kızım, başla! Bu durumda ders teftiş eden bir müfettişi herhalde tarihi ilk defa görüyor.

0: ahilek.
1: Rüya mı gördün Şükrü Efendi?
0: Rüya de. Yılanların başlarının ezilmesinden korktum da.
1: Sana ne bundan?
0: Ben de varım içlerinde.
2: Hadi canım, alay mı ediyorsun?
0: Vallahi öyle. Ben anlamadığım şeyin evvela aleyhinde bulunurum. Açık konuşmayı tehlikeli görürsem gizli gizli fiskos eder, el altından dedikoduyu kaynaştırırım. Velakin aklım erince de pişman olur, tövbe ederim. Meşrutiyette de böyle yaptım, cumhuriyette de böyle yaptım, şapkada da böyle yaptım, yazıda da böyle yaptım. Ben bu köyün çocuklarını okutuyor, kıt kanaat geçiniyordum. Derken günün birinde yerime genç bir öğretmen hanım geldi. 20 yıl Ekmekçioğlu medresesinde dirsek çürütmüş Şükrü Efendi, bu köyde hiç değilse 10 tane hafız yetiştirmiş Şükrü Efendi, çocukları okutamazmış, daha bu okuturmuş. Yani hem ekmeğimi elimden alacak, hem benim bilmediğim şeyleri öğretecek. Ben de onun babasına rahmet okuyacağım, öyle yağmamı var. Başladım alttan alttan kuyusunu kazmaya. Ben dolap çevire durayım, bak kızacağına bilakis şefkatle muamele etti. Ve beni kendine dört elle sarılmaya mecbur etti. Marifet benim kötü adam olduğumu diye sadece cahil, gafil adam olduğumu anlatmaktı.
2: Sen kimsin Şükrü Efendi?
0: Adım Şükrü olmuş, Ali olmuş, Veli olmuş, ne çıkar? Halk diye bir şey vardır ya, ben oyum işte. Sizin yılanlar dediğiniz insanlar hava gibi her yerdedir. Çoğu ben gibi cahildirler. Birer birer aramak niye yarar onları? Onları da sizin gibi okumuş kimseler sözlerinin doğruluğuyla, bilgileriyle uyarıp yola geçirmeli. Yoksa cezalandırmak suretiyle ancak birkaçını... Neyse başınızı ağrıttım, siz konuşun. Ben uyurum, uyanırım, aldırmayayım. Ben halkım, halk ya!
2: Demek bütün söylenenler yalan, iftira. Öyleyse Ömer diye bir delikanlı ile ilgin olduğu da yalan. İstanbul'da yaşadığım maceralı hayata dair mektuplar da yalan.
1: Bu noktalar üzerinde biraz durmak lazım. Ömer için söylenenler yalan değil, yanlış. İstanbul'daki hayatıma gelince... yalan değil, hatta az bile söylemişler.
2: Ne söylüyorsunuz?
1: İster misiniz anlatayım?
2: Evet.
1: Annemi ve babamı küçük yaşlarda kaybettim. Beni dayım büyütmüştü. İyi bir insan olan dayım, zengin bir iş adamıydı. Bir dediğimi iki etmezdi. Tıbbiyenin 4. sınıfındaydım. Mektepte Sunay adında bir arkadaşım vardı. Hemen her gün beraberdik. Derslere ve imtihanlara hep bizim evde çalışırdık.
3: İmtihana hazır sayılırız. Ben gidiyorum. Benimle beraber gelecek misin?
1: Beni de Ekrem'in dükkanına bırak.
3: Tabii, her akşam olduğu gibi.
1: Sana epey taksi parası borçluyum, hakkını nasıl ödeyeceğim?
3: Şu Ekrem... senin sözün olmasaydı baştan çıkarırdım.
1: Yapamazdın, sonra ben de sana aynı şeyi yapardım.
3: Ah, sende nerede o kabiliyet kızım? Ne yazık ki... en yakın arkadaşımın sözlüsü.
1: Allah gözünü doyursun, Erol, Cüneyt, Feridun... ne yapacaksın bu kadar oğlanı?
3: Koleksiyon.
1: En iyisi Erol bence, sen onda karar kıl.
3: Yaramaz.
1: Neden?
3: Gözü hala sende de onda.
1: Ben değişip geliyorum, bir dakika beklersin değil mi Sunay?
3: Sende de bu hastalık, sabah akşam yeni kıyafet.
4: İçkim yok, kumarım yok. Senin gibi bir erkek koleksiyonum da yok.
3: Bütün bunların yerine bir elbise koleksiyonu. Herhalde bu da bir hastalık.
1: Nasıl buluyorsun yeni elbisemi?
3: Şahane, her zamanki gibi. 138. elbisen mi?
1: Hayır, 1138. elbisem.

0: Söyle bakalım, kimmiş o sevgili haleciğin?
1: Yok canım, nereden çıkardın bunu? Sen yanlış işitmiş olacaksın hayatım. Ben sevgili laleciğim dedim. Her akşam aynı oyunu oynamaktan bıkmadın mı benim biricik aşkım?
0: Sen bıktınsa söyle, ben daha bıkmadım. Bugün işler nasıl?
1: Pek parlak sayılmaz.
0: Ayo, sen yüksek iktisat mezunu bir adamsın. Bu antikacılık da nereden geldi sana?
1: Senden olacak. Şu dükkan olmasaydı nereden tanırdım seni ben?
0: Biliyor musun, dayım evlendikten sonra Ekrem'i yanıma alacağım diyor.
1: Ben memur olmam. İç güveyse hiç olamam.
0: Of! Hadi yeter çalıştın, kalk gidiyoruz. Hadi!

0: Bil bakalım ben kimim?
1: Hümeyra! Yok, Jale! Ah, yok, yok, sevgili Haleciğim!
0: Haleciğim!

0: Son zamanlarda çok üzüntülü görünüyorsunuz dayıcığım.
1: Evet kızım, bütün işlerim ters gidiyor, ancak kuvvetli bir ortak sayesinde kurtulabilirim.
0: Bankalardan niye kredi almıyorsunuz?
1: Yeni krediler vermek şöyle dursun, işlerim ters gidiyor diye onlar da alacaklarını istiyorlar.
0: Ben de bu halinize çok üzülüyorum ama, elimden bir şey gelmiyor ki.
1: Beni ancak bir kişi kurtarabilir. Ama olacak iş değil.
0: Nedir olacak iş değil dediğin dayı?
1: Emrullah Bey'i tanırsın, hoş adamdır, iş adamıdır, Karun kadar da zengindir. Bir zamanlar seni benden istemişti, yaşlıdır diye, o zaman olmaz demiştim. Şimdi kalkıp da Emrullah Bey, ben iflas etmek üzereyim, Lali'yi vermeye razı oluyorum, nasıl derim?
0: İyi geceler dayı.
2: Yani dayın sana kısacası Emrullah Bey'le evlen demek istemiş.
3: Bu ne dalgınlık?
2: Antikacı küçük bey, senin küçük hanımın başında devlet kuşu uçuyor.
3: Bilmeceyi bırak da baklayı çıkar ağzından.
0: Sunay'ın gevezeliği işte. Dayımın zengin bir dostu var, adam ille benden evlenmek istemiş.
2: Böylece dayısı iflastan kurtulacakmış.
3: Demek iflas ha? Zavallı adam kim bilir ne haldedir. Hatta böyle durumlarda intihar eden bile olmuştur. Oh, geç bile kalmışım. Banka müdürüyle randevum var. Gidip ona yetişmeliyim hemen. Şimdilik hoşça kalın.
2: Erkekler hep böyledir işte. Akılları fikirleri parada. His diye bir şey yok ki.
0: Günden sonra Ekrem beni hiç aramadı. Bir gün dayanamadım, dükkanına gittim.
3: Aşkımızın şerefine içelim.
2: Beni Lale ile karıştırıyorsun galiba. Aşklar gerideki asırlarda kaldı.
3: Doğru. Sen realist bir kızsın. Öyleyse daima beraber olmamızın şerefine içelim. Canım Sunay'ım benim.
2: Ekrem!
3: Sunay, çekinme! Çekinecek bir şey yok.

0: Abdullah Bey'le konuşsanız, o sizi çok sever, Lale'yi de.
1: Kendi menfaatim için Lale'yi evlendiremem, hem zaten kabul de etmedi.
2: Şimdi ediyorum dayı. Dediğiniz gibi, şimdiki gençler insan kıymeti bilmiyorlar. Emrullah Bey benden...

0: sana bu herifi davet etme demedim mi? Söyle dayına şunu def etsin.
1: Onu ben çağırmadım, kendi gelmiş.
0: Öyleyse ben kendim kovarım.
1: Rezalet mi çıkarmak istiyorsunuz?
0: Bugünden itibaren eski arkadaşlarınla görüşmek yok.

Lala, kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lala Hanım, size soruyorum. Kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lütfen yerlerinize gidin, kıza tesir etmeyin. Size söylüyorum, tesir etmeyin. Bu iş ancak kendi rızasıyla olur.

0: Yerlerinize gidin diyorum sizlere. Lale Hanım, size düşünmek için 5 dakika mühlet veriyorum. Hiçbir tesir altında kalmadan düşünün ve karar verin.
1: Düşünmeye hacet yok efendim. Ben kararımı verdim bile. Evlenmeyeceğim. Yapamayacağım bu işi. Zorlamayla, hatta milyonlarla olmuyor bu iş, olmuyor!
0: Lale kızım! Lale!
1: Defol! Defol karşımda!
2: Rezalet bu! Sonra güzellik olur mu canım? Evlenmek istemiyorlarsa bizi buraya neden getirdiler?
3: Gül gibi kız o kartorozla ne yapsın?
2: Dayısı iflas etmiş. Ne yapsın kızcağız, onun için kabul etmek zorunda kalmış.
3: Bari nikah şekerlerini dağıtsalar da elimiz boş dönmesek değil mi yani?
2: Bu işin böyle olacağı belliydi zaten.

Sevgili kızım, senin de hissettiğin gibi her şeyimi kaybettim. Birkaç güne kadar haciz memurları evimize de geleceklerdir. Metin ol, gençsin, istikbal senindir. Hayatını yeniden tanzim et. Allah benim de taksiratımı affetsin.

0: İşte burası sınıf.
1: Sınıfı ahır mı yaptınız?
0: Biraz pisenme, yarın ben kadınları gönderirim, temizlik yaparlar.
1: Lüzum yok. Ben temizlemesini bilirim.
0: Gayrı bu gece bize gidelim de birer de çorba içeriz.
1: Ona da lüzum yok. Hadi siz evinize gidin, geç kalmayın.
0: Olur mu he çocuğa hanım, gece nerede yatacağınız?
1: Çok konuşmayı sevmem.
0: İyi ya.
2: Hoca hanım bu akşam gelecekti, ne oldu acaba?
3: Muhtar karşılamaya gitmişti. Merhaba Kamil.
2: Hoş geldin.
4: Selamın aleyküm. Öğretmen hanıma yolda rastladım. Bu tarafa doğru geliyordu.
5: Buyurun hoca hanım, bir emriniz mi var?
1: Burada mum satılmaz mı?
5: Dükkan vardır ama bu saate kalır mı hiç?
6: Ben size bizim evden bir tane getireyim. Başka bir şeye ihtiyacınız varsa...
1: Hayır, bu gecelik yalnız ışığa ihtiyacım var.
7: Ali lambayı getir.
6: Olur Ömer abi.
2: Hoca hanıma bir kayfe yap benden.
1: Kahve içmem.
2: Çay yapsın öyleyse.
1: Onu da içmem.
2: Keyfin bilir.
1: Görüyorum ki bana darılıyorsunuz. Ne aksi kadın diyorsunuz. Ben aksi geçimsiz bir kimse değilim. Köyünüzün okula karşı lakaydesini görünce üzüldüm. Ayıp size, ayıp.
2: Biz vergimizi veriyoruz. Kimse uğrayıp haliniz nedir diye sormaz. Okulu tamir etmezlerse kabahat bizde.
1: Elbette sizde. 40.000 küsur köye devlet nasıl yetişsin? Size öğretmen gönderdiğine şükredin. Bu kadar insansınız, kahvede boş vakit geçireceğinize... ...her biriniz bir taş getirse, bir çivi çaksa okulu saraya çevirirdiniz.
6: Buyurun öğretmenim.
1: Hayırlı geceler.

0: Bocanım, siz bırakın ben taşırım.
1: Teşekkür ederim Ömer. Ama sen şu traktörü çalıştırıp Hasan Efendi'nin tarlasını sürsen.
0: Merak etmeyin Lale Hanım, ben ona da yetişirim. İşi geri kalmaz Hasan'a. Verin ben yapayım. Teşekkür ederim.
2: Ne duruyorsun Mustafa, biz de yardım edelim.
3: Edelim ya.
4: Kolay gelsin hocam.
3: Kolay gelsin. Epey öteberi satın alındı. İsterseniz ihtiyar heyetini toplayalım da masrafların senetlerini tasdik ettirelim.
1: Ne senetleri?
3: Kireç, tahta, çivi alıyorsunuz ya. Senetsiz bunların hesabını nasıl verirsiniz devlete?
1: Kimseye hesap filan vermeye mecbur değilim. Her şeyi kendi paramla yapıyorum.
3: Öğretmen böyle şeyleri kendi parasıyla yapar mı hiç?
1: Yapmaz da okulu bu halde mi bırakır?
3: Yahu bari birkaç kuruş versek de şu ağır işleri yaptırsak.
1: O kadarına yetmiyor para.
4: Senin gibi bir hanım kız böyle ağır işler yapar mı?
1: Okul vatan gibidir, nesi varsa verir ona.
4: Müsaade et, biz de yardım edek.
1: Hacet yok.
4: Hacet yok deme kızım, kalbimizi kırıyorsun. Müsaade et, biz de yardım edek, ne olur sanki. Böylesine ağır işleri senin gibi bir hanım kız yaparsa bizim erkeklik şerefimiz ne oluyor? Müsaade et, hadi.

0: Ey cemaati müslümin, bilirsiniz ki Allah tembelleri sevmez. Zira tembellerin hiç kimseye faydası yoktur. Köyümüzün hali berbat. Yüzyıllardan beri Gümüşdere köyünde değişen, hemen hemen değişen hiçbir şey yok. Öğretmen Lale Hanım'ı görüyorsunuz, okul hale yola koymak için gece gündüz ırgat gibi çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz?
1: Biz de yardım ediyoruz.
0: Evet, yalnız birkaçınız. Bu sabah Lale Hanım kızımla dertleştik. Diyor ki, Gümüşdere'nin kaderini değiştirelim. Okuldan sonra camiyi de tamir edelim. Hep birlikte çalışalım. Köyün ortasından geçen pis su akıntısını künk içinden geçirelim, mikrop yuvasından kurtaralım. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere her akşam ders verelim. Varın okuma yazma öğrenin, 3 aya kalmaz söker atarsınız. Kahvenin bir köşesine kitaplık kuralım diyor.
1: Kitapları nereden bulacağız ki?
0: Öğretmen hanım kızım İstanbul'daki arkadaşlarından getirtecek. Sonra efendiler, köyümüzün bir eczacı odası yok ki. Koca karı ilaçları ile tedavi devri çoktan geçti. İlaçları, sargıları, pamukları, velhasıl hepsini öğretmen hanım kızım İstanbul'dan doktor arkadaşlarından getirtecek. Bu kızı Allah gönderdi bize. En büyük sevap bu hanım kıza yardım etmektir. Daha doğrusu köyümüze, kendimize yardım etmektir bu sevap. Ben köyün imamı olarak kollarımı sıvayıp öğretmen kızımın yanı başına yer alıyorum.
1: Ne duruyorsunuz, bu köy sizin değil mi?
2: Ben de varım.
3: Ben de varım hocam.
4: Hepimiz
1: var hocam. Ben de varım. Ben de yardım edeceğim.
4: Ben de edeceğim hocam. Ben de. Hepimiz. Köy için.
1: Lan sen ne arıyorsun burada?
2: Ömer abim gönderdi beni. İşte kağıtlarım. 2. sınıfa gireceğim.
5: Sen daha pek küçüksün yavrum, 2. sınıfı yapamazsın.
2: Ne olur abla, al beni 2. sınıfa, vallahi billahi çok çalışırım.
1: Sen daha okuyup yazma bilemezsin oğlum.
2: Vallahi billahi ben okuyup yazmayı biliyorum amca.
1: Hadi lan, bu sakalla ben bile doğru dürüst kıvıramadım yeni yazıyı.
2: Ben biliyorum.
1: Hele bak şu maskarıya, adın ne lan senin?
2: Hüseyin.

0: alalım şunu.
1: Okunmaz o amca.
0: Okuyamazsın da ondan.
1: Okuyamam değil, okunmaz. İmlası yanlış. Sen Hüseyin yazmak istemişsin ama hissin diye bir şey olmuş.
0: Bak yediğin haniye yumurcağın.
1: Bak nasıl yazılır. Kaldır beni yukarı, boyum yetişmiyor. İ. İşte böyle yazılır Hüseyin.
2: Aferin Hüseyin sana.
0: Tövallah cezasını bilmesin. Lan yumurcak iki paralık etti bizi.

0: Arifet o diye, sen şunu okuyabilir misin? Hı? Ya, anladın mı düdüm? Marifet böylesine okumak. Biz 25 sene okuduk, yazdık bunu.
1: Ne o Şükrü Efendi, bacak kadar çocukla yarışa mı çıktın? Seni ikinci sınıfa alıyorum Hüseyin.
2: Sağ ol öğretmenim.
3: Çabuk doktor beye haber verin.
4: Doktor gelene kadar çocuk ölür canım.
3: Ocağı Hanım'ı çağırın çabuk. Yavaş tutun şöyle. Hop. Yavaş.
5: Ocağı Hanım Hüseyin'i araba çarptı, çabuk gelin.
3: Ocağı Hanım haber verdiniz mi?
1: Şükrü Efendi. Çabuk benim odamdan eza dolabını getir.
4: Olur hoca hanım.
3: Sen dur, ben getiririm.
1: Şükrü efendi, sen de kaynar su hazırla bana.
3: Peki. Bir doktor da yok ki.
4: Doktorluğu biliyor öğretmenim.

0: Öğretmen hanım yapılacak her şeyi yapmış zaten. Bundan sonrası Allah'tan. Sabaha kadar beklememiz lazım.
1: Yaşayacak mı dersiniz, doktor bey?
0: Zaman gösterecek.

0: Ya Rabbim, bana kardeşimi bağışla. Dünyada kimsem yok. O da ölürse ben yaşayamam.
1: Bir öğretmenin bunları bilmesi tuhaf.
2: Tıbbiyenin dördüne kadar okudum.
1: Tevekkeli değil. Niye bıraktınız?
2: Kalabalık şehirden ve insanlardan bıkmıştım. Uzun ve acı bir hikaye.
1: Anlıyorum sizi. Kıymetinizi bilmemişler demek.
2: Çiftliğe ailenizle birlikte mi gelirsiniz?
1: Artık evli değilim.
2: Yazık, ayrıldınız demek.
1: Ebediyen.
2: Ebediyen mi?
1: 3 yıl evvel karım ilk çocuğumuzu doğururken öldü.
2: Özür dilerim. Bu acınızı bilmeyerek değiştim.
1: İnsanoğlu her acıya er geç alışıyor.

0: Sabah oluyor.
1: Su.
2: Biraz su getirir misiniz? Geçmiş olsun, küçük kurtuldu. 3-4 güne kadar bir şey kalmaz.

0: sınıfa alacaksınız değil mi öğretmen?
1: Evet Hüseyin, hem de en ön sırada oturacaksın.
2: Ya Rabbim, duamı kabul ettin.
3: Bu ilaçtan 4 saatte bir verin. Ben yarın gene geleceğim. Siz de artık yatın.
4: Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doktor bey, borcum...
3: Borcum falan yok. Küçük bundan sonra benim de çocuğum sayılır. Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.
5: Sizi evinize bırakayım.
1: Ben şurada oturuyorum zaten. İyi geceler doktor bey.
5: İyi günler yani.
1: Doğru, sabah oluyor. İyi günler doktor bey. Bugünden sonra doktor Murat'ı...

0: Bir daha görmedim.
1: Niye? Buralarda değil mi?
0: Hayır.
2: Geçen de Samsun'dan doktor beyden mektubu aldık. Hüseyin'i soruyor. Sayenizde turp gibi sınıfında birincisi diye yazdım. Tabii bizim eski yazıyla. Okuyamamış mektubu da bakkal Emrullah Efendi'ye okutmuş. Hele bak ne günlere kaldık.
0: Size bu telgrafı geldiğiniz gün göstermek istemedim. Çünkü tahkikatın ciddi olması lazımdı. Elimden geldiği kadar iyiliğine çalıştığım bu köyden suçlu olarak ayrılmak istemedim.
2: Ne dedin, yoksa gidiyor musun?
1: Yoksa öğretmenlikten ayrılmayı mı düşünüyorsun kızım?
0: Asla! Mesleğimi, okulu, çocukları, köyü çok seviyorum. Onlarsız katiyen yaşayamam. Sadece kısa bir müddet için gidiyorum. Dayımın Suriye'de hisseli bir çiftliği vardı, işte o satılmış. Parası İstanbul'a gelmiş. Abim telgrafta parayı almak için veraset ilamı çıkartmak lazım, hemen İstanbul'a gel diyor.
2: Hemen mi?
0: Bakalım.
1: Ya çocuklar?
0: Okulun yaz tatiline girmesine 20 gün kaldı. Çocukları bırakıp gidemem, bekleyeceğim tabii.
1: Bu havadise çok memnun oldum kızım. Oo, vakit de epey ilerlemiş, ben gidip yatıyorum. Yarın sabah erkenden kalkıp Tepeköy'e gideceğim. Öğretmenle muhtar geçinemiyorlarmış. Erken dönerim herhalde, hadi Allah rahatlık versin.
0: Size de efendim. Size de. Allah rahatlık versin.
2: Sana da kızım.
3: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm.
4: 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi.
3: 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
5: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum.
4: Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet Ali.
6: Günaydın babacığım.
4: Günaydın sevgili kızım.
5: Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
4: Bundan eminim. Kara Haydar'a selam söyle, benim satılık malım yok.
5: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
7: Ali'm! Oğlum benim! Evladım!
5: Aramızdaki hukuka hürmeten, geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
7: Kaçmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış!
5: Erkekler ağlamaz baba.
8: Erkekler ağlamaz. Bugün 13.45'te TV4'te.
9: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
15: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
8: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
9: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
8: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
10: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: 6.000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
6: Bu var ya bu.

0: çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Espresso.

0: orada motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
8: Yapacağım dedim, yaparım.
9: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
10: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
11: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Orda motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
0: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
13: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
14: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
15: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
14: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
16: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
20: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
21: İnsan vücudu iki kısma ayrılır. Göğüs boşluğu, karın boşluğu. Göğüs boşluğunda akciğerler, kalp, karın boşluğunda da mide, kalın bağırsaklar ve ince bağırsaklar.
22: Öğretmenim, peki bu boşluklarda dedikleriniz nasıl havada duruyorlar?
21: Hiç havada durur mu? Onların hepsi birbirlerine bağlı.
22: İple mi bağlı öğretmenim?
21: Hayır evladım, yapışık adelelerle, sinirlerle, liflerle.
23: Özür dilerim Lala Hanım, dersinize müdahale etmek istemezdim.
21: Ah, doktor bey hoş geldiniz.
23: Hoş bulduk, küçüklere bu konuyu insan vücudunun resimleri olmadan anlatmak biraz güç olacak.
21: Ben de farkındayım zaten. Ne yazık ki bu fakir mektebimizin böyle imkanları yok.
23: Zaten olmaz da. Ama çiftlikteki kütüphanemde hepsi fazlasıyla var. Çocukları çiftliğe götürüp dersi resimlerle yapmak ister misiniz?
21: Fena fikir değil ama bilmem ki. Başka çare yok galiba. Gidelim bari.
23: Müsaade edin.
21: Epey zamandır yoktunuz buralarda.
23: Samsun'daydım. Dün gece geldim, işte bugün de buradayım.
21: Verin onu bana. Hepimiz nasıl sığacağız?
1: Ayrılmayanlar buraya gelsin.
21: Hadi koşun. Çok teşekkür ederim Halil efendi. Ama seni yolundan alıkoymayalım.
1: Hiç zararı yok efendim. Benim de bu çorbada biraz tuzum bulunsun.
21: Sağ ol Halil efendi.

0: Gel, gel sen de. Gel, küçükler öne geçsin. Gel.
1: Siz buyurun yerleşin, ben şimdi size ders malzemesini
0: getireyim.
1: Peki,
0: oturun çocuklar. Otur sen de, şuraya.
1: İşte bunlar da tamam. Kendi sınıfınız gibi kullanın burayı. Ben şimdi sizi talebelerinizle baş başa bırakıyorum. Bir saat sonra gelirim.
0: Peki. Ay, ilahi korkuttunuz beni.
1: Nesrin Hanım, kalabalık misafirlerimiz var. 20 kadar çocuk ve öğretmenler.
0: Küçük bey, yani doktor bey. Affedersiniz, alışkanlık. Gördüm pek tatlı şeyler. Siz hiç merak etmeyin. Benim meşhur pastayı hazırlamaya başladım bile. Fatma da kurabiyeleri yapar. Çayın yapılması ise kolay. Bunları yapmamı söyleyecektiniz değil mi?
1: Sen bir harikasın Nesrin Hanım. Lep demeden leblebi anlıyorsun.
0: Kolay mı? 22 sene bu. Çocukluğunuzda benim pastamı pek severdiniz.
1: Hala da severim. Bir saate kadar hepsi hazır olur, değil mi?
0: Bir saate kalmaz bile canım, kalmaz. Çok şükür Allah'a bugünleri de gösterdi.
1: Hayrola?
0: 3 seneden beri sizi hiç bu kadar güler yüzlü görmemiştim.
1: Yani karımın ölümünden beri.
0: Neşenizin sebebini biliyorum galiba.
1: Neymiş bakalım?
0: Pek de güzel bir öğretmen. Görüyorum ki hepiniz yoruldunuz. Ders bitmiştir. Hadi bahçeye.

0: İşte bizim Nesrin Hanım, 22 yıldır benim kahrımı çeker. Öğretmen Lale, sana bahsettim.
1: Teşekkür ederim.
2: Memnun oldum.
0: Buyur.
1: Doktor Bey'in söylediğinden de daha güzelmişsiniz. Çok, ama pek çok memnun oldum.
0: Nesrin Hanım, sen çocuklarla meşgul ol. Şoför Halil Efendi'yi de unutma.
1: Baş üstüne küçük bey. Yani... Doktor bey, hay dilim kopasıcak. Ver bakayım. Ah, sana da koyayım yavrucuğum. Halil Efendi, Halil Efendi!
3: Buyur teyze!
1: Gel, gel! Az kalsın şoförü unutuyordum, ah şu aklım!
0: Size bir şey sormak istiyorum ama... beni yanlış anlamanızdan korkuyorum. Nasıl diyeyim, daha tanışalı çok olmadı. İçinizden ne patavatsız adam demeyin lütfen. Sizi gördüğüm ilk günden beri takdir ediyorum. Hatta... bu hissim takdirden de fazla bir şey. Bilmem, anlatabiliyor muyum? Sizi mesut etmeye çalışırım. Belki sonra siz de beni seversiniz.
4: Geç kalıyoruz, hemen köye dönmeliyiz.

0: Çok teşekkür ederim Murat Bey. Hepiniz namına.
1: Ben de size. Bugünü hiç unutmayacağım. Müsaadenizle.
0: Güle güle. Tekrar teşekkürler. Ömer, ne işin var senin burada?
2: Lambanın şişesi is olmuş da onu temizlemeye gelmiştim.
0: Ben sana demedim mi bu işleri ben yapıyorum diye?
2: Siz benim kardeşimi kurtardınız. Ben de size hizmet etmeyeyim mi?
0: Evvela kardeşini ben değil, Allah kurtardı. Ben sadece elimden geleni yaptım. Bunun için de sen bana borçlu değilsin. Anladın mı? Lütfen bir daha odama girme. Ben kendi işimi kendim görebilirim.
2: Ama niçin bana müsaade etmiyorsunuz? Odanızı karıştırırım diye mi?
0: Ne münasebet Ömer! Böyle bir şey aklıma bile getirmem. Burası ufak bir köy. Sonra manasız dedikodular olur. Hem sen çocuk değilsin artık, delikanlı oldun. Anladın mı şimdi?
2: Evet hocam, hakkınız var. Her şey olur buralarda. Ama elimde değil, ne yapayım?
0: Söz ver bana Ömer, bir daha benim odama girmeyeceksin.
2: Söz veriyorum hocam, bu sondur. Bir daha girmeyeceğim.
3: Lala Hanım kızımız nerede?
4: Samsun'dan doktor bey geldi. Lala Hanım'ı ve çocukları aldı, çiftliğine götürdü.
3: Ya.
4: Yahu ben ne halt ettim? Böyle laf edilir mi sizin gibi müfettiş umuminin yanında?
3: Amma yaptın Şükrü Efendi. Müfettiş adam yemez ya.
4: Gövdesini yemez ama başını yer adamı.
3: Yok Şükrü Efendi, yok. Benden artık hiç kimseye zarar gelmez. Yani Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında da görsem... O kadar da fazla ya! Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında görmek, sonra da hiçbir şey yok demek. Vazife öyle bir şey ki... Hele emekliliğime 6 ay kala.
4: Aha, seyek kapı demek.
3: Şeş beş kaç demek.
0: İyi akşamlar.
3: Çiftlik gezisi nasıl geçti?
0: Fevkalade.
3: Ya.
0: Yani çocuklar çok istifade etti. Doktorun çiftliği...

0: Linde ders yaptık.
1: Bu da bizim usullerimize aykırı ama... ...sen yaptığına göre yine bir hayır vardır.
0: Şükrü Hoca, zar tutma! Karşındaki bir marif müfettişi, sonra seni Ankara'ya rapor ederse.

0: neler, bunların hepsi benden.
1: Ay, bu ne bu? Kuru bu!
2: Şükrü Efendi'nin kamberi eşyalarımızı taşıyacak.
1: Çek kamberini, kamberini Şükrü Efendi!
0: Eşya sevmez misiniz?
1: Severim ama araba kazasından sonra beni bir daha at arabasına biner görürseniz çıldırdığıma hükmedin.
0: Bu at genç eşek.
1: Eşek attan daha sakardır, öyle de dişleri var ki!
0: Dişsiz eşya olur mu?
1: Amanlı Şükrü Efendi!
0: Lale!
3: Günaydın! Günaydın Adnan
4: Nasılsınız
3: Bey!
4: Nasılsınız Lale Hanım?
5: Pek sevinmiş görünmüyorsun.
3: Birden şaşırdım da... Marif müfettişi Nuriye Hanım, Şükrü Hoca, Ekrem Bey, Adnan Bey.
1: Memnun oldum.
5: Kalabalık bir grupla İstanbul'dan gelip göl kenarına kamp kurduk. Senin burada olduğunu bir köylüden öğrenince... dayanamadım, eski ve vefasız bir dostu görmeden olmaz dedim.
3: Teşekkür ederim.
5: Ne kupkuru bir kelime.
0: Hadi geç kalıyoruz.
3: Hadi.
5: Bunca zaman sonra beni affedeceğini sanmıştım.
3: Ben çoktan unuttum bile.
5: Beni de mi? Kendimi affettirmeye geldim.

0: Günaydın Lala Hanım. Ben de pazardayız, sizi almaya geliyorum. Ama görüyorum ki misafirleriniz var.
1: Siz de bizimle göle gelmez miydiniz Murat Bey?
0: Başka zaman, rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Senden sadece beni affetmeni bekliyorum.
1: O mesele çoktan kapandı. Affedip etmemem hiçbir şey değiştirmez Ekrem. Hem ben seni evlendiğini zannediyordum.
0: Hayır, evlenmedim.
1: Sunay'ı almalıydın. Belki iyi bir arkadaş değildi ama iyi bir eş olabilirdi sana.
0: Ne kadar acı konuşuyorsun Lale.
1: Bu bir yaratılış meselesi. Hem doğrusunu istersen kolların arasına en yakın arkadaşını bırakıp dağlara düşmüş bir insandan daha ne bekliyorsun?
0: Kelime oyunu yapıp ayıbımı yüzüme vurma. Eğer beni vaktiyle bir parça sevdinse ona hürmeten beni affet. Senden sadece bunu rica ediyorum. Herkes hata yapar. Ben de yaptım. Hatta en bayağısını. Ama artık değiştim. İnan bana Lale.

0: Hayret, ağlıyorsun. Bu gözyaşlarına bir köy öğretmeninin sebep olduğunu öğrenen olursa gülmez mi sana?
1: Sana kendimi anlatmak için benim de köylü mü olmam lazım?
0: İstanbul'un Kazanova'sının köylü olması...

0: yapmasına imkan var mı?
1: Ne olur alay etme. Lale, sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
0: Demek beni bu fedakarlığa razı olacak kadar seviyorsun.
1: Evet Lale. İstediğin her fedakarlığı yapmaya hazırım.
0: Kalbim inanmamı istiyor, aklım hayır diyor. Hangisine inanacağımı şimdilik ben de bilemiyorum.

0: Eski arkadaşlar bir sulh anlaşması imza etmişler galiba.
1: Anlaşmanın maddeleri arasında bu köyde ufak bir saadet yuvası kurmak da var.
0: Tebrik ederim Lala Hanım. Ben zaten bunun böyle olacağını tahmin etmiştim. Hele Suriye'deki çiftlik işinizde bir...
1: Adnan!
2: Demek Suriye'deki çiftliğin satıldığını ve parasının geldiğini biliyordunuz.
1: Yine bir gaf mı yaptım, söyleyin.
2: Söylenecek pek bir şey kalmadı galiba. Biraz evvel bir rüya görmüştük. 3-5 dakika evveline kadar ne haldeysek şimdi de o haldeyiz. Değil mi Ekrem? Değişen hiçbir şey yok. Bende de, sende de yok.
1: Allah Allah! Hep benim yüzümden oldu.
2: Hayır Adnan Bey! Hep benim saflığım, aptallığım yüzünden!
3: Kırılmış veya çatlamış olabilir. Bir doktora gösterelim.
4: Evvela kolu iki taht arasına koyalım. Sonra ben onu bizim doktor beye götürürüm. Bir saate kalmaz doktorun çiftliğine varırız.
5: Nesrin Hanım, bana bir kahve yapın lütfen.
6: Baş üstüne.
4: Merhaba doktor bey.
5: Merhaba Şükrü Efendi.
7: Merhaba.
5: Kolunuz mu incindi?
7: Murat Bey!
5: Bir kaza mı geçirdiniz?
7: Evet, düştüm.
5: Şöyle buyurun. Açın da göreyim.

0: Ağrıyor mu? Burada acı var mı? Parmaklarınızı oynatın. Burada.
1: Yok.
0: Burada. Kırık yok. Bir damar ezilmesi. Birkaç güne kadar bir şeyiniz kalmaz. Şükrü efendi, lütfen Nesrin Hanım'a söyleyin, içeriden alkolle pamuk getirsin.
2: Baş üstüne doktor bey.
0: Bu kaza sandal sefasından sonra mı, yoksa sandalda mı oldu?
1: Bu kaza aslında çok daha evvel oldu sayılır.
0: Görünmez kaza.
1: Aptalca bir kaza. Neyse ucuz atlattım.
0: Geçmiş olsun, öyleyse çok üzüldüm.
1: Ben de üzüldüm. Sizi istemeyerek üzdüğüm için beni affeder misiniz?
0: Affedilecek bir durum yok ki.
1: Çok iyi bir insansınız.
0: Asıl iyi olan sizsiniz. Hayran olmamak elden gelmiyor.
1: Sizin yanınızda kendimi mutlu hissediyorum.
0: Her zaman yanımda olmak ister misiniz? Belki de zamanla seversiniz beni.
1: Zamana lüzum yok artık.

0: İyi geceler Murat.
1: İyi geceler. Merhaba Ömer.
2: Merhaba doktor bey.
0: Hayatım, seni öyle özledim ki.
3: Ben de seni.
0: Geleceğini niye yazmadın?

0: bakalım, ders bitti, evlerinize.
1: Dile benden ne dilersen.
0: Seni Murat.
1: Başka?
0: Gene seni.
1: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
0: Peki.

0: yazık ki burada içimden gelen hareketi yapamayacağım. Etraftan gören olursa rezil oluruz.
1: Ağır başlı bir öğretmenden de başka türlü bir hareket beklenmez zaten.

0: Sana veda etmeye geldim Lare. İyi bir tesadüf, nişanında da bulunmuş oldum. Tebrikler! Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin. Ah, sahi unutuyordum. Buraları dedikoducu yerlerdir. Zaten başlamış bile, sözde doktor gizlice evine giriyor.
1: Çıldırdın mı sen?
0: Ben de inanmadım tabii. Ama o Ömer denilen traktörcü etrafta söylüyormuş. Sözde dün gece sizin pencerede birbirinize sarıldığınızı gözlerimle görmüş.
2: Böyle bir şeyin aslı astarı olamaz. Düpedüz terbiyesizlik bu.
0: Siz daha iyi bilirsiniz ya doktor. Bu yaşta çocuklar kendinden daha yaşlılara aşık olurlar. Sonra da yüz bulamayınca söylemediklerini bırakmazlar.
2: Hayret doğrusu.
0: Her neyse, benimki sizlere dost uyarması. Zaten nikahtan sonra dedikodular da biter. Üzmeyin kendinizi. Elveda Lale. İyi adam daima kazanır derler. Doğruymuş. Allah'a ısmarladık doktor. İnşallah çok mesut olursunuz.
2: Bir şey söylesene Lale. Niye susuyorsun, yalan de, iftira de.

0: Hayret doğrusu, inanılacak şey değil. Tam ayrılırken başımıza bir de bu iş çıktı.
1: Kim nedir, sen değilsin, ben inanmıyorum. Gidip kendisiyle konuşacağım.
0: Zahmet etme, ben şimdi oradan geliyorum.
1: Ne diyor kendisi?
0: Hiçbir şey, kapıyı içeriden kilitlemiş, açtıramadım. Yalnız hıçkırıklarını duydum.
2: Sana ve kardeşine bu kadar iyiliği dokunmuş bir kıza... ...böyle adice iftira etmekten utanmıyor musun?
3: Ben öğretmen hanıma iftira etmedim ki, gördüğümü söyledim. Keşke dilim kopsaydı da o Hanife kadına söylemeseydim.
2: Ne gördün? Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
3: Evet, sizin gittiğinizi gördüm. Pencerede gördüğüm başkasıydı. Ne olur, daha fazla sormayın bana. Bırakın beni! Bırakın!

0: Bu gece hemen gitmen lazım.
1: Sen nasıl istersen.
0: Bana kalırsa hep burada, yanımda kal derdim.
1: Bari bir gece daha.
0: Olmaz. Köyde dedikodu aldı yürüdü. Belki de buraya gelirler.
1: Doğru. Senin de başının benim yüzümden derde girmesini istemem. Peki, giderim.

0: bunları gördüm ama senin kadar cüretlisine rastlamadım.
1: Dinle beni Murat! Mesele bildiğin, gördüğün gibi değil.
0: Hala yalan! Neden bu köye geldin? Bu pis işlerini şehirde çok daha rahat yürütebilirdin.
1: Murat, yalvarırım sana! Yarına kadar sabret! Her şeyin doğrusunu öğreneceksin.
0: Doğrusu irisi kaldım artık bu işin. Yarına kadar iyi bir masal uydurmak için mi? Söyleyeceksen şimdi söyle.
1: Şimdi söyleyemem Murat. Onun yaşaması lazım. Yarın.
2: Yarın mı? Bu an bile artık çok geç. Her şeyi yıktın, berbat ettin. Al yüzüğünü. Başka budalaya lazım olur.

0: Samsun oldukça büyük bir şehirdir. Samsun'un nüfusu... Çocuklar, kendimi iyi hissetmiyorum. Çok başım ağrıyor. Evlerinize gidin, öğleden sonra kırda ders yapacağız.
1: Öğretmenim, bugün müzik dersi yapacak mıyız?
0: Hayır kızım, bugün müzik dersi yapmayacağız.

0: Vazife bitti, sana veda geldim kızım. Ankara'ya dönüyorum. Hakkında ne söylerlerse söylesinler inanmam. Bir müfettiş ancak gözüyle gördüklerine inanır. Sen melek gibi bir kızsın. Böyle şeyler yapamazsın.
1: Abi, niye köyümüzden kaçar gibi gidiyoruz? Bari öğretmenimi Allah'a ısmarladık deyip elimi öpeyim.
2: Allah'a ısmarladık kızım.

0: Abi nereye gidiyoruz? Ne olur konuşsana.
1: Samsun'a Hüseyin.
0: Ben öğretmenimi çok özleyeceğim.
1: Ben de ama bu köyden gitmemiz lazım.
2: Sizi istasyona kadar götüreyim hanımefendi. Yolumun üstü, ben de Samsun'a gidiyorum.
3: Çok teşekkür ederim, eksik olmayayım.
4: Dönmeyecek misin oğul?
2: Dönmek için bir sebep kaldı mı artık?

0: Galiba siz bahsettiği doktorsunuz, değil mi? Kız kardeşim bana sizden uzun uzun bahsetmişti. Benim yüzümden köyde adı az kalsın kötüye çıkacak.
1: Kardeşim Lale Hanım mı?
0: Evet. Ama ona layık bir abi değilim ben. Yanlış arkadaşlarla dostluk kuran sonunda böyle olur işte. Kaç defa söyledi ama dinlemedim. Evvelki akşam da onu görmeye gelmiştim. Gerisi malum.
1: Kumandan bey, ben ilk tedavisini yaptım. Kan durdu, yarısı pek mühim değil. Hastaneye götürün, mermiyi çıkarsınlar.
2: Peki doktor bey.
0: Doktor bey, bana bakıp da kız kardeşim hakkında karar vermeyin.
1: Sen hiç merak etme.
0: Beni gördüğünüzde lütfen söylemeyin.
1: Söylemeyeceğim.

0: Lale, senden özür dilemeye geldim. Affet beni Lale, meğer ben ne budalaymışım.
1: Memduh yakalandı demek. Sağ mı?
0: Sağ. Keşke dün gece bana söyleseydin. Kardeşini jandarmaya vereceğimi, yoksa onun suçundan dolayı senden vazgeçeceğimi mi sandın? Cevap ver bana Lale.
1: Belli olmazdı insan o anda ne yapacağı.
0: Seni çok kırdım. Zamanla beni affedecek misin?
1: Zannederim Murat.
0: Artık hiç ayrılmayacağız. Seni çok mesut etmeye çalışacağım.
1: Ben de seni Murat.

0: müfettiş hanımı istasyona bırakıp geliyorum.
1: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: Affet efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla. Ürker çikolatalı gofret sevmeyen
4: vardır. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
8: Dalgaya düştün mü, kapı verir adamı.
9: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
10: Senin damattan bir haber var mı?
8: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
9: Sonra gavur amı neye gitmiş diye duyduk.
8: Halim Bey'in hediyesi.
11: Sağ olsun.
12: Birlik olaydık, o makine kalkardı belki.
13: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
9: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
7: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
8: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin.
14: Diyet bugün 16.15'te TV4'te.
15: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
16: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
17: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
19: Adriana duşta da sadece duruluyor.
20: Sadece duruladım. Sen de durula.
19: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
13: Kasa.
15: Marul.
13: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
18: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
19: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
20: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
19: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
21: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
23: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
24: Tam bir boş.
23: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
0: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
9: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
10: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
11: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
9: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
8: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
10: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
12: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
13: Yapacağım dedim, yaparım.
14: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
10: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
15: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
16: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
10: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya

0: şurada, dur, dur!
1: Ne o, istasyona gitmekten vaz mı geçtiniz?
0: Hayır doktor, senin arabanla gidersem istasyona bir türlü varamayacağımı anladım da. Şu minibüs nasıl olsa o tarafa gidiyor, bırakır beni.

0: Evli misin?
1: 13 yaşında.
0: Ya bu? Bu da o kadar.
1: Tamam efendim.
0: Sen bundan meşgul ol.
1: Bağüstüne efendim.

0: Dur Baki. Adın ne senin?
1: Ayşe.
0: Kimsen yok mu?
1: Var, köyde.
0: Niçin buradasın?
1: Başlık parası için efendim. Yaşlı birine verdiler, kaçtım.
0: Köyüne döneceksin kızım. Yüzlerce kişiye satılmaktansa bir kişiye satılmak daha iyi. Baki, paran var mı? Al şunu, üstünü tamamla.
2: Var efendim.
0: Bu kızın biletini al, köyüne gönder.
2: Peki efendim.
1: Sağ ol abi.
3: Biraz daha dolaşalım mı?
4: Vakit çok geç, gitmem lazım.
3: Yarın buluşacağız, değil mi?
4: Tamam, onda çay bahçesinde.
3: Oldu.
4: İyi akşamlar.
3: Sana da.

0: Saat kaç?
1: 10.
0: Oldukça geç değil mi?
1: Ben esir miyim?
0: İyisin ama genç bir kız eve erken gelmeli.
1: Evet biliyorum. Ama arkadaşlarım evlerine daha geç gidiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel. İstedikleri gibi yaşıyorlar. Onların her şeyi var. Arabaları bile. Bir giydiklerini bir daha giymiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel ve yokluk.
0: Özgürlük dediğin, dilediğin gibi yaşamak değildir. Genç bir kız yarını düşünmeli ve aile yaşamına uymalı.
1: Ölüp gideceğiz abi. Gün yaşanmalı. Yarını da yarın düşünmeli.
0: Bugünsüz yarın olmaz. Can sıkıntısından eskiye baş kaldırmak, paranın ne olduğunu bilmeden onu istemek, gençliği sonunda bezginliğe götürür. Bezginlikse can sıkıntısı ve her türlü kötülüğün başlangıcıdır. Gece kulüplerinde sıhhatlarını tüketen, çeken ve ahlaksız dejenere olmuş insanların tutkusudur. Biz kendi değerlerimiz ve imkanlarımızla yaşamak zorundayız. Bizim güzelliğimiz, gururumuz, yoksulluğa boyun eğmeden, ahlakımızdan bir şey kaybetmeden yaşamaktır. Ben de yoksulluk içinde büyüdüm. Ben de eskiler giyerek okudum. Ama değerimden bir şey kaybetmeden, toplum için yararlı biri olarak yetiştirmeye çalıştım kendimi.
1: Çalışarak öleceksin. Çalışarak gençliğin gitti abi.
0: Dünyada en iyi şeyleri giymek. Vur patlasın, çal oynasın, o gece kulübü benim, bu gece kulübü senin. Bu mu yaşamak? İnsan niçin gelir dünyaya? Şerefli yaşamak için. Tabii ki ileride bir gün anne olacaksın. Temelsiz, asılsız eğlencelerle geçerse ömrün, çocuklarına ne verebilirsin ileride?
1: Ya bu eski manto, tabanı delik ayakkabı, 3 yıldır giyilen elbise, sırtıma binen ev işlerinin ağırlığı, bu yaşamayla ne öğreneceğim ki? İleride zor durumlarda çocuklarıma nasıl bir yol gösterebileyim bu dengesizlikle?
2: Çay yapayım mı oğlum?
0: Sağ ol anne.
3: Alo! Abi ben Cemil. Kız tamam abi. Yarın buluşuyoruz, işi bitireceğim. Hüseyin, verdiğin ilaç sağlam mı?
4: Merak etme abi, 24 saat şuursuz kalır.

0: Sana elimle çay demledim.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni seviyorum, hayat dolusun. Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım. Aşığım sana, delicesine.
2: Senin namussuz!
3: Sakin olun, sakin olun! Durun, ne oluyorsunuz?
4: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez. Ona sahip çıkmasını bilmelisiniz. Çocuklar her şeyi artık çabuk öğreniyorlar. Siz de

0: öğretin. Kızınıza yol gösterin. Her gün kuaföre gitmek, lüks evde oturup lüks arabalara binmekten daha çok kalıcı, büyük ve güzel şeyler olduğunu öğretin.
1: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak. Cemil'in villasında komiserim. Gayrettepe Gazeteciler Sitesi numara 5.

0: Avukat Bey, benim davayı halledeceksin değil mi?
1: Hiç merak etme, en kısa zamanda
2: halledeceğim. Oğlumuz geliyor.

0: Hoş geldin aramıza. Ey büyük tanrım, nelere kadirsin? Bir zamanların adalet dağıtıcısı, aşağılık düzen düşmanı mahkumlarla aynı koğuşta. Ne dersin buna Yusuf?
1: Ne diyeyim kardeşim, Allah derim. Dışarıda adaleti hal yoluna koyduklarından, şimdi sıra içeri geldi. Anladığım kadarıyla bu iş için tayinini buraya çıkarmış.
0: Doğru değil mi be?
1: Öyle mi be?
0: Konuşsana be! O zaman hemen mahkemeler kurulsun, adalet yerini içeride de bulsun. Ben savcıyım, sen de hakim. Hadi bakalım, bütün suçlular toplansın, suçlular toplansın! Adalet istiyorum! Evet, adalet istiyorum! Bunun için de büyük jürinin önünde konuşma yapacağım, bana güvenin!
2: Sana güveniyoruz!
0: Siz hırsızlar, kadın satıcıları, siz bu topluma kötü örnek oluyorsunuz!
2: Biz topluma yardımcıyız!
0: Amerikan sigara satıcıları, siz bu toplumu çürütüyorsunuz!
2: Biz suçlu değiliz!
0: Suçlusunuz, sizin suçunuz çok büyük! Ne demek be, karın doyurmak için hırsızlık? İki paket yabancı sigara satarken yakalanmak, sabıkalı diye sürünmek, iş bulamamak, tekrar buraya dönmek, ne demek be? Siz suçlusunuz! Büyük dalavereleri bilmediğiniz, milyonluk kaçakçılığın arkasına gizlenemediğiniz, rüşvetle kişileri sömürmeyi bilmediğiniz için suçlusunuz! Hepiniz suçlusunuz!
2: Bize bunları öğretecek biri lazım!
0: Adalet istiyorum! Karar ver hakim, kim suçlu?
3: Gelmek, görüşmek istemiyor anne.
4: Nasıl, sıhhati iyi mi bari?
3: Çok iyi.
4: Bunları Kemal'e ver yavrum.
3: Peki, biriyle yollarım.
4: Sağ ol evladım.

0: Kıymetli polisimizin kirli çamaşırları kokulu sabunla temizleniyormuş. Halbuki Kemal'in kirli çamaşırlarını hiçbir sabun temizleyemez. Ne dersin ha?
1: Yok canım, abimiz tertemizdir. Yalnız kız kardeşi o biçim.
0: Doğrusu bunların çamaşırları ailece kirliymiş.
2: Bu gürültü ne? Ne oluyor burada? Kim yaptı bunu?
3: İşte bu hır çıkardı.
2: Hücreye girdi, aklın başına gelsin, yürü!

0: Kemal yarın kurtulacak nasipse. Odasını hazırladım.
1: Anma onun adını.
0: Kemal'e karşı çok sersin bey. İnadı bırak artık. Yarın gidip karşılayalım onu. Şefkat gösterelim. İhtiyacı var bize.
1: Ben gitmem hanım. Seni de göndermem.

0: Gelmesi lazımdı şimdiye kadar.
1: Gelmeyecek. Boşuna üzme kendini. Gelse de kardeş katilini bu eve sokmam.
0: Deme bu lafı bey. Zaten yaralı evladım. Bir de sen yaralama. Bekleyeceğim onu. Allah o günü göstersin. Başka bir şey istemem ben.

0: Alo.
1: Alo.
0: Konuşsana, kimsin sen?
2: Kemal olmalı. Kemal! Kemal sen misin oğlum? Kemal! Kemal sen misin oğlum? Niçin gelmedin eve oğlum? Konuşsana çocuğum! Sesini duyayım bari! 7 yıl oldu seni görmediğimiz! Özlemedin mi bizi yavrum? Olan oldu bir kere Kemal'im! Kardeşine ne çok sevdiğini bilmez miyim ben? Konuş be çocuğum!

0: Alo, burada. Cemil, seni istiyorlar.
1: Alo. Söyle.
2: Alo, ben Hüseyin. Senin Kemal hapisten çıkmış, haberin var mı?
1: Güzel. Arkadaşları yanına al, ona iyi bir ders verin. Hırpalayın, paramparça edin iti.

0: Komiserim. Komiserim, geçmiş olsun komiserim. Beni tanıdın mı? Bir gün başım belaya girmişti. Bana fırsat tanımıştın. O gün bugün namuslu çalışıyorum. Eğer bir şeye, işe ihtiyacın varsa halledebilirim.
1: Patron seni telefonda bekliyor abi.
2: Efendim? Bekliyorum Hasan.
3: Evet.
2: Tamam, oldu. Evet Hasan.
0: Adamı getirdim.
2: İyi, çağır gelsin. İşe alındın. Yalnız hemen şoförlük yapamazsın. Bir müddet ayak işlerinde çalışacaksın. Tamam mı? Abbas!
4: Geliyorum!
5: Buyur abi.
2: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın.
5: Peki abi. Gel benimle.

0: Alo.
1: Kemal'i işe aldık Hasan.
0: Çok iyi. Şimdi o elime geçirdim. Onu perişan edip intikamımı alacağım.
2: Artık sen benden sorulursun. Sana işleri öğretir, gözetirim. Ama ücretinin bir kısmını da alırım. Bütün işçiler böyle çalışır. Ben böyle isterim.
3: Kimse itiraz etmez mi?
2: Haddine mi düşmüş? Gebertirim onları. Hadi 100 numarayı temizle. Başla.

0: Merhaba arkadaş.
1: Merhaba arkadaş.
0: Geldiğinden beri seni izledim. Çok sessiz kendi halindesin. Ama iyi bir insansın. Sana kanım ısındı. Yemeğimi paylaşırsak onur duyarım. Sakın itiraz etme. İnsanlar derde ortak oldukları gibi aşağıda ortak olmalılar. Yarın pazar. Hiçbir işin yoksa bize yemeğe gel, konuşur dertleşiriz, ha? Ne dersin? Gelir misin?

0: Kemal de nerede kaldı?
1: Kim bilir?
0: Ben gideyim de bir bakayım.
1: Ali!
2: Efendim anne?
1: Bakkaldan iki ekmek alıver.
2: Peki anne.
0: Kemal! Niye gelmedin? Çoluk çocuk seni bekliyor. Laf istemem. Gidiyoruz. Bizim hanım. Arkadaşım Kemal.
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: İşte bizim delikanlı. Oğlum Ali.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
0: Geç şöyle otur. Yemekten önce bir çay içeriz, değil mi? Ha? Ne dersin?
1: İçersiniz tabii. Şimdi hazırlarım.
0: Geç şöyle, rahatına bak. Sigara alır mısın?
3: İçmem, sağ ol.
0: Ali okul takımında oynuyor. Judo'da mavi kuşak ama... babasının bileğini bükmesi için daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Gel bakayım şöyle, ha? Bilek var mısın, bilek?
1: Aman Ömer, misafir önündeydi mi? Çocuksunuz vallahi. Buyurun.
3: Sağ ol bacım.
0: Kemal misafir değil, benim arkadaşım. Bu evde onun sayılır. Elif'in yemeklerini hiçbir yerde bulamayacağımı iyi bildiğim için buradayım kardeşim. Bir yere gidemiyorum. Anlıyorsun ya.
3: Elinize sağlık. Gerçekten uzun zamandır bu kadar lezzetli şeyler yememiştim.
1: Afiyet olsun.
0: Bir de bana sor. Bu yaşta bu göbekle utanıyorum.
1: Senin gibi çalışan biri için ne kadar yesen azdır Ömer.
0: Hanımın niyetini anlıyorsun ya. Bugün ders yok mu?
2: Bitirdim baba.
0: Ali ara sıra bana okumam gerek diye kitaplar veriyor. Bazen de beraber okuyoruz. Şimdiki gençlik iyi eğitiliyor Kemal. Bizim zamanımızda böyle öğrenim yoktu. Kitaplar insana hayatı da öğretiyor. Yaşamayı bile. Okudukça gözüm açıldı. İnsan cahil kaldıkça yaptığı işlerde de hayır olmuyor Kemalcim. Kaybettiğim yılları acıyorum. Biz ezildik, horlandık. Ama çocuklarımızın alın teri karşılığı insan gibi yaşamaları için elimizden geleni yapmamız gerektiğini şimdi anlıyorum. Okumak insanın çok şeyini değiştiriyor.
2: Emek en yüce değerdir baba. Hakkınızda gazetelerde çıkan yazıları okudum. Soğuk olukta patronlara peşkeş çekilen kızlar konusunda epey direttiniz. Ama gazete aniden kesti tefrikayı. Herhalde bir takım skandallardan korktular bence. Siz mücadelesinde de başarılıydınız.
0: Ali bir adalet adamı olmak istiyor. İnsanların namussuzluklarına tahammülü yok. Ama şimdi annesine mutfakta yardım etse daha iyi olacak. Öyle değil mi Ali?
2: Olur baba, müsaadenizle.
0: Erkek erkeğe birer tane parlatalım mı ha? İşte benim güvencem, her şeyim bu çocuk Kemal. Doğrusu onunla gurur duyuyorum. Korkuyorum da, çok atılgan, haksızlıklara tahammülü yok. Şimdiki gençlik yaşından umulmadık şeyler biliyor. Türkiye'yi bunlar omuzlayacak kardeşim. Vatanımızın, çocuklarımızın gelecek iyi günlerine.
2: Merhaba Kemal abi.
3: Merhaba Ali. Sana kitap getirdim. Bu kitaplarda bilmediklerini öğreneceksin. Cesur olmayı, iyi düşünmeyi, kötülere karşı dövüşmeyi öğreneceksin. Ve bir gün iyiler muhakkak kazanacaklardır. Ali, güzel Türkiye'miz için çalışmalısın. Bu memleketi düşmanın elinden kadın, çocuk, erkek, yaşlı dövüşerek, kan akıtarak, şehit vererek kurtardık. Bize emanet edilen bu vatanı birlik olarak kavga etmeden korumasını bilmeliyiz. Sen de ileride çocuklarına bunları öğretmelisin.
2: Al haftalığını.
0: Sağ ol usta.
2: Sen de al haftalığını. Bu da senin. %10'unu kestim.
0: Paranın tamamını vereceksin ona.
2: Sana ne ulan?
0: Bir daha çalışanın parasını kesersen, ben de senin gırtlağını keserim.
4: Anlat.
5: Abbas'ın dediğine göre Ömer kelek yaptı. Arkadaşı Kemal'i korumaya kalktı. Yarın ikisi bir olup bize karşı gelebilirler.
4: Doğru mu Abbas?
2: Evet, doğru patron.
4: Artık bunların da suyu ısındı.
6: Sen neler düşünüyorsun Hasan? Bize de açıklar mısın biraz?
4: Yapacağım işte, onları kelek bir işe göndereceğim, anladın değil mi? Ve böylece ikisini de etrafa duyurmadan ortadan kaldırmış olacağım. Naci, bu işi sonra konuşuruz.

0: Suskun arkadaşımın şerefine.
1: Beni kınama. Suskunluk benim tabiatımda var. Aslında sana teşekkür etmeliyim. Bana evini, dostluğunu açtın. Hayatımda ilk defa bir dostluk gördüm. Katı bir kanun uygulayıcısıydım. Dünyayı düzelteceğimi sanırken başıma bir olay geldi. Kardeşimin ölümüne sebep oldum. Hayatım alt üst oldu. Vicdan azabından ölecek gibiydim. Acaba kanun değerlerini korurken farkında olmadan önceden de böyle suçlar işlemiş miydim? Bir polis geceleri uykusuz kalmaya, düşünmeye başladığımı hap uyutmuştur. Halka müsamaha ile kanun uygulama sınırı korkunç bir sınır. Beynim binlerce soruyla dolu. Şimdi bu doğruları bulmak için yaşıyorum.
0: Senin gibi bir dostum olduğu için mutluyum. İşimi kurunca istersen beraber çalışırız. Kafandaki sorulara beraber cevap buluruz. Dünyaya beraber karşı dururuz. Hadi dostluğumuzun şerefine.
2: Al şunları usta başına götür.
3: Kemal ile Ömer'i meyhanede gördüm. Adam akıllı dost olmuşlar. Ömer başımıza bela olabilir.
2: Merak etme. Hasan'la düşündük. İkisine de iyi oyun hazırladık.
4: Hala yatmadın. Neyin var Ömer?
0: Hiç.
4: Saklanma benden. Seni tanımaz mıyım ben? Kafana bir şey taktım besbelli.
0: Kemal'e şoför yaptılar.
4: İyi ya. Daha çok para alacak demek. Sevinsene.
0: Doğru, sevmem lazım ama...
4: Aması ne?
0: Yok bir şey Elif. Bizi çağırmışsınız.
2: Bu arabayı Kemal'le beraber Edirne'de Can Mehmet'in tır garajına teslim edeceksiniz. Bunlar da evrakları.

0: Şimdi hapı yuttular.
1: Alo.
2: Alo sayın komiserim. Bugün saat 10 civarında Ataköy plaj yolundan geçecek krem rengi 34 UP 247 plaka çok miktarda vardır.
1: Polis.
3: Çabuk takip edin.

0: Bu arabada en az bunlardan 100 tane var, biliyor muydun?
1: Hayır.
0: Yalan söylüyorsun. Yıllardır onlarla çalışıyorsun. Akıllı bir adamsın. Mutlaka bilmen gerekirdi.
2: Hasan kötü bir insandı ama...
0: Aması yok, biliyordun. Ali'ye geleceği böyle mi hazırlayacaktın? Sahip olmak istediğin arabayı böyle mi alacaktın? Okuduğun kitaplar böyle mi yazıyordu?
2: Bana bir polis gibi davranma. Senin arkadaşınım ben. Bu işleri yaptıklarını da bilmiyordum.
0: Sana inandım. Bize bir oyun oynadılar. Biz de onlara bir oyun oynayacağız. Gidelim. Her tarafı didik didik arayalım.

0: Amen. Amen.
1: Çocuğuma, karıma iyi bak.
2: Dur! Bir kazaydı, arabanın frenleri tutmadı. Polise de böyle konuşacaksın. Ömer'in karısını, çocuğunu düşün.
3: Kimdi seni vuranlar?
4: Görmedim.
3: Saklamakta fayda yok.
5: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
6: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
4: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
7: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
6: Arada bir namus krizi geçiriyor.
3: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
8: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
9: Kim bu kız?
4: Sokakta baygın yatıyordu.
7: Konuşursa başımız derde girer.
9: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
4: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
6: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
7: Görüşeceksin abinle.
6: Hayır, yapamam bunu.
7: Sen görüşeceksin.
6: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
10: Yabancı bugün 18'de TV4'te.
11: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
16: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
17: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
16: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
18: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
19: Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: denize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Turkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Mobil.

0: En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
11: kalgonla. Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.

0: Naci kim?
1: Benim.
0: Buyurun, müdür çağırıyor.
2: Olay nasıl oldu, anlat.
3: Efendim, arabanın frenleri patladı, şoför arabayı zapt edemeyince arabayı geri geri kaçırdı. Ömer'i ezdi efendim.
2: Olayı sen anlat.
4: Kazaydı efendim.
2: Olay nasıl oldu?
5: Kazaydı efendim.
6: Kazaydı efendim.
0: Kaza oldu efendim.
7: Kazaydı efendim.

0: Olayı sizden dinleyelim. Size soruyorum.
1: Kazaydı.

0: Merhaba kader arkadaşım.
1: Sen ha?
0: Sana bir borcum vardı Kemal. Onu hiç unutmadım. İçeriden çıkınca seni kolladım.
1: Ömer'i öldürdünüz.
2: Bir kazaydı.
3: Kazaydı.

0: Ömer artık geri gelmez. Ama karısı ve oğlu Ömer'in yanına gidebilirler.
1: Onlardan uzak dur Hasan.
2: Sana bağlı bu. Her şey sana bağlı. Ağzın sıkı sıkı kapanırsa kimsenin de başı ağrımaz. Söz veriyorum. Biliyorum, bir zamanlar hızlı bir polistin. Ateş gibi. Değdiğin yeri yakardın. Kötüleri bitireyim derken hayatını bitirdin. Ama karşılığında ne gördün?
1: Ben halk için çalıştım.
2: Ne oldu sonunda? Ne verdi sana halk? Hep aldılar. Senden aldılar hep. İşini, yarınlarını, umudunu aldılar. Doymadılar. Bu sana ders olmalı. Şimdi de susman gerektiğini bilmelisin. Düzenimi bozana karşı benim de affım yok. Ömer'in karısını ve oğlunu düşün. Bu senin hakkın, konuşmadığın için.

0: Ömer'in birikmiş paralarını gönderdiler.
1: Sus bayım.
2: Ne diyorsun Ali?
3: Babam kazayla ölecek bir insan değildi. Karısını çocuğunu bunca seven, hayata bunca bağlı bir adam aptalca kazayla ölmez. Babam kazayla ölmeyecek kadar akıllı, çok dikkatli yaşayan bir insandı. O adamları da iyi tanırım.
2: Doğru mu bu?
3: Onu öldürdüler değil mi? Öldürdüler! Al katillerin pis paralarını!

insana ve topluma yapılacak en büyük alçaklık onu sorumsuzluğa alıştırmaktır. Babama yapılanlara sustun niçin? İnsan olarak çok şey kaybettin. Ne yazık ki babam seni çok severdi. Çok severdi.

Kardeşini kazayen öldürmüşsün. Bu mu seni yılgın ve korkak eden? Kendilerine ve başkalarına yapılan haksızlık ve kötülükleri göre göre hayatının sonuna kadar böyle susacak mısın? O zaman bir solucan mısın, insan mısın? Nasıl karar vereceksin?

son defa bir şey söylemek istiyorum. Sana yeterince açıklayamamıştım ama seni çok sevmiştim. Babam gibi sevmiştim. Bana verdiğin kitaplarda şöyle bir şey vardı. İnsana insan eden haklı kavgasıdır. Gerektiği yerde kavga etmesini bilmek insan şerefine saygıdır. Yeryüzünde kavgadan kaçan bir insan varsa hayatı boyunca başı önünde gezmeye mahkumdur. Şimdi ben kendi kavgama kendim gitmek zorundayım.

0: Ali! Bu telaşın ne? Bir derdin mi var? Söyle oğlum, bir şey mi oldu? Çekinme yavrum, söyle.
1: Yok bir şey anneciğim.

Bak küçük dostum, şimdi erkek erkeğe konuşalım. Bana hiçbir şey sorma. Al bu paraları ve anneni buradan bir süre uzaklara götür. Hemen şimdi. Ben buradan çıkar çıkmaz yap bunu. Adalete bağlılığın çok güzel bir şey Ali. Çünkü adaletin olmadığı yerde ne insan şerefi ne de diğer değerli şeyler olur. Ama adalete bağlılık kadar insanı anlamak da önemlidir. Belki de daha önemlidir.

0: Paranı geri verecektim. Ama halktan çaldığını düşünerek halka dağıttım. Senin payına da bu düştü.
1: Sana kızmıyorum Kemal.

Beni dinleyin çocuklar. Kemal'in kan düşmanı Cemil var. İntikamını almak için fırsat kolluyor. Atilla, onu acele bul. Naci, sen de Ömer'in karısı ve çocuğunu garaja getir.

0: Dur bakalım! Nereye ahbap? Yanlış hareketler yapıyorsun Kemal! Şu anda Ömer'in karısı ve oğlu elimizde! Abbas'ı götürmekte direnirsen, onları öldürürüz! Hem de gözünün önünde! Hiç acımadan, anlıyorsun değil mi? Rıfat! Şimdi yapacağın iş, Ömer'in bir kaza sonucu öldüğünü söylemek. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Rıfat, kadınla çocuğu getirin.
1: Gelin.
0: Bacım, Ömer'i biz çok severdik. Kemal herhalde kocanızın ölümünü başka türlü anlatmıştır size. Bir kazaydı, inanın.
2: Evet, kazaydı.
0: Şimdi sıra bizde. Benden özür dileyeceksin.
2: Dediğimi yapmazsan çocuğun beynine kurşunu sıkarım.
0: Öp ayağımı!

0: Arkadaşlarımın da hepsi sana kırgın. Onların da gönlünü alman lazım. Öyle değil mi?
1: Öyle ya.
0: Öp onların da ayaklarını.

3 yıl peşimi bırakmadın. Yakaladın beni. 10 yıl yedim, tam 10 yıl. Yalvardım, para verdim. Kanun nizam dedin, dönmedin. 10 yıl hayatım, işim, varım yoğum gitti. O zaman söylemiştim sana. Daha o zaman söylemiştim, öcümü alacağım diye. Aldım. Her şeye katlandım. Seni rezil edeceğim, hiç edeceğim dedim. Yaptım. Seni bir hiç yaptım. Öcümü aldım, hiç yaptım seni. Kaldırın bu leşi. Bu köpek sana çok şey yaptı. İntikamını al.

0: ne yapıyorsun? Kalkmamalıydın. Sağ kolun iki dirseğin paramparça. Kaburgaların sol bacağın kırık. Ben bu köyün sağlık memuresiyim. Durumun kötü. Seni hastaneye götüreceğim. Ancak orada iyileşebilirsin.
1: Lütfen... Lütfen beni bir yere götürme.

0: Bir şeyiniz yok ya?
1: Hayır, iyiyim.
0: Biliyorum, buradan bir an önce gitmek istiyorsunuz. Ama çaresiz, bir süre daha bekleyeceksiniz.

0: kendine geldiğinden beri hep aynı yere bakıyorsun. Yürüyünce de aynı yere gideceksin sanırım. 10 yıldır hemşireyim. Senin gibi iyileşmek için delice çaba harcayan bir hasta görmedim Kemal.
1: Senin gayretin iyileştirdi beni.
0: Gözlerindeki hınç, intikam iyileştirdi seni. Ben değil.
2: Yirmi gün oldu, hala bir haber çıkmadı Kemal'den. Ne bir gazete ne de radyo haberi.
3: O uçurumdan kurtulması imkansız Hasan.
2: Niye bulunmadı cesedi? Niye bulunmadı bir parçası bile, ya yaşıyorsa?
4: Yaşasa bile yarım insan sayılır patron, silahsız.
2: Silahı var Atilla. Yüreğindeki hınç ne demektir bilir misin sen? Arayın, emin olmalıyım. Kemiğini de bulsanız yok edin.

0: gidiyor musun?
1: Gitmeliyim.
0: Evet, biliyorum. Sizi kavşağa kadar götüreyim.
2: Abi, Kemal'i bulamayacağız galiba. Kaza yerinde hiçbir iz yok. Kimse de bir şey bilmiyor. Bu köyde de bir sonuç alamayacağız. Bana kalırsa adam öldü.
3: Bu son araştırmamız. Bu köydekilerin de haberi yoksa bu iş bitti demektir.

0: Alo, ben Abbas.
1: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Çocuklar! Kemal geliyor, tedbirimizi alalım.

0: Hakkami! Hakkami! Kemal Abbas'ı öldürdü.
1: Buraya gelebilir. Dağılın! Silahlarınızı alın! Çabuk!
2: Her tarafı kontrol edin.

0: Öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.

0: Çok dikkatli olmalıyız, Kemal her an buraya gelebilir.
1: Bizi bulacağını hiç sanmam.
2: Alo!
3: Ben Kemal, geliyorum.
0: Telefon eden Kemal'di, buraya geliyor.
1: Hemen mahzene iniyorum.
0: Siz de dağılıp etrafı gözleyin.
4: Cemil gecikti, nerede kaldı acaba?
5: Gene bir karıya takılmıştır.
4: Kes bakalım. Nerede kaldın?
1: Bırakın soru sormayı, Kemal geliyor. Ama telaşlanmayın, burayı bulmasına imkan yok. Şeytan bile bulamaz burasını. Hadi oturun da oyun oynayalım.

0: Yapma! Yapma!
1: Öp ayağımı!
0: Yapma!
1: Söyle! Ötekiler kimdi? Nerede?
0: Konuş! Söyleyeceğim!
1: Konuş!
2: Gene var.

0: Kemal'i bulup temizleyelim. Sokağa adımını attığın an Kemal'in kurşununu beyninde bulursun. Adam şeytan gibi. Dört adamımızı temizledi. Alo.
1: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Kemal geliyor buraya. Tedbir alın. İbrahim, sen merdivenleri kolla.

0: Öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.
0: Yama!
2: Yapma! Yapma, kurbanın olayım! Kemal! Kemal, bağışla beni, ne olur! Affet Kemal! Kemal, öldürme beni! Kurban olayım, yalvarırım sana! Elini ayağını öpeyim, ne olur! Kemal! Dur, gitme! Kemal! Kemal, ne olursun, öldürme beni! Elini ayağını öpeyim! Ne olur, abiciğim, yalvar! Abiciğim! Abiciğim, yalvar! Kemal! Kemal, dur, ne olursun! Kurbanın olayım, affet abi! Abi, durdur şunu! Abiciğim, yalvar! Elin ayağını öpeyim, kurbanın olayım abi! Kemal! Kemal! İmdat! İmdat! İmdat! Öldürüyorlar beni!

0: Kıpırdama.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: hesap kırdık.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye... gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyoruz.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: da aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yüksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modu.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.

0: şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşatıcı.

0: Kuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Oy şefim.
5: Ülker çikolatalı gofret efendim.
4: Yengeme de verin.
6: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
7: Olsun.
6: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofret.

0: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm.
1: 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi.
0: 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
2: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum.
1: Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet Ali.
3: Günaydın babacığım.
1: Günaydın sevgili kızım.
2: Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
1: Bundan eminim. Kara Haydar'a selam söyle, benim satılık malım yok.
2: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
4: Ali'm! Oğlum benim! Evladım!
2: Aramızdaki hukuka hürmeten, geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
4: Kaçmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış!
5: Erkekler ağlamaz baba.
6: Erkekler ağlamaz, birazdan TV4'te.
7: Kıpırdama ama. Öp ayağımı. Hadi öp ayağımı. Halkın nankör kıymetini bilmez demiştin, yanıldın. Halkım kendine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz.

0: Onu çok özledim. Affettim oğlumu. Gelse de dünya gözüyle bir görse.
1: Alo.
2: Anne. Ben Kemal.
3: Kemal! Eve gel evladım. Oğlumuz geliyor. Gel evladım artık.
0: Kemal oğlum. Gel. Seni bekliyoruz. Gel.
2: Şimdi geliyorum.
0: Oğlumuz geliyor hanım.
3: Çok şükür.
0: Ama ağlamayı bırak da git odasını hazırla, sevdiği yemekleri yap.
3: Peki.
0: Hadi.

0: Kemal'im.
1: Oğlum.
2: Canım benim.
0: Yavrum Kemal'im. Şükür kavuştuğuna. Canım evladım.

Zeynep'im, her şeyimdin sen benim. Adımı bile senden almıştım ben. Yangın Mehmet derlerdi bana. Senin aşkınla çılgınca yandığım için. Gelin olduğun gün ne mutluydum. Herkes bizi birbirine yakışan örnek gençler diye sever. Mutluluğumuz, aşkımız bir peri masalı gibi dilden dile dolaşırdı. Hele Ali'mizin doğduğu gün, çılgına dönmüştük sevinçten. Allah'ım, ne kadar iftihar ediyorduk küçücük oğlumuzla. Onu en iyi şekilde yetiştirecek, en iyi okullarda okutacaktık. Yuvamızın neşesi, sevinci, umuduydu Ali. Üçümüze bir dünya kurmuştuk. Sadece sevgi, mutluluk ve pırıl pırıl rüyalar içinde ışıldayan bir dünya. Her günümüz yeni bir renk katardı bu dünyaya. Hele Ali, her davranışında

taklit etmeye çalışırdı o küçücük yaşında. Paltosunu sırtına atışında, ellerini beline sokuşunda, o ağır erkekçe yürüyüşünde hep ben vardım. O tatlı gülüşünde de sen. Sonra bir anda geldi felaket. Bir anda yıkıldı dünyamız. Halim olmasa dayanamazdım senin acına. Artık o senin bana son emanetindi. Ölünceye kadar seni onun gözlerinde görecektim Zeynep'im.

0: eksiltme mektubunu verdim abi. Kara Haydar da oradaydı. Beni görünce şeytan görmüş gibi çarpıldı.
1: Kara Haydar bu işi hiç kimseye yedirmem demiş.
2: Bu işin ucunda tam 200 bin papel var.
3: Tabii, eğer ihaleyi kazanırsak.
4: İhaleyi kaybettik abi. Yangın Mehmet bizden 1 lira eksik vermiş.
2: Allah cezasını versin bu Yangın Mehmet'in.
4: Demiştim. Yangın Mehmet bırakmaz demiştim.
2: Bırakacak. Bu defa çekilip meydanı bize bırakacak. Buna mecburdur.

0: Evet. Buyurun. Çekilmek mi? Ne münasebet? Hiç öyle bir niyetimiz yok.
1: Sen bilirsin. Fakat bu inadın size çok pahalıya mal olacak.
0: Sen yanlış kapı çaldın arkadaş. Biz kuru gürültüye pabuç bırakmayız.
1: Bana Kara Haydar derler. Ben adamı çan evinden vururum.
0: Mehmet abime de Yangın Mehmet derler. Bir pire için yorgan yakar ha, ona göre.

Artık bu itin dersini vermek zamanı geldi. Bırakırsak daha güçleşecek. Başımıza büsbütün bela kesilecek.

0: erkekler ağlamaz.
1: Tebrikler.
2: Bu gece işini bitirmeliyiz.
3: İntikam nasıl alınırmış görsün.
2: Dikkat edin. Yangın Mehmet'i değil, ciğerini istiyorum, ciğerini. Yüreğine öyle bir acı salın ki bir daha iflah olmasın.
3: Abi, yoksa çocuğunu mu?
0: Al bakalım. Bu da benim sana sünnet hediyem.
4: Açabilir miyim babacığım?
0: Tabii açabilirsin. Ama ancak büyüyünce takabilirsin. Sonra bu bildiğin saatlerden değil, bunun marifetleri var. Her saat başında müzik çalar, konser verir.
4: Hadi versin bakalım.

0: Canım babacığım. Bu saati saklayacağım. Senin gibi büyük olunca takacağım.
1: Acıyor mu?
0: Yok, acımıyor.
1: Benim aslan oğlum.

0: Düğünümüz bitmiştir arkadaşlar. Yazıklar olsun. Bu kadar çekli işi beceremeyip yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.
1: Kolay mı abi? O kadar insanın içinde.
0: Hadi oğlunu vuramadın. Bari babasını geberseydin.
1: Ona nişan almamıştım ki. Çocuğa nişan almıştım.
0: Bir kere daha basamaz mıydın tetiğe?
2: Vuramadık, vuramadık işte.
1: Yangın Mehmet. Bunu yanımıza bırakmaz artık.
0: Kim olan Yangın Mehmet dediğin? Allah mı bu adam, Allah mı?
3: Bu işi yutacak mıyız abi?
4: Hiç kimse karışmayacak. Benim meselem bu.

0: Bir damlacık çocuktan ne istedin?
1: Benden bekler misin böyle bir şeyi?
0: Her yol beklenir senden.
1: Benim çocukla alıp vereceğim yok Mehmet.
0: Olmasın Haydar. Hiç acımam, yakarım topunuzu.

0: Çocuğunu alıp köye gideceksin ana.
1: Sen burada mı kalacaksın oğlum?
0: Beni düşünme ana. İleride belki bir gün ben de gelirim. Hadi ana. Hazırlan.

0: erkekler ağlamaz.
1: Ağlamaz baba.
0: Aslan oğlum.
1: Aslan baba. Her zaman seninle iftar edeceğim baba.
0: Allah'a emanet olun.

0: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm.
1: Üç değil, iki. Kara Haydar ölmedi.

Ancak olayda ağır tahrik ve kısmen savunma durumu bulunduğundan hafifletici sebepler göz önüne alınarak Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi uygulanarak cezasının 1/4 oranında ve 6 yıl tenzil edilerek sanık Mehmet Akkaya'nın 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: hep seni sayıklayarak öldü. Oğlum okusun, çalışsın, büyük adam olsun dedi. Bundan sonra baban benim oğlum. Ağlama oğlum.
1: Ağlamıyorum amca. Babam erkekler ağlamaz derdi.

0: Oğlum anan öldükten sonra köyde duramadı. Zaten köye kasabaya sığacak bir delikanlı değildi. Hep büyük şehirleri düşünürdü. Ne yaptıysak ne ettiysek bu fikrinden caydıramadık onu. Günün birinde başını alıp İstanbul'a kaçtı. Ömer Usta da çılgına döndü. Aramadığı yer kalmadı. Bir türlü bulamadı. Kahretmeyesin diye sana yazmadık, yazamadık. Mutlaka İstanbul'dadır.
1: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum. Artık hayatta hiç kimsem kalmadı. Ne ana baba, ne bir dost, ne de bir akraba. Yalnızlık öyle zor ki.
2: Artık yalnız değilsin ki sevgilim. Yakında senin de bir yuvan olacak. Bu yuvada da seni seven bir eşin olacak.
1: Babam vermişti.

0: Babam Ateş Ali sağ kolumdur diyor. Oysa hayatta hiç kimseye güvenmez. Sen onun güvenini nasıl kazandın Allah aşkına?
1: Verdiği emirleri yerine getirdim, hepsi bu kadar.
0: Senden o kadar memnun ki, seni yalnız damadı olarak değil, aynı zamanda iş ortağı olarak da düşünüyor.
1: Baban akıllı ve güçlü bir insan. Onun gibi olmayı çok isterdim.

0: neden ateş Ali diyorlar sana?
1: Bilmem. Yalnız bildiğim bizde yiğit lakabıyla anılır.
0: Ama ateş adı korkutuyor beni. İnşallah bir gün beni yakmazsın.
1: Yakmak mı? Ben ancak sana yan bakanı yakarım.
0: Beni bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Canımdan da çok.
0: Sev beni. Ölünceye kadar sev.

0: Buyurun beyim, bir emriniz mi vardı?
1: Mehmet! Mehmet abi! Aslanım benim!
2: Şansım pek iyi bugün. Vakit tamam. Oyunu bırakıyorum.
0: Paraları bırakıp gidersin.
2: Öyle mi? Kim mani olacak gitmeme?
0: Ben. Ya. Onları köye yerleştirdikten birkaç gün sonra yanına gittim. Tarlaya doğru açıldık. Orada içim kan, ağlaya ağlaya senin öldüğünü söyledim Ali'ye. Ağladım. Bütün dünyası yıkıldı o an. Ama tek yaş akmadı gözünden. Benim babam, aslan babam sağ olsaydı, erkekler ağlamaz derdi Ömer amca dedi.
3: Aslan oğlum benim.
0: Yemeden içmeden kesildi. Kimseyle konuşmaz oldu. Sonra bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi. Artık onu birlikte buluruz.
3: İnşallah. Hayatta oğlumdan başka kimsem kalmadı.
0: Bu dünya iyilerin dünyası değil Mehmet, kötülerin dünyası. Bak, Kara Haydar aldı yürüdü. Kanunsuz demedi, gayrimeşru demedi. Her yolda ah alarak, can yakarak zengin oldu. Ama bildiğin gibi değil. Şimdi de benim bu külüstür garaja göz dikti.
4: Günaydın babacığım.
5: Günaydın sevgili kızım. Bugün doğum günün senin.
4: Demek unutmadınız.
5: Biricik kızımın doğum gününü unutur muyum hiç?
4: Teşekkür ederim babacığım. Bugün beni ilk tebrik eden siz oldunuz.
5: Hediyeni de hazırladım. Hani o beğendiğin araba vardı ya, bugün galeriye gidip teslim al.
4: Ah, siz bir meleksiniz babacığım. Ali ile gider alırım.
5: Şu Ateş Ali'yi kıskanmaya başladım. Onu benden çok seviyorsun galiba.
4: Sizin yeriniz ayrı, onun yeri ayrı babacığım.
5: Öyle olsun. Bugün 18 yaşını bitirdin. Artık düğün hazırlıklarına başlamamız gerekiyor.
4: Babacığım! Bu sabah bana dünyanın en güzel sürprizlerini hazırlamışsınız. Ali duyunca kim bilir ne kadar çok sevinecek.

0: şimdilik burada idare et. Daha iyi yer bulunca oraya çıkarsın.
1: Burası neme yetmez. Zaten artık hayatta beklediğim bir şey kalmadı. Oğluma kavuşmaktan gayrı.
2: Bu da benim doğum günü hediyem.
3: Çok, çok güzel. Hayatımda aldığım en güzel hediye.
2: Buna sevindim. Beğenmeyeceksin diye ödüm kopuyordu.
3: Sen alırsın da ben beğenmez olur muyum hiç?
2: Sana çok daha güzelleri layıktır.
3: Teşekkür ederim sevgilim.
2: Seni ne kadar seviyorum bilemezsin.
3: Şimdi benim de sana bir sürprizim var. Babam bir an önce evlenmemizi istiyor.
2: Bana dünyanın en güzel müjdesini verdin, çok mutluyum.
3: Ben de sevgilim, ben de dünyanın en mutlu kızıyım.
0: Oğlum, Ali.

0: Bu koskoca şehirde nasıl bulurum seni? Kimden arar sorarım? Belki şu anda ilim yuvalarına girip çıkan bu delikanlılar senin arkadaşların. Belki onlardan birisin sen de. Yılmayacağım oğlum. Her gün bu yerlerde arayacağım seni. Her baktığım yerde, taşta, toprakta senin hayalin var Ali. Kim bilir, belki hayatla bağlantılarını koparmış, gayesiz, ruhsuz şu kalabalığın içindesin. Yok. Yok, hayır, olamaz. Sen bunlardan olamazsın oğlum. Annenin öldüğü gün, seninle uzun yıllar buluşamayacağımızı bile bile ayrıldığımız gün, ağlamıyorum babacığım. Erkekler ağlamaz diyen aslan oğlumsun benim.
1: İstersen gazetelere ilan verelim diyeceğim ama daha bir damlacık çocukken onu vurmaya kalkanlar ilanı okuyunca ne yapmazlar?

0: Bunca yıl bekledikten sonra tam oğluma kavuşacağım sırada.
1: Aferin Ateş Ali. İyi işler başarıyorsun.
2: Güveninize layık olmaya çalışıyorum.
1: Sen bu gidişle beni de geçeceksin evlat, beni de.
2: Sanmıyorum. Hiç kimse sizin gibi olamaz.
1: Sen beni bir de eskiden görmeliydin. Ne yazık ki eski halim yok. Şimdi işleri ancak oturduğum yerden idare edebiliyorum.
2: Siz bir beyinsiniz. Bizse kol, bacak. Siz olmazsanız biz ne işe yararız?
1: Bir gün sen de beyin olacak, benim yerime geçeceksin. Seni bunun için yetiştiriyorum.
2: Sağ olun. Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
1: Bundan eminim. Ama henüz şartlarımızı kabul etmeyenler varmış. Kontrat önünde.

0: Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok.
1: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
0: Burası benim ekmek teknem. Ölürüm de satmam.
2: Durun!

0: Sen kanına mı susadın be adam?
1: Defolun. Hadi, durmayın gidin. Yoksa hepinizi kalbura çeviririm.

0: Daha çok gençsin. Böyle oyuncaklara heves etme, yazık olur sana.
1: Bu küstahlığın sana çok pahalıya mal olacak.
0: Sen beni tanımazsın delikanlı. Ama patronun Karahaydar çok iyi tanır. Bacağını sakat eden adamın selamı vardı.

0: Mehmet ha. Kardeşlerimin katili Mehmet. Beni sakat bırakan Mehmet. Ocağı batası Mehmet. Yıllardan beri hep bugünü bekledim. Senden kana kan isterim Ateş Ali. Kana kan. İntikamımı sen alacaksın. Sen.
1: Benim de ondan alınacak bir intikamım var. Bana yaptığı hakareti onun yanına bırakacak değilim.

Şimdi bu oyuncağı nasıl kullanacağımı göreceksin. Söyle, nereden vurayım seni?

0: Tam 18 yıldır hep bu anı bekledim.
1: Tam 18 sene senin acın kalbimi yaktı, kavurdu. İçimde iyilik olarak ne varsa yaktı, kül etti baba.
0: Cezaevinde yattığımı senden gizledim. Tek bu yollara heves etmeyesin diye. Beni ölmüş bilmen daha hayırlı olur senin için diye düşündüm.
1: Fakat hayatta bir başıma kalmıştım. Bana bir yol gösteren, ışık tutan olmadı. İşte bu yüzden denize düşmüşün yılana sarıldığı gibi Kara Haydar'a yanaştım. Onun senin düşmanın olduğunu nereden bilebilirdim?
0: Geçmişte olup bitenlerin artık bir önemi kalmadı oğlum. Şimdi hayatımızda yeni, mutlu bir dönem başlıyor.

0: Ne oldu? Tamam mı? Öldü mü?
1: Ölümünü istediğin adam... babammış. Öz babam!

kötülüklerini. Aramızdaki hukuka hürmeten geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum. Ama bundan sonra babama karşı girişeceğin en ufak bir hareketi bağışlamam.

0: kaldın? Merak ettim seni. Ne oldu? Ne var senin? Ne var? Ne oluyor?
1: İki can düşmanının çocuklarıyız.

0: kader ikimize de kötü bir oyun oynadı. Seni çok sevmiştim. Fakat artık buna hakkım yok.
1: Beni sevmiyor musun?
0: Hem de deli gibi seviyorum. Ölünceye kadar da seni seveceğim. Ama neye yarar? Birleşmemize imkan yok. Yollarımız ayrılıyor. En iyisi bu sevgiyi içimizden koparıp atmak.
1: Kolay mı bu?

0: Baba, yalvarırım durdurun Ali'yi. Ne olur gitmesin. Seviyorum onu.
1: Kimi? Amcalarının katilinin oğlunu mu? Babanı sakat bırakan alçağın oğlunu mu? Düşmanımın oğlunu mu?
0: Siz birbirinize düşman olabilirsiniz. Fakat bizim ne suçumuz, ne günahımız var?
1: Bugüne kadar olanlardan sorumlu tutmuyorum seni. Ama bundan sonra onun adını anmak bile babana en büyük ihanettir. Anlıyor musun? En büyük ihanet!
2: Saygıda kusur ettim.
3: Yok canım, yok öyle bir şey. Sadece birbirimizi tanıyamadık, hepsi bu kadar.
4: Nasıl tanısın Ömer amcası? Seni son gördüğünde bacak kadar bir çocuktun.

Düşmanlarım benimle aynı şehirde yaşayamazlar. Yangın Mehmet'le Ateş Ali'ye İstanbul'u yasak ettim. Anladınız mı? Yasak! 24 saat içinde onları bu şehri terk etmek zorunda bırakacaksınız. Çekip gitmezlerse icabına bakarsınız, tamam mı?

0: Estağfurullah.
1: Hadi iç. İzin verdim. Uzatma bakayım.

0: Ömer amcan seni işine ortak yapmayı düşünüyor. Üçümüz birleştik mi evelallah kısa zamanda işleri büyütürüz. Ondan sonra da sıra senin evlenmene geliyor. Belki de beğendiğin, sevdiğin bir kız.
1: Sevdiğim bir kız var baba. Çok sevdiğim bir kız.
0: O da seni seviyor mu?
1: En az benim kadar.
0: İyi ya, onunla evlenirsin.
1: İmkan yok. Ne onunla ne de başka biriyle. Aramıza Kara Haydar girdi baba. Kız onun kızı.

0: Adamlarımız garajı gözaltında tutuyorlar.
1: Nasıl olsa uğrayacaklar oraya.
2: Garajı basıp Ömer'i konuşturun. Hayrola?
3: Yangın Mehmet adında biri geldi. Sizi görmek istiyor.

0: Hayırlı bir iş için geldim Kara Haydar. Geçmişi unutalım. Dost olalım.
1: Dost ha. Bir yılandan dost. Kardeşlerimin katilinden dost. Beni sakat bırakan kudurmuş bir köpekten dost. Senden ancak düşman olur, düşman!
0: Düşmanlık kime ne kazandırmış ki? İntikam ne senin sakatlığını düzeltir, ne kardeşlerini diriltir, ne de taş duvarlar arasında geçen benim en güzel yıllarımı geri getirebilir.
1: Yattığın ceza yürek söndürmez. Daha intikamım alınmadı. Yıllar yüreğimdeki kini söndüremedi, büsbütün alevlendirdi.
0: Gel vazgeç. Bu uğursuz kini toprağa gömelim. Çocuklarımızın mutluluğu için. Oğlumun, senin kızının hatırı için.
1: Kızımın adını ağzına alma.
0: Çocuklarımız birbirlerini seviyorlar Kara Haydar. Biz mutlu olamadık. Bırakalım bari onlar mutlu olsunlar.
1: Çok konuştun sen, yıkın iti yere.
2: Look.

0: Sen aşkına bırak baba.
1: Atın.

0: Allah'a ısmarladık kızım.
1: Kimdi seni vuranlar?
2: Görmedim.
1: Saklamakta fayda yok.
3: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
4: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
2: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
5: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
4: Arada bir namus krizi geçiriyor.
1: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
6: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
7: Kim bu kız?
2: Sokakta baygın yatıyordu.
5: Konuşursa başımız derde girer.
7: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
2: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
8: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
5: Görüşeceksin abinle.
4: Hayır, yapamam bunu.
5: Sen görüşeceksin.
4: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
9: Yabancı bugün 18'de TV4'te.

0: yıldızları. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 295 lira. Kahve dünyası tam bol çeşitleri uygun fiyatlarla.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
1: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: olan Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
7: Tecrübeyle sabit.
8: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
9: Çikolata

0: saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Kim yaptı?
1: Hiç kimse.
0: Yoksa Kara Haydar mı? Ben sorarım ona bunun hesabını.
1: Dur, bırak o silahı. Ben bu dayağı yiyecek adam değildim. Evlat hatırı için katlandım.
0: Yani

0: mi çekeceğiz bunu? He?
1: Çekeceğiz. Sevdiğin kızın babasıdır.
0: Kim olursa olsun. Kim olursa olsun bırakmam bunu onun yanına. Sen karışma.
1: Bırakacaksın. Ben böyle istiyorum. Yoksa hakkımı helal etmem sana.

Kaçmış, kaçmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış! Çabuk toplayın adamlarınızı! Düşün peşlerine! Yakalayın, gebertin onları! Yangın Mehmet'i de, Ateş Ali'yi de! Kızımı da! Kızınızı da mı? Kızım değil artık o benim.

0: Demek kız şimdi sizin yanınızda. Öyleyse hiç durma burada. İlk basıp sizi arayacakları yer burası olacak.
1: Rest!
2: Kolay gelsin beyler!

0: Mang!
1: Çocukları alıp bir müddet gözden uzaklaşırsın. Gizlice nikahlarını kıyarsın. Arası soğuduktan sonra her şey düzelir.
0: Yıldırım nikahı için evrağı hazırladım bile. Yerini mektupla bildiririm.
1: Ali de nerede kaldı yahu?
0: Bankada birkaç kuruşu vardı. Onu çekecekti.
1: Oğlum, nereden böyle?
2: Ufak bir hesap vardı. Onu gördüm amca.
0: Banka çok tozluydu galiba.
2: Gelirken ayağım kaydı, düştüm.
0: Yüzüne ne oldu?
2: Dolmuşta kapıya çarptım.
0: Bankadakiler nasıllar?
2: Ellerinizden öperler.
0: Yüklen bavulları.
2: Emredersin babacığım.

0: Konuş! Konuş derdeler!
1: Bilmiyorum.
0: Konuş diyorum sana.
1: Bilmiyorum. Konuş! Bilmiyorum.

0: Konuş ne deder? Konuş! Konuş! Konuş! Konuş! Konuş!
1: Bilmiyorum, bilmiyorum!
0: Ah!

Durun! Yangın Mehmet'ten gelen mektubu buldum. Davetliymiş. Adres burada.

Hmm?

Uyuyun yavrular. Yattığınız yerde rahat uyuyun. Artık sizi kimse ayıramaz. Hiç kimse.

mis gibi boğaz havasıyla sizleri karşılamak istedim sevgili seyirciler. Umarım bu güzel boğaz havası evlerinize, bizi her nerede izliyorsanız sizlere ulaşıyordur. O zaman TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili.

0: Seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Arnavutköy'deyiz. Muhteşem bir program her zamanki gibi sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV 4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın! Şu anda Arnavutköy iskelesinin önündeyim. Dilerseniz Arnavutköy'e denizden de gelebilirsiniz. Rumelikava, Çengelköy, İstinye, Eminönü. Şöyle seferlere buraya geldiğiniz zaman bakabilirsiniz. Dilerseniz internetten de bakabilirsiniz. Ama aynı zamanda belediye otobüsleriyle de yine buraya gelmeniz mümkün. Hem Beşiktaş'tan hem de Etiler tarafından buraya kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Metrobüsle de aslında baktığınız zaman buraya ulaşım sağlamak çok ama çok kolay sevgili seyirciler. Yani baktığınızda metrobüsle nereye gidebilirim diye sorarsanız çok kolay. Gelirsiniz Zincirlikuyu'ya, Zincirlikuyu'dan Arnavutköy'e gelebilirsiniz. Ya da Beşiktaş üzerinden buraya gelebilirsiniz. Yürüyerek bile gelebilirsiniz. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sahil boyunca çok güzel bir yürüme yolu var. Sahil hattında yürüyüşünüzü yapa yapa mis gibi boğaz havasını içinize çeke çeke gelebilirsiniz. Şimdi biz Arnavutköy'ün sahil kısmında durmayacağız. Öncelikle onu belirtmek istiyorum sizlere. Arnavutköy çok ama çok büyük bir mahalle, semt, İstanbul Avrupa yakasında. Biz sahilin arka kısmına gideceğiz bu bölümde. Her zaman görünen değil, biraz da görünmeyen yüzünü aslında göstermemiz ve gezmemiz gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ama şimdi ben üst kısımlara gitmeden önce sahildeyken iki güzel hanımefendi gördüm. Bir gösterir misin Mithat'cığım? Enerjilere bir bakar mısınız sevgili seyirciler? Böyle bir güzel enerji olabilir mi? Allah'ım bu ne güzellik. Yani sabahın erken saatleri olmasına rağmen giyinmişsiniz, kuşanmışsınız, makyajlar yapılmış, gözlükler takılmış. Muhteşemsiniz. Buyurun. Şöyle geleyim.
1: Yalnız ben sizi izliyorum TV'de. O kadar güzel enerjiniz var ki. Ve bu mesleğe çok yakışan birisiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İzlerken bunu düşünmüştüm, hiç yanılmamışım.
0: Çok teşekkür ederim yani
1: çok
0: gerçekten.
1: Çok önemli
0: de
1: bir şey. Çünkü enerji başka bir şey. Anlatma başka bir şey.
0: Çok teşekkür
1: Siz
0: ederim.
1: Siz enerjinizle veriyorsunuz.
0: Nereden geliyorsunuz?
1: Ben Göktürk'ten.
0: Göktürk'ten siz?
2: Yeşilyurt'tan.
0: Yeşilyurt'tan. Ben de biraz ilerisinde Bahçeşehir tarafında. Ha. Evet. Vallahi helal olsun size.
1: Söyleyeyim ya, ben kimim biliyor musunuz?
0: Kimsiniz?
1: Doğa Rutkay'ın annesiyim.
0: Aa, gerçekten evet. Mi? Doğa Hanım'a da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Kızım sana sevgilerimi yolluyorum.
0: Ay vallahi maşallah ya. Gerçekten ikiniz... Ya ben bir dakika bir daha bakacağım şöyle. Gözümü gönlümü açtınız. 41 kere maşallah. Allah size sağlık versin ve nazarlardan saklasın. İyi gezmeler olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Biz de gezmeye devam ediyoruz. Siz iyi ki varsınız asıl. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Şu anda bulunduğumuz cadde Arnavutköy Caddesi. Sahilin hemen arkasındaki cadde Bebek Arnavutköy Mahallesi'nde sevgili seyirciler. Arnavutköy Caddesi'nden biz Beyazgül Caddesi'ne gireceğiz. Sizin gözden kaçırdıklarınızı sizlere göstermeye çalışacağız açıkçası. Şimdi bu bulunduğumuz cadde Arnavut Kaldırımlı Cadde Beyazgül Caddesi. Biz bu caddede bugün programda sizlere neler var neler yok göstereceğiz. Trafiğe açık bir cadde, onu belirtmek istiyorum. Arnavutköy'e geldiğinizde gözden kaçırdığınız her şeyi Yıldız Yakar TV4 ekranlarında bu bölümde sizlere gösterecek. Hatta şarkı da söyleyecek çünkü bugün sahneye çıkar gibi hazırlanmış. Adeta bir yıldız gibi parlıyor. Arnavutköy Beyazgül Caddesi'nde ben hepinizin önünden geçtiği ama girmediği çok güzel bir fırın var. Aslında her şeyi kolaylaştırmak bizim elimizde. Ah Yıldızcığım, ben oralarda bir şey yiyip içemem diyebilirsiniz. Bakın burada tarihi bir fırın var. 30 seneden fazladır bu fırın burada. Fırına gelip galeta alabilirsiniz, simitinizi alabilirsiniz, tatlı tuzlu kurabiyenizi ya da damak zevkinize göre dilediğinizi alabilirsiniz. Sonra sahile gidip banklarda oturup mis gibi boğaz havasının keyfini çıkartabilirsiniz. İçeceğinizi de buradan bir yerden alabilirsiniz ya da evden meyve suyu sıkabilirsiniz. Arnavutköy'e yolunuz düşerse mutlaka bu fırına uğramanızı tavsiye ediyorum. Ürünler günlük ve taze çıkıyor. Fırın günün her saatinde kalabalık sevgili seyirciler. Bunu belirtmek istiyorum. Şöyle bir ürünlere göz atın. Biz Arnavutköy'ün Beyazgül Caddesi'nden yukarıya doğru çıkıp Arnavutköy'ün bir başka yüzünü sizlere göstermeye devam edelim. Fırından çıkamadım. Ürünler o kadar mis gibi kokuyor ki beni sardı. Seni?
1: Muhteşem.
0: Muhteşem. Acıktın mı?
1: Evet.
0: Acıktım dedi. Şimdi karnımızı sizin muhteşem bir gözlemeciye götüreceğim. Orada doyuracağız. Ama siz buraya geldiğinizde mutlaka buradan bir şeyler alın. Benden söylemesi. O zaman ne duruyoruz? Beyazgül Caddesi'nde yürümeye devam ediyoruz. Yürürken de keşfetmeye devam ediyoruz. O kadar güzel evler var ki yürürken bakmaya doyamadım. Şurada durduğum yerden denizi de böyle görüyorum ya, hani minik bir şekilde, ona da bakmaya doyamadım. Sahili süsleyen renkli evlerin yanı sıra Beyazgül Caddesi'nde de yine bulunduğumuz caddenin ara sokaklarında da birbirinden güzel tarihi evler olduğunu da belirtmek istiyorum. Yabancı turistler de renkli ve tarihi evlerin fotoğraflarını çekiyorlar, görmüş olduğunuz gibi. Merhaba. El de salladı bize fotoğraf çekerken. Where are you from? Rusya'dan gelmişler Türkiye'yi gezmeye. Ben de Rusya'dan gelen turistleri takip ediyorum şu anda. Burası Eğlence Sokağı, Beyazgül Caddesi'nin hemen yan tarafında. Yine MİTAS'ın arka tarafındaki sokak da Eğlence Sokağı. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel tarihi evler var. Yine bu sokakta da aynı şekilde. Şöyle buradan böyle yukarıya doğru biraz yürüyelim bence MİTAS, ondan sonra gözleme yemeğe gidelim. Burada bir gözlemeci var sevgili seyirciler. Aa, gerçekten böyle bir yer var mıydı diye kendi kendinize soracaksınız. İddia ediyorum. Benim babaannem, Allah rahmet eylesin, çok güzel gözleme yapardı. Kendi açardı. Şimdi bazı gözlemeleri hazır yufkayla yapıyorlar çünkü. Benim babaannem de hamurunu falan kendi açardı. Ve gerçekten çok güzel olurdu. Yani yutkunuyorum hatta şu an. Ayşe ablanın yaptığı gözleme de kendi açtığı hamurla yapılan gözleme ve muhteşem. Şimdi Eğlence Sokağı'ndan Dubaracı Sokağı'na baktığımız zaman burası da farklı bir yer. Şimdi herkes alışmış sosyal medya fotoğraflarını Kuzguncuk'ta, Balat'ta çekmeye ya da buraya geldiğinde sahil şeridinde çekmeye ya da çektirmeye. İşte görmüş olduğunuz gibi arka taraflara geldiğiniz zaman birbirinden güzel fotoğraf çekebileceğiniz ve çektirebileceğiniz alanlar var. Örneğin bu sokak benim çok hoşuma gitti. Burada neden benim birbirinden güzel fotoğraflarım olmasın Mithat? O zaman olsun.

güzel evler var. İşte Beyazgül Caddesi'nin bir arka sokağındayız şu anda. Yine böyle bir üst sokağına geçip de yürüyebilirsiniz. Ceviz Sokağı. Şu anda bulunduğumuz yer, yani şurası, Dolaplı Kuyu Sokağı. Hepsi yazıyor. Çoğu kişi bilmez aslında buraları bu arada sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Buraya geldiğinizde keyifle gezebileceğiniz birçok yer var. Yine Bebek'te de aynı şekilde. Aslında Bebek'in de arka sokakları, arka mahalleleri ve arka caddeleri çok keyifli. Bizim şu an bulunduğumuz sokak Dubaracı Sokağı. Onu belirtmek istiyorum. Dubaracı Sokağı'ndan aşağı Beyazgül Caddesi'ne ineceğiz şimdi.

Şöyle baktığınız zaman gerçekten burası Cunda sokaklarını andırıyor adeta ki hemen Beyaz Evin önüne de masa sandalye koymuşlardı. Mithat'ın arka tarafı da yine aynı şekilde. Arnavut kaldırımı her yer. Burayı yürüyerek yani Arnavutköy mahallesini komple yürüyerek gezebilirsiniz. Aslında programın başında söylediğim gibi buraya yürüyerek de gelebilirsiniz. Metrobüste Zincirlikuyu'da inip aşağıya doğru kendinizi salıp Beşiktaş'tan buraya yürüyebilirsiniz. Ama yürümeyi seviyorsanız. Yoksa mesafeye baktığınız zaman mesafe uzun, yalan yok yani. Teyzeler de çok güzel oturuyorlar, oh serinmişler böyle. Kahvelerini de içmişler, mis amcam da kahvesini içiyor. Afiyet olsun, Allah size sağlık versin. Amin, çok teşekkür ediyoruz. Tabii gün size erken başlamıştır muhtemelen. Biz şu an öğle saatlerine geliyoruz. Bakmayın öğle saatlerine geldiğimizde ama gün bana da erken başladı. Mithat'a da erken başladı. Tabii ki buradaki güzel insanlara da erken başlamıştır. Bu bulunduğunuz yer o kadar kıymetli bir yer ki size imreniyorum. Vallahi billahi. Geliriz. Evet siz de gelin diyor. Orada kiralık bir ev vardı bu arada 3+1. Oraya taşının diyor abla. Tabii kirası biraz bütçemizi aşabiliyor. Herkes bütçesine göre bir yerde oturabilir, değil mi abi? Değil mi şimdi yani? Zamanında almışsın. Değil mi? Zamanında yaptırmışsın. Emeğine sağlık. Bak, ne güzel keyif yapıyorlar değil mi Mithat? Bir gün gelelim burada keyif yapalım. Vallahi yapalım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Gününüz muhteşem geçsin. Allah sizlere sağlık versin. Ellerinizden öpüyorum. Görüşürüz. Orkideler de pek güzel olmuş. Haydi görüşürüz. Amin. Hoşça kalın. Şimdi bu merdivenlerden inerek Beyazgül Caddesi'ne gidiyoruz. Hadi gelin. Kendimi bu kıyafetle sahneye çıkıyormuş gibi hissediyorum. Bir de beni merdivenlerden indiriyorsun Mithat. Sanki şurada yıldız, yıldız, yıldız diyorlarmış gibi geliyor bana. Bizim TV4 program müdürümüz Duygu Hanım, Duygu İpekçioğlu. Program başlamadan önce ben bir gün şirkette böyle buraları taşlı taşlı pantolon giymişim. Yıldız seni böyle şıkır şıkır istiyorum programda da demişti. Ben de şıkır şıkır oldum görmüş olduğunuz gibi. Beğendin mi Mithat? Tam şıkır şıkır. İşte sahneye çıkıyormuşum gibi bugün.

Beyazgül Caddesi çok hareketli bir cadde sevgili seyirciler. Butik var, börekçi var, fırın var, gözlemeci var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi smoothie yapan dükkan var. Karşıda bu arada çok güzel bir butik var. Mumcu var. Yine ev ürünleri, tekstil ürünleri satan bir dükkan daha var. Ama bir gözlemeci var ki Mithat, bir gösterir misin gözlemeciyi? Tabii Beyazgül Caddesi'nden arabalar geçtiği için zaman zaman arabaları da görebiliyoruz. Bunda bir sorun yok. Bir gözlemeci var. Şimdi ben sizi o gözlemeciden karşılayacağım. Ayşem, Ayşem, benim güzel Ayşem. Ümidim, hasretim, her şeyimsin Ayşem. Ayşe abla, buraya gelene kadar seni anlattım. Fırına girdik, tarihi fırına. Evet. Dedim ki buradan bir şeyler alıp sahile geçebilirsiniz. Ama dedim, ben dedim almayacağım. Neden? Çünkü gözleme yemeğe gideceğim dedim. Temiz. Yukarıda bir gözlemeci var dedim. Allah rahmet eylesin, babaannem gibi yapıyorsun. Babaanneme sağlık. Baba sana sağlık versin. Allah babaannemin mekanını olsun. Cennet eylesin. Evet. O da el açması hamurla yapıyordu. Sen de aynı şekilde. Evet. Neyi anlatsın buraya gelir? Herkes hazır yufkadan yapıyor dedim genelde. Evet. Ayşe abla bu güzel elleriyle gözlemeleri bir güzel açıyor hamurunu. Sonrasında burada masa var, ufak bir masa, oraya servis ediyor. Eğer ki Bebek Arnavutköy etrafındaysanız Ayşe abla servis de yapıyor. Onu belirtmek istiyorum. Gelip buraya da alabilirsiniz, alıp götürebilirsiniz. Ama burada butik bir kahvaltı

0: Muhteşem oluyor bak, bütün samimiyetimle söylüyorum. Benden söylemesi.
1: Evet, teşekkür
0: ederim. Hep ben konuştum. Başka neler var? Yufka ekmek var.
1: Melemen falan da yapıyorum.
0: Evet.
1: Sosyal medyadan satıyorum. Hani isim söylemiyorum.
0: Evet.
1: Melemen, mantı, gözleme, bazlama tost yapıyoruz. Onlarca burada bakliyatımız, kuru yemişimiz.
0: Hepsi de taze.
1: Ve mantığı. Hem pişmiş hem çiğ olarak veriyoruz mantığı.
0: Bakın şöyle mantılar da var görmüş olduğunuz gibi. Yine şöyle çorbalık köy eriştesi de var. Hepsi bu güzel kadının ellerinden çıkıyor. Burası Bebek Arnavutköy mahallesinde, Beyazgül Caddesi'nde. Yukarıya doğru çıkıyorsunuz, şurada oturuyorsunuz, hava güzelken misler gibi gözlemenizi yiyorsunuz. Yanına çayınızı, ayranınızı, ne içiyorsanız için. Ama gözlemesine kefilim. O zaman siparişimi veriyorum ve gözlememe oturup yemeye başlıyorum.
2: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
3: Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
4: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
5: Senin damattan bir haber var mı?
3: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
4: Sonra gavur amı neye gitmiş diye duyduk.
3: Halim Bey'in hediyesi.
2: Sağ olsun. Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
6: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
4: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
2: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
3: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin.
7: Diyet birazdan TV4'te.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
13: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
14: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
15: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
16: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
14: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
13: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
15: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
17: Daha başarılı, daha umutlu

0: hayata devam ediyorum.
1: Yapacağım dedim, yaparım.
2: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
4: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
5: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tabii
3: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
7: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Yaşanacak. Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
6: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
4: Buraya geldiğinizde içiniz açılıyor bir kere sevgili seyirciler. Hem geçmişi yaşıyorsunuz burada, hem bugünü yaşıyorsunuz. Mumlar dizilmiş. Eğer ki kurumsal bir organizasyonunuz varsa buraya sipariş verebiliyorsunuz ve mumlarınızı da yaptırabiliyorsunuz. İşte bu doğum günü, baby shower etkinlikleri olabilir. Yine buraya siparişinizi verip mumlarınızı yaptırabilirsiniz. Burada mum fiyatları eğer ki meraklısıysanız gerçekten çok uygun. Zamanında ben de buradan evime mum almıştım. Onu belirtmek istiyorum. Burada atölyelerin yanı sıra aynı zamanda bir şeyler içebileceğiniz, kahve içebileceğiniz de şöyle bir yer var. Sizi de böyle alayım Levent Bey. Nasılsınız?
7: Çok teşekkürler, hoş geldiniz.
4: Hoş buldum, ne var ne yok.
7: Bomba gibiyiz.
4: Oo süper, dikkat edin patlamayın aman. Şimdi bu mumlar kimlere yapıldı öncelikle çok merak ettim.
7: Bunlar bazı müşterilere var, hediye eşya satan.
4: O onlara özel olarak. Onlara yapıldı. Yani aslında mağazalarda gördüğünüz tasarım mum satan birçok yerde yine mumlarını buraya yaptırıyor ve buradan alıyor. Burada da atölyelerin olduğunu söylemiştim. Atölyeler tahminen ne zaman oluyor?
7: Atölyeler belli bir günü yok. Atölyeye ihtiyacı olan arkadaşlarımız telefon ediyor, randevulaşıyoruz. İkimiz için de uygunsa bir gün belirli, bir saat belirli yapıyoruz.
4: Süper. Biz bir gün mesela atölye olduğu gün Arnavutköy yolumuz düştüğünde gelelim bence. Çok güzel olur.
7: Birkaç gün evvelden
4: arayıp sizin de gelmeniz gerekiyor, bizim de gelmemiz gerekiyor. Burada atölyeye katılırken şu köşenin de keyfini çok güzel bir şekilde çıkartabilirsiniz vallahi sevgili seyirciler. Benden söylemesi. Şu kurşun askerler son zamanlarda fazlasıyla modaydı. Bakın mum haliyle bizim karşımızda görmüş olduğunuz gibi. Yine burada şöyle uzun süre yanan mumlar var.
7: Yani evinizde bitmiş, daha evvel hediye gelmiş mum kaplarınız varsa onun dışında bardak, kase, çanak, hamam tası ne varsa getiriyorsunuz. Burada onları istediğiniz kokuyla, istediğiniz renklerde doldurabiliyoruz.
4: Aa ne kadar güzel ya. Doldurmak peki normal buradan mum almaktan daha mı maliyetli oluyor yoksa aynı mı oluyor?
7: Yok aynı yani o tartıyoruz kilosuna göre ne çıkarsa içine doldurduğumuz.
4: Aslında ne kadar mantıklı değil mi? Bak evde mesela atmaya kıyamadığınız şeyler varsa hamam tası dedi, bardak dedi işte.
7: Bazı marka mumlar var. Yurt dışından da geliyor. Bu da bazı büyük mağazalarda da satılan çok pahalı mumlar var. Onlar bittiği zaman onların bardağını ya da kavanozunu getiriyorsunuz. Ben burada aynı kokuyla, aynı kalitede yapıyorum ve onda bir fiyatına mal oluyor.
4: Örneğin şöyle evinizde bir gondol, şekerlik, artık adı her neyse vardır. Bunun içini doldurursunuz. Şu şekilde mum haline getirebilirsiniz. Yakmazsanız görsel olarak durur. Hani bazı insanlar mumları yakmaya kıyamaz. Eskiden ben de bir şeye kıyamıyordum, şu anda kıyıyorum. Vallahi bak. Benim de en büyük, biz de onu konuştuk. Kıtlık bilinci hepimize yerleşmiş galiba ya. Ama bu büyüklerimizden bize geçti bence. Değil mi?
7: Yakmasanız bile bunu...

0: İçine koyduğum parfüm, yurt dışından getirdim, gayri sağlıklı parfümler ve yakmasanız bile bütün evinizin havasını değiştirdi.
1: Şu an buranın havasına girdik, zaten bir değişti buranın havası. Yani mis gibi kokuyor. Ben şöyle şamdanların üstündeki sade mumları çok seviyorum. Siz de yakmışsınız zaten ve çok yakışmış. Mum merakınız varsa ve Arnavutköy Beyazgül Caddesi'ne yolunuz düşerse mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
0: Saat 10-10.30 gibi açıyorum. Akşam sonu yok.
1: Sonu yok. Müşteri kaçta gelirse kaçta giderse, çünkü buraya geldiğiniz zaman aynı zamanda keyifli bir de sohbet edebiliyorsunuz. Size kalmış.
0: Bazı arkadaşlarımız burada parti de yapabiliyorlar. Doğum gününe denk getiriyorlar. Ben onları burada istedikleri her türlü...
1: organizasyonu yapıyorsunuz. Ne kadar güzel. Aynı zamanda doğum günü partinizi de burada aradan çıkartabilirsiniz yapmak istiyorsanız. Değil mi Mithat? Vallahi çok güzel bence. Tam böyle ev havasında, sıcak. Benden söylemesi ve sizi... güzel mumlarla uğurluyorum buradan.

Vedat bakar mısın? Mahallenin muhtarı benim gibi. Ben de böyle cama oturuyorum. Herkesi izliyorum. Tüyün kadar ömrün olsun senin. Görüyor musun mahallenin muhtarını Vedat? Ne kadar güzel izliyor değil mi? Allah sağlık versin, tüyü kadar ömrü olsun. Beyazgül Caddesi'nden döndük, aşağı doğru yürüyoruz şimdi. Burada herkes evinin önünde oturuyor sevgili seyirciler. Tam bir mahalle kültürü var burada, benden söylemesi. Yine bu ara sokaklarda da tarihi evler var. Ortaköy İtfaiye İstasyonu'nun olduğu yerdeyiz şu anda. Bulunduğumuz sokak bu arada Kireçhane Sokağı. Buradan direkt olarak sahile iniş yapabiliyorsunuz. Arnavutköy, Bebek ve Kuruçeşme arasında yer alıyor sevgili seyirciler. Aslında Arnavutköy'e geldiğiniz zaman genellikle sahilde oturup bir boğaz havasında çayınızı, kahvenizi yudumlamak hoşunuza gidiyor. Biliyorum hepimizin yaptığı şey ve hepimizin sevdiği şey şöyle bir sahilde yürüyüş yapmak. Ama gittiğimiz yerlere baktığımızda bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman farklı güzellikler görebiliyoruz. Özellikle ara sokaklarda ben öyle düşünüyorum şahsen. Burası da eğlence sokağı. Kireçhane Sokağı'nda güzel evlerin yanı sıra böyle güzel mağazalar da var. Şimdi biz sahile yaklaştık. Beyazgül Caddesi'ne tekrar çıkacağım ben. Arnavutköy'ü farklı açıdan gördüğümüz için bugün hiç sahile geçmek istemiyorum. Beyazgül Caddesi'ne geri dönmek istiyorum Kireçhane Sokağı'nda. Şimdi burada bir takı mağazası var. Ben takı hastasıyım. Birçok benim gibi beni izleyen bence kadın izleyicim de aynı şekilde. Bu mağazaya bir girelim. Neler var neler yok sizlere gösterelim. Sonrasında Beyazgül Caddesi'nden tekrar sizleri Arnavutköy'de karşılayalım. Arnavutköy'de şimdi isminden dolayı Bebek de aynı şekilde bazı takı mağazaları özellikle tasarım adı altında sattıkları için fiyatlar biraz yüksek olabilir. Ama bu takı mağazasında fiyatlar bütçenize göre. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Hemen sahilin arka tarafında Kireçhane Sokağı'nda burası. Biraz önce tarihi evleri göstermiştim onun olduğu sokakta. Son moda bütün takıları buraya geldiğiniz zaman bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda bulabilirsiniz. Aslında burayı beyefendinin eşi

Eşi açtı ama başında durmuyor eşi. Duruyor mu? Ha, ikinci yer açmışlar, oradalarmış. İkinci yer nerede? Kağıthane'de. Kağıthane'de ikinci yerlerini açmışlar. Eşi oradaymış. Beyefendi burada duruyor. Yoksa eşi açtı aslında bu mağazayı. Demek ki işleri iyi, Allah iyilik versin. Allah daha iyi yapsın. İkinci yeri açtınız. Vallahi Allah bütün herkesin işini gücünü rast getirsin. Bunu bu arada bütün samimiyetimle söylüyorum. Kahve makinesi falan alınmış. Bak, gözlerden kaçmıyor hiçbir şey. Teşekkürler, birazdan içeriz. Şimdi burada son moda bütün takıları şöyle görmüş olduğunuz gibi bulabilirsiniz. Şimdi Arnavutköy'de, o Arnavutköy Caddesi'nde gezerken bazı dükkanlar bütçenizi aşabilir. Buraya geldiğiniz zaman pazarlığınızı da yapabilirsiniz. Ve dilediğiniz takıyı bütçeniz, zevkiniz doğrultusunda alabilirsiniz. Bazıları bakır ya da altın kaplama olduğu için, bakır işte ya da altın kaplama ürünler olduğu için kararma yapmıyor. Swarovski taştan ürünler fazlasıyla var. O yüzden kaliteli bir şekilde buradan takınızı alabilirsiniz. Siparişe göre takı da getiriyorlar. Onu da söyleyebilirim. Haftanın kaç günü açık? 7 günü açıkmış haftanın. 7 günü açık. Çalışan ikinci yerini de açar. Saat 9.30-10'a, pardon ya, erken söyledim. 11'de biz buradaydık sabah. Bütün dükkanlar kapalı. Bir kahve içeceğiz, bir yer yok. Her yer kapalı. Burada bazı dükkanlar öğlen 12'de açılıyor sevgili seyirciler. Hani geldiğiniz zaman şaşırmayın. Ama Beyazgül Caddesi'nde genel olarak dükkanlar açık. O Arnavutköy Caddesi'nde genellikle kapalı olduğunu belirteyim. Birbirinden güzel burada takıların olduğunu da belirteyim. Haftanın 7 günü. Sahil şurada, bir gösterir misin Mithatçım sahili? Şuradan hemen sağa döndüğünüzde sahil. Araçla trafiğine açık bir yer burası. Buradan da böyle direkt olarak sahile gidebilirsiniz. Arnavutköy'ü yürüyerek gezmek gerçekten çok keyifli ve çok eğlenceli. Biz de bugün onu yaptık. Belki size bütün her yeri gösteremedik. Sığmaz, süremiz kısıtlı. İlerleyen zamanlarda tekrar geleceğiz diyelim ve sizi içerideki güzel takılarla baş başa bırakalım.

Sahili görüyorsunuz hemen. Sahilin karşısındaki caddedeyiz. Şu anda Beyazgül Caddesi. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.

0: Bilal Usta.
1: Makinedeyim, kapı vermiş.
0: Kim?
1: Mustafa, yeni aldığımız.
2: Makine birini kaptı, öldü mü kaldı mı belli değil.
3: Çabuk gidelim.

0: Halini Mustafa'yı, amanın önleyin kızı.
1: Mustafa mı yoksa?
2: Dur hele.
1: Mustafa'ya
2: dur.
1: Bir şey mi oldu söyleyin. Mustafa.
2: Dur Ali, dur bir
1: bırak,
2: şey değil.
1: Bırakın beni bacım, bırakın. Ah Mustafa'm bu. Mustafa'm ne yaptılar, bırak. Ne oldu, ne oldu desene Bilal Usta. Sağ mı, başını mı yedi yoksa?
3: Ne olacak Allah'ın takdiri. Kes ağlama gayri. Emre sen Ali'yi götürüver. Hacer sen de Mustafa'nın anasına deyiver gayri. Hadi herkes işine. Siz ne durursunuz be? Hadi.
4: Adam öldü.
3: Kazadır, piriyi deve yapmanın hali yok.
5: Ha pire diyordun, koskoca delikanlıdır da.
3: Öyle duracağınız mı yani? Kazadır dedik, her gün yüzlerde oluyor.
5: Kazaymış, maçına değil mezbaha.
3: Yediğin ekmek onun sayesinde.
5: Ha biz ekmeği bileğimizin kuvvetiyle, alnımızın teri sayesinde kazanıyoruz. Maçına kendi başına ne halt eder ki? Senin maçına dedin kim oluyor ki?
3: Salim bey bu saçmaları duymasa iyi olur.
4: Duyacak. Gidip aynı şeyleri kendine söyleyeceğiz.
5: Yani Cuma senin bizi gammazlamana hacetlik yoktur.
3: Şimdi bu telaş arasında mı?
4: Şimdi. Sana ne olan? Yürüyün. Evet. Kaza efendim. Hayır. Dikkatsizlik efendim, dikkatsizlik. Hastaneye kaldırıldı. Hay hay emredersiniz. Güle güle, güle güle. Bir gün bekleriz efendim. Tabii tabii. Yeniköy'de denize karşı. İyi günler efendim, iyi günler. Güle güle efendim, Allah'a emanet. Fırsattan istifade bela çıkarmaya geldiniz. Öyle mi?
6: Öyle bir niyetimiz yok, yalnız bu makine...
4: Ne olmuş makineye?
5: Makine değil o bey, katil.
4: Bak Muhsin Usta. Sen ki sanat mektebi görmüş, kafası çalışan bir insansın. Düşün bir. Bu makineyi icat eden Alman mühendisi sizin kadar düşünmemiş mi yani?
6: O koskoca Almanlar bu makinenin yenisinde yapmışlar beyim. İstediğimiz de bu.
5: Ha bu makine değişmese daha çok adam başı yerdi.
4: Elimden ne gelir? Kimseye bir şey olmasını istemem elbet. Ben de çoluk çocuk sahibiyim. Bakın çocuklar, mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi. Bu yerde 58 kişi çalışır. Siz 10 kişi bile değilsiniz. Yani böyle ikide bir gelip karşıma dikilmeyin. Bir kazadır oldu işte. Gerekli tazminat verilecek işte o kadar.
5: Ha bu makine değilim de.
4: Sen ne diyorsun? Bu makinenin yenisi 450 bin lira. Gümrüğü hariç. Burası küçük bir işletme. Bu yükün altına girersek batarız. Siz de işsiz kalırsınız. 450 bin lira. Önüne koysam sayamazsın.
5: Ha bir insan kaç makine eder de?
4: Hadi bakalım. Fazla uzattık. Şimdi iş başına.
6: Öyle olsun Salim Bey.
4: Hadi. Nasıl?
3: Çalışıyorlar ama tatsız. Ortada olanlar var. Hı. Onlar homurdanıyor.
4: Sen isimlerini bildir. Ufak bir zam yapalım. Makinede kim var?
3: Şimdi boş.
4: Sen geçiver. Tahkikatte işe yarar.
3: Baş üstüne.

0: Otursana. Ne dikeldin öyle?
1: Yiyesim yok kızım.
0: Otur otur. Yemeyince olmaz.

0: Sendika yok. Etliye sütlüye karışmak yok. İşine bakarsın o kadar, anladın mı? İyi. Haftada 200 lira alacaksın. O da şimdilik. Sen Sıtkı sadakatle çalış, ötesini bize bırak.
1: Bıraktım beyim. Gayrı sen bilesin.
0: Hadi bakalım.
2: Memleketliyiz dedim, beni rezil rüsva ettin. Neslini sopunu bilmesem sana da var diyeceğim lan.
1: Aman ağam, ne ettim?
2: Ulan ayı, adam sana nimet veriyor, iş veriyor. Elini öpmek aklına gelmedi mi?
1: Bilemedim ağam, bağışla.
2: Benim değil ulan, Salim Bey'in elini öpecektim. Bırak yürü.

0: Burada çalışacaksın. Kolay. Lakin gözünü açacaksın. Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
1: Ali'ye gelmedi. Mustafa'nın anasına yardım edecek. Yemek var, çamaşır var. İzin aldım. Mustafa'nın makineye dışarıdan adam almışlar. İçeriden kim geçer o canavarın başına?
2: Olanları duydun değil mi Selim Bey? Telaş içindeymiş. Bizimki diyesiye ki Mustafa sendikalı olaymış, büyük tazminat alırmış.
1: Şimdi almaz mı?
2: Alır mı hiç? Deftere yazılı bilen değilmiş. Bak sana diyeyim, inat etme de yazıl sende. Kız benim, aklım yok mu ha? Bir gün hepimizin başına gelebilir bu iş. Domuz gibi kasılıp duruyorsun. Sen bilirsin. Bak ben şuraya yazıyorum. Mevlüt, Mustafa'dan haber var mı?
3: Hiç, öleydi daha iyi olurdu.
1: Nasıl yani?
3: Belden aşağısından hayır kalmamıştır. Ayakları tutmayın.
4: Ali'ye yok mu?
2: İzin almış, bir şey mi diyecektin?
4: Acı üstüne ders verilmez ya. Diyeceğim, Mustafa sendikalı olaydı, bu iş böyle kapanmazdı.
3: Yılımız gemiştir. Abu Vaka'dan 100.000 lira tazminat alınmış.
4: Sen kaç yıldır buradasın? 2 değil mi?
5: Öyle, ne sordun?
4: Sendikaya niye yazılmıyorsun?
5: Biz gurbetçiyiz, bildiğimiz şey değil.
4: Bilmeyince?
5: Bizim orada bilmediğin atını ardına geçilmez denilmiştir.
4: Nerelisin sen?
5: Afyon'dan oluruz.
4: Ben de Niğdeliyim. Bizim orada da atın önüne it geçer derler. Ne olacak şimdi? Şimdi hesapçı at mı olduk biz?
3: Onu bilmem. Lakin eşekten düşmüşe döndük da. Bana bak Şerife, ha bu Hacer'de iş var, göreyim seni.
6: Selam sizden mi gene Hacer Sultan? Öyle olsun.
0: Şunları giyiver, üstün kirlenmesin. Yoksa bunları bayramda mı giymeyi yeğlersin?
7: Çavuşum! Nerede değiştireceğim?
0: He çavuş ulan, burası fabrika, usta diyecektin bana. Dolaplar şurada. Sağdan 5.'ye bak.

0: Götüreyim seni. Hadi bana acımıyorsun. Ayaklarına da mı acımıyorsun ha?
1: Maaşla bacı. Bunlar dolapta kalmış.
0: Sen ne diyorsun? Ben sırtımı alayım dedim, yüz vermedi. Bir çift ayakkabıya fit olur mu?

Nasıl oldu Mustafa? Duyduk ki, duyduğun gibi, ah kızım. Aslan gibi oğlum, ayrık otu gibi yerde sürünecek gayrı. Ah benim kara yazgılı başım.

0: Akılları sıra, dikkatsizin yeri afişinle göz boyayacaklar. Her bir yana asmışlar. Maksat, tahkikat heyeti geldiğinde her bir tedbir almışız demeye getirecekler.
1: Buradan bir şey çıkmaz. Sizin yapacağınız iş çoğalmak. En az 30 üye ister.
2: Zor. Biz de çalışanların çoğu köyden gelme. Sendika dedim mi ürküyorlar. Ayağını öyle bir diriyor ki 40 katır çekse yerinden oynatmanın mümkünü yok.
0: Sendikaya düşman olmak kaydı şartıyla işe alıyorlar ki bu elbette mühim bir meseledir.
1: Öyledir. Lakin bir akılları yattı mı hepimizin önüne geçerler. Yeter ki aklı yatsın. Şunları bir dağıtıverin bakalım. Sabırla koruk helva olmuş.
0: Tut yaprağı da atlas. Hey hey. Ha bunları uçaktan atmalı ki gökten rahmetin insansın der.

0: bu ulan?
1: Evet ağam. Makinenin üstünde buldum sabah geldiğimde.
0: Hiç öyle mi? Kim dağıttı bunları?
2: Bilmem çavuşum. Tövbe, Bilal Usta.
0: Gözünü aç, görürsen bana diyiver.
1: Diyiverim Bilal Usta.
0: Hatta alıştın mı makineye?
1: He, bir kolay ki.
0: İş saatinde bunları okumak da dağıtmak da yasak. Fesatlık karıştırmak iyilik getirmez.
3: Telaşlanma Bilal Usta. Alt tarafı kağıt parçası.
0: İşçi kardeş, babanın oğlu mu bu içler ha? Sendikaya üye ol, keyfi zamma, iş kazalarına, kötü yemeğe paydos de, kendi başına alamayacağın hakları sana ancak sendika sağlar, sendikaya üye ol, bunlar muzurluk değil de ne?
4: Ha muzurluksa buna kimse inanmaz, bunda korkacak ne vardır da?

0: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
1: Daha dün bir, bugün iki, eksiğin bir ayakkabı mıydı?

0: Ulan iman kuvvetiyle sığdırdın. Hazır su varken gel şu çamaşırlarını yıka.
1: Gayrı iş güç sahibi olduk.
2: Kusura bakma Zehra Ana.
3: Sana zahmet oluyor kızım.
2: O nasıl söz? Babam görünmedi.
3: Sabahla gittiydi. Ben çocuklara göz kulak oldum ya. İş arıyor herhal.
2: Arıyor ya. İş nerede?
4: Ben gideyim Zehra Ana.
3: İyi kızım. Elin sağ olsun. Yarın gel de Mustafa'ma gidelim.
4: Gideriz.

0: Gurbet yüzü ölüm yüzü denilmiş. El hak doğru denilmiş.
1: O nasıl söz, tövbe de baba.
0: İşsiz güçsüz kızının eline bakmak ölüm değil de ne?
1: Sen de bir şeyler satsan.
0: Bildiğim iş değil kızım. Alışmak zor.
2: Alışırsın Yunus'a. Bak ben bu halimle bekar çamaşırı yıkar oldum. Biz de gün gördük lakin ne fayda. Mustafa'm da böyle olunca ne diyeceğiz şimdi? Aha Hacer börek yapsın. Bir de tekerli tezgah böyle oturacağına.
1: He? Hangi birine yetişeyim teyze? Gün ağarmadan kalk börek yap. Fabrikaya git gel çocuklara bak. Akşama yemek otar.
2: Tarak satsın. Meyve, sebze, çorap, morap. Herkes bir yoluna bakıyor işte. Aç mezarı görülmüş mü hiç? Ne o? Çamaşır mı?
3: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Seni bilemedim.
3: Siftah geliyoruz. İş güç sahibi olduk gayri.
2: Ey şuraya koy.
3: Ne zaman hazır olur?
2: Şu halimle bilmem ya. Öbür gün gel bir yol.
3: Kusurumu bağışlayın. Konuşmanız üzerine düştüm. Bir komşum var. Balon satar. Bir faydası olursa...
2: Olur elbet. Olmaz mı? Aha Yunus Ağa için konuşurduk. Hacer'in babası.
3: Bilmem ki. Hani benim demem...
1: Nereden bulunur? Nasıl alınır? Hiç haberimiz yok.
3: Siz ederseniz...
0: Benim kendime sesim çıkmaz. Sokaklarda bağırıp nasıl dolaşırım?
2: Başka çare yok Yunus Ağa. Alışırsın. Günde 20-30 liranın yolunu buldun mu? Sesi boru gibi öter. Para bu, bağırtır adamı.
4: Paranız az mı Celi? Kabahati kimse de aramayın. Kabahat hepinizdedir. Ha ben bir laf ettiysem bunda bir hikmet vardır. Şayet kim hepiniz sendikalı olursanız... ...yevmiyeleriniz mecburiyetiyle yükselir.
5: Seninki ağzını açtı gene. Gayrı sabaha kadar durmaz. Baş başa kaldığımızda da böyle. Sendika diye ağzını açtı mı susmak bilmiyor.
6: Ne zaman evleneceksin kız?
5: İkimiz de zam bekliyoruz. Yevmiyeler bir artsa o saat.
1: Onda bu çene varken kovmasalar iyi.
4: Sendikaya yol birlikten kuvvet doğar diyorum. Siz beni dinleyin.
7: Hadırı muaciyesince iş kazalarını önlemek... ...kötü yemeklere faydos demek... ...yevmiyelerinizi artırmak... ...elinizde olmak lazım gelmektedir.
8: Dilin gene uzatır don lastiği gibi.
7: Ha dilimden korkar mısın Bilal Usta? Dilim uzundur. Lakin... ...kanın maddesine mugayir sakıncalı bir laf çıkmaz ağzımdan.
9: Çavuşum! Tövbe Bilal Usta. Burada bir yanlışlık olacak.
8: Neymiş?
9: Haftada 200 dedeydi. Burada var 166 lira 83 kuruş.
8: Tamamdır ulan tamamdır. Vergiyi kesmişlerdir. Hadi yürü.
9: $200 dedeydi.
7: Ha öyledir de. Vergiyi senden ödemezsem kim ödeyecek? Gel bakalım bu.
8: Oh,

0: Balonlar tanesi 1 lira, 15'te gaz tuttu. Bu da üstü.
1: Hepsini satsa?
0: 30-40 lira bir ticareti olur. Ben gideyim iznin olursa.
1: Kalaydın, börek yaptıydım.
0: Zahmet olur, sağ ol.
1: Bize az zahmetin olmadı. Satar mı dersin?
0: Gayrı kısmet.
2: Selamun aleyküm.
1: Geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hayırdır?
2: İnşallah. Lakin sana pek hayırdır diyemeyeceğim. Evi boşaltacaksın Hacer Hanım. Diyeceğim, müteahhide verdik. Apartman dikilecek kısmet olursa. Zerre aramada bildirme bir zahmet.
3: Yunus, bırak kasaveti oğlum. Öyle kahretmeyle bir yere varılmaz.
4: İstanbul. Memleketten biri görüverse, Yunus elinde balonlarla gördüm deyiverse, öl daha iyi. Tümden rezillik oldu.
3: Alışına dek benim de az zoruma gitmedi. Damadın zoruyla girdik çaresiz. Bura böyle. Kızının evinde bile çalışmayana nafaka yok. Senin damattan bir haber var mı?
4: Hacer'le iki Safi'yi kodu gitti. Döküm olduk. Döküm ki bu ader olur.
1: Beş yıl oldu memleketten döküm olan. Şuncağız yeni doğmuş idi. Sefillik bildiğin gibi. İş yok, umut yok. İbrahim kocam olacak. Kumar desem var. Dayak desen elini esirgeme. Avaralıkta üstüne yok. Kocadır. Adımıza, namusumuza bekçidir diye ses etmiyorduk. Bir gün gidiverdi haber bırakmadan. İskenderun'da inşaat varmış. Haber saldık. Susuz kuyuya taş atmışsın sanki. Ses bilen vermedi. Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk. Sabileri başımıza kodu getti.

Diş dırnağa dırnağa baba. Burada yaşamanın yolu bu. Şehir insanıyla başa çıkmak toprakla cebelleşmeye benzemez. İnsan denizi içinde depmeyle yol açacaksın. Açamadın mı, ne etsen boş. Kendine ölmüş bil vesselam.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nescafe Klasik 229 lira, Nescafe Gold 199 lira.
1: Motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Harika anları keşfet. Jacobs.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
13: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
14: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
8: Yapacağım dedim, yaparım.
9: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
10: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
11: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
13: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
18: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem, her sen için.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Hodri Meydan, 14-20 Eylül tarihleri arasında Migros 5 litre natural sızma zeytinyağı 1299 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Harika anları keşfet. Jacobs.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Danone altılı süt 85 lira, Seyidoğlu tahin ve pekmez çeşitleri 119 lira.
8: Dede ne yapıyorsun?
9: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
8: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
9: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
8: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
10: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
11: Kimdi seni vuranlar?
12: Görmedim.
11: Saklamakta fayda yok.
13: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
14: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
12: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
15: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
14: Arada bir namus krizi geçiriyor.
16: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
17: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
18: Kim bu kız?
12: Sokakta baygın yatıyordu.
15: Konuşursa başımız derde girer.
18: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
12: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
17: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
15: Görüşeceksin abinle.
17: Hayır, yapamam bunu.
15: Sen görüşeceksin.
17: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
19: Yabancı bugün 18'de TV4'te.
20: Kendi kendime diyiverdim. Dedim, ister yazıda yabanda ol, ister insan denizi şehirde. Yalnızlık Allah'a mahsus dedim. Şu mahşer kalabalığı içinde iki el bir baş işindir dedim. Böyle diyiverdim.

0: Buyur, buyur ağam.
1: Otur hele. Şu sendikalar sana da geldiler mi?
0: Yok ağam, gelebilemez.
1: Niye ki? Herkesi dolaşıyorlarmış eve.
0: Ben vardırmam çavuşum.
1: Usta diyecektin ona.
0: Tövbe usta.
1: Kimlerin aklı çelinmiş bilmek
0: lazım. Öğreniriz ustam. Öğrenince de suratı budur diye.
1: Hiç, öyle şey yok.
0: Nimete küfran vacip mi Bilal usta?
1: Sen ötesini bana bırak. Ne bunlar?
0: Bunlar mı? Hiç, yemiş aldım çocuklara.
1: Lan ev bak sahibi mi oldun kaşlı göz arasında? Yoksa şu Hacer mi? Ne sustun? İyidir Hacer, sendika mendika bilmez. Lakin bildiğin kadınlardan değildir.
0: Yok ağam, bildiğin gibi de. Gurbette bekarlık ölüm.
1: Lan Hasan, madem öyle, sen aç gözünü çalış ötesini bana bırak. Bir emmilikle ben edeyim sana.
0: Sen emret ağam, iste.

0: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
2: Buyurun. Geçin şöyle, yaban durmayın.
0: Zahmet ettiniz kardeşim.
1: Kusura bakma, çam sakızı çoban armağanı.
0: Hastaneden test sıyırdım maşallah. Ne faydı.
2: Alın yazısı, ne delim.
3: Oyladır teyze, Allah-u Teala ne yazıysa o olur. Lakin iş bildiğin gibi değil. Ha bu iş çocuğun göreceği bir kazaydı. Oh maçına. Bak şimdi, inat etmeyeydim. Hep birlik olaydık. Diyeydik ki, ha maçınayı def etmezsen hiçbirimiz çalışmayacak. Ha buna kanun muhacesi de grev derler.
4: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hacer bacı, senin de aklını yatıramadık bu işe.
4: Adamın malına zorla hükmetmeye mi?
5: Zorla değil elbet. Anlaşarak hep birlik olsak...
0: Seni severler. Katılırsan kadınlar tarafından çok taraftar toplar.
4: Kusura kalmayın. Bizim bildiğimiz iyi kötü ekmek yediğimiz kapıya karşı gelinmez. Görgümüz bu.
3: Ha senin görgün eskimiştir. Ve da köylük yere mahsustur. Bura şehir, bura fabrika. Ha bura İstanbul'dur. Düzeni başkadır.
0: Bırak bunu şimdi. Bak Mustafa, sendikanın bir avukatı var. İdarecileri razı ettik. Sendikalı olmazsan da hakkını arayacak.
3: Minatın en beyuni alacaksa. Açarsın bir dükkan, bakarsın keyfine.
2: İnşallah, inşallah. Allah sizden razı olsun.
0: Bize müsaade. Hoşça kalın.
2: Güle güle, gene gelin. Bizi bırakmayın.
3: Kalın sağlıcakla.
5: Geliriz. Geçmiş olsun. Selametle.
6: Merhaba.
0: Merhaba.
7: Merhaba.
3: Merhaba.
7: Niye gelmişler bunlar?
4: Geçmiş olsun demeye, buyur.
7: Çocukları aldıydım.
4: Ne zahmet, geç şöyle.
7: Selamun aleyküm.
8: Aleyküm selam. Ne ister bunlar be kızım?
4: Aman bilmem, bir sendikadır tutturmuşlar, gelin birleşelim derler. Yevmiyeleri arttıralım, yemekleri düzeltelim, makinayı değiştirelim, daha bir sürü şey. Birlik olursa bunlar olur demekteler.
8: Hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşiniz buyurmuşlardır.

0: Halim Bey'in hediyesi.
1: Sağ olsun. Tuttuğu altın olsun.
0: Eli açık adamdır, baba adamdır. Lakin kıymet bilene, evlatlık edine. Siz de gösterin evlatlığınızı. Sen ne yaptın?
2: Tamam Bilal Usta.
0: İyi. Her ne olursa Hasan'ı görürsünüz. Bana hiç uğramayın.
2: Baş üstüne.
0: Şimdi gidin haftalığınızı alın. Bir şey de sezdirmeyin.
3: Vay, haftalığından fazla. Bir de eli sıkı derler.

0: Mustafa abi, onu bana versene.
1: Dur bakalım, parasız olmaz abi bu işi. Siftah benden, bereketi Allah'tan. hadi, durma, yapıver, daha elin alışsın, hadi.

0: Al, bildiğin gibi kullan dedi. Ev yapmak dediğin aç. Şurada oda, şurada sundurma. Muhtar tanışı olur Bilal Usta'nın. Belki de hiç para vermeyiz.
1: Nasıl?
0: Çalışıyoruz ya, fabrikadan yardım. Asıl mühimi Salim Bey.
1: Ne olmuş ki Salim Bey'e?
0: Sünnet olanlara yardım edeceğim. Tabii sünnetten bize fayda yok. Lakin evleneceklere yardım edeceğimiz.
1: Niye ama? Niye?
0: İnsaniyetlik. Fabrikanın döküntülerinden demir, tahta, tuğla ne verirse verecek. Bugün de 200 lira fazladan verdi. Yani ya çalışmamızdan memnunluk getirmişler. Ne sustun öyle?
1: Bilmem ki Hasan. Oğlanın gerisinde iğnesi olur derler.
0: İğnesi miğnesi hiçbir şey yok. Sıdkı sadakatle eşek gibi çalışmaktayım.
1: Çalışmayan mı var?

0: Makineye gittim bugün.
1: Ne makinesi?
0: Çalıştı. Daha evvel bu kadar yakından hiç görmemiştim. Bir tuhaf, karabasan gibi. Korktum.
1: Korkacak bir şey yok. O makineyse ben de Hasan'ım. Var gönlünü ferahtın.

0: İşin içinden çıkarız Salim Bey evvelallah.
1: Orası öyle. Lakin şu mesai meselesi çıkacak gene. Bir tutturdular mı kârın yarısı gider.
0: Salim Bey boş yere korkuyorsunuz. Kaç kişi bu sendikalar yani? 5, bilemedin 10.
1: Bu mesai meselesinde ötekilerin aklını kolayca çelebilirler. En iyisi bir anlaşmaya varmak.
2: Kiminle anlaşmaya varacakmışım bakayım?
1: Baba sen karışma.
2: Karışma mı? Kapımda çalışanla anlaşmak ne demek bir kere?
1: Baba yeni kanunlar var. Bilmediğin şeyler var.
2: Sen ne bilirsin be? Bu memlekete ayağımız çıplak geldiğimizde sen şuncacık sümüklü bir bebeydin. Ben bu işi tırnaklarımla kurdum. Ameleyle ırgatla anlaşma olurmuşmuş.
1: Amele değil baba. Geçti o günler. İşçi deniyor şimdi. İşçi de değil, emekçi.
2: Kes! Sipariş ne durumda?
1: Bize verecekler.
2: Vermeyecekler, biz alacağız. Büyük parçayla koparacaksın. Fabrika büyüyecek. İki misli. Böyle fırsat kolay gelmez. Yakaladın mı canını alacaksın.
1: Baş üstüne baba.
2: İyi. Şimdi zıkkım.

0: İki kişi kaydolmuş sendikaya.
1: Aşim mi dedi?
0: Hı hı.
1: Kimler?
0: Macit var, kesmede çalışan.

0: Ederim.
1: Kaça satacağım bunları?
2: 50 kuruş, 1 lira. Bunlar 2,5.
1: İyi para Mustafa.
3: Ne kadar sürer?
2: Kış geldi mi paydos abi. Teyze, o balonlar ne?
1: Babam satacağıdı sözde. Ama nafile.
2: Balon satmak kolay. Benle gelse.
1: Baba.
2: Amca. Benimle gel, sana yolunu gösteririm. Balonları diyorum, satıveririz.

0: Ali'ye gelmez oldu. İşten de çıkmış.
1: Gelmediği daha iyi oldu. Gelip de ne olacak? Düşündüm. Geçenlerde gelen Muhsin Usta, Mevlut, onlar haklı galiba. Dediklerini kavrayamadık. Birlik olaydık o makine kalkardı belki. Kalkınca da ben de ayakta olurdum şimdi.
2: O makinenin kabahati yok.
3: Zorbalıkla hiçbir şey olmaz.
1: Zorbalıkla değil, anlaşarak diyorlar, pazarlıkla.
3: Pazarlık çarşıda olur. Kapısında çalıştığın adamla pazarlık duyulmuş şey mi? Kabahat makine değilse bana niye bir şey olmuyor? Gözünü açacaksın, her bir şey dikkat ister. Dikkat etmedin mi?

0: Maaşlah, bilemedim.
1: Babam bir şeker verecekti.
2: Kusuruna bakma Mustafa. Hasan deli doludur, lakin yüreği temizdir.
3: Arkadaşlar, yemeğini bitiren çıkmasın. Salim Bey'in diyecekleri var.
4: Susun be!
5: Oturun arkadaşlar, oturun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, şu öğle paydosunda kıymetli vakitlerinizi hayırlı bir iş için almış bulunuyorum. Fabrikamız büyük bir sipariş almıştır. Günde çıkardığınız mal belli. Zamanında yetiştirmek zor. Müşkül duruma düşebiliriz. Ama korkmadım. Bu cesareti sizlerden aldım arkadaşlar. Allah'ın inayeti ve de sizlerin fedakarlığıyla bu işin altından kalkacağıma inanıyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Sağ olun, sağ olun. Şimdi sizlerden istediğim 30 gün müddetle geceleri de çalışmak. Hepsi bu.
6: Mübarek olsun beyim. Bize güvendiğiniz için de sağ olun. Lakin fazla saat başına ücretimiz ne olacak?
5: Her zamanki gibi elbet.
6: O eskidendi Salim Bey. Şöyle böyle 2 yıldır gece çalışması yapmıyoruz. Şimdi başka elbet.
7: Yani açım, kanun muvaciyesinde fazla mesai ücretleri yevmiyenin saat başına düşen miktarının %50 fazlasıyla verilmesini iktiza etmektedir.
6: Sonra o makine beyim.
5: Ne olmuş gene?
6: O makinede yorgun insanın çalışması tehlikelidir beyim. Orada vardiya değişmeli.
5: Buysa kolay.
8: Ben nafakamı kimseye yedirmem Muhsin Usta. Orada ben çalışırım, ben kazanırım. 24 saat aralıksız çalışırım evelallah. Sen kendi işine bak.
5: İşte bu kadar. İşine gelen çalışır. Erkekçe söyleyeyim, hepinizden beklediğim bu. Karar sizin.

0: Aleyküm selam. Aleyküm selam.
1: Yasak, toplantı var.
2: Ne toplantısı?
1: Orasını bilmem.
3: Sendikada bir şeyler dönüyor. Gizliden toplanıyorlar. Duyduğuma göre yarın bildiri dağıtacaklar.
4: Bildiri neymiş?
3: Hani geçende dağıtmışlardı işte. Arkadaş, birlik olalım filan gibilerden.
4: Lan çalışmak gibi bir güzel şey varken bunların ettiği avaralık. Dağıtsınlar bakalım.

0: Hacer, yıllar oldu anam öleli, böyle sıcak bir çorba sunan olmadı. Yüreğimi sımsıcak ettim.
1: İki el bir baş için dememiş miydin Hasan? Düşündüm, Zehra teyzeyle konuştum. Çocuklara babama mukayyet olacak. Ben de gece çalışırım. Bir ocak kuracaksak el birliğiyle kuralım dedim.
0: Gece işi zordur. Bir saat gelir kulaklarında bir uğultudur başlar. Yaptığını bilmeden iş görür olursun. Say ki makinenin bir parçası olmuşsun. Dayanamaz.
1: Dayanırım. Seni düşünür dayanırım. Ocakta yakacağım ateşi düşünür dayanırım. Şu koca dünyada senden başka desteğim, umudum yok Hasan.

Evet, çekil be.

0: Selamun aleyküm. Selam usta.
1: Geç karşıya.
0: Dur ula! Ha bu ne iştir Bilal usta? Hacan burası fabrika mı yoksa cumruk mu?
1: Bugün öyle iktiza
0: hangi
1: etti.
0: Hangi kanunla?
1: Kanun değil, kemençe.
0: Kemençe senin suratındır. Bırak da göstereyim ona kemençenin sapini.
1: Aramadan mı korkuyorsun?
0: Korku meselesi değil efendi. Ha bu demokrasi meselesidir.
1: Bir şey çıkmadı kimseden.
2: Haber almış olacaklar.
1: Gözünüzü açın.
2: Merak etme Bilal usta, evelallah. Hacer de çalışacak ağam, onu da yazıver.
1: Yazarız, parayı küpe mi basacaksınız?
2: El birliğiyle ancak baş ederiz ha.
1: Demek kararlısınız.
2: Sayende. Lakin babasına gidip Allah'ın izniyle demeye dilim varmıyor. Kimin kimsen de yok.
1: Kimim kimsen yok öyle mi Ayasa? Öyle mi belledin? Hadi bırak. Şimdi var işinin başına git hadi.
3: Bilal usta.
1: İyisin ya Mustafa.
3: Nasıl olayım Bilal usta? Gördüğün gibi.
1: Ağrımsızın.
3: Onlar geçti ya. Burada geçmeyen var burada.
1: Doğrusun yavrum. Lakin ne edeceksin? Kader.
3: Öyle olsun. Kader diyelim.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Mustafa abi satışı, amca da sattı.
1: Seni görmeye geldimdi Yunus'a.
0: Buyur.
2: Amca çok garip be Mustafa abi. Hep ben bağırdım. Balonu verirken elleri titriyor.
3: Alışmayınca zor. Şu kağıtları keserken hepsini yırtasım geliyor.
1: Yiyeceğim iyi çocuktur, merttir. Memleketlim diye söylemiyorum. Adam gibi adamdır Veselam. İznin olursa...
4: Ne diyeyim Bilal'a? Madem onlar anlaşmış... iyi olur garip kızıma. Erol'la Cemil'i kabulleniyor elbet.
1: Öz babadan yakındır o, merak etme sen.
4: Hayırlısı.
5: Gayrı ölümden çekinmem. Ölürsem bu kızın hali nice olur diye düşünür dururdum.
6: Ha bu işte gayde. Evveli gözüne vuracaksın, tanımazsın. Saniyen ağzına vuracaksın, ifade veremezsin. Göreyim sizi.

0: Geçer, geçer.
1: Ulan Haşim, yetti değil mi?
0: Hadi,

0: bir güreş tuttular ki sorma! Gene geleceğiz değil mi Hasan emmi?
1: Geliriz elbet! Bu ay dişimizi bir sıksak, 3000 liraya yakın para geçer elimize! Dahası, ikimizin de yövmiyesini arttıracakmış Salim bey! Arkadaşlar el ele verecek! Evin damını çekiveririz!

0: Ocağını yakarsın, titüversin dumanı dosdoğru.
1: Hasan emmi, gene güreş tutmuşlar. Gidelim mi?
0: He, gideriz, gideriz. Sen hele yemeğini ye.

0: Alıştın mı Yunus?
1: Ağacı kendi toprağından söktün mü netsen hayretmez gayri. Bilemedik. İnsan kısmı köksüz de olsa olur sandık. Olmazmış meğer.

0: Kök çalmasını bilen salıyor Yunus. Dert orada değil. Biz rehber kısmı tarlayı sürüp tohumu serttik mi gerisini Allah'a bırakmaya alışmışız. Bizim yaşamamız tevekkele dayalı. Orası öyle değil. Şunun bunun ümüğüne batmadın mı, tırnağına sökmedin mi ekmek yok. Böyle kardeş.
1: Amca, oyalanmayalım, gel içeride iş çıkar.
2: Memlekette kahveye girince yarısı ayağa kalkar, yarısı dışarı çıkar. Gör işte koca Yunus'u, çocuk yediyor şimdi.
3: Usta, iki börek verir misin?
0: Harç.
4: Yeah.

0: Şu koca yapıları gördün mü? Bakmaya doyamıyor insan.
1: Bizim onlara bakacak halimiz mi var?
0: Yükseğe bakmaktan bir zarar olmaz.

Hacer bacı, ölen ne ölünmez. Acıyı acıyla örteceğiz, yarıya tuz basacağız. Dur durak yok, iş başı hemen. Soracıma babanın vasiyeti. Hasan burada işte. Sana, çocuklarına, ana da baba da Hasan bundan öte. Şunu Salim Bey gönderdi, başsağlığı diler. Cenaze masrafı ve de nikah hediyesi. İkisi bir arada.

0: Bin kuruş mihrimi accel, bin bir kuruş mihrimi eccel ile Yunus kızı Hacer'i zevceliğe bil vekale kabul ettin mi?
1: Ettim.
0: Aynı minval üzere Ahmetoğlu Hasan'ı bil vekale zevkliğe kabul ettin mi?
2: Ettim.
0: Sizler de aynı minval üzere tarafiyene şehadet eder misiniz?
1: Ederiz hocam.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbeti lil müstakim. Ya Rabbi, şu an kılınan akt-ı izdivacı tarafeyn hakkında kabul eyle, kendilerini ve bütün aile efradını sıhhat ve afiyette daim eyle.

0: yavrum.
1: Dördüncü katın da damını çekiverdik mi?
0: Neyin?
1: Evin. Üçünden kira alırız.
0: Rüyamı gördün.
1: He, hayır olsun be.
0: Bir kat olsun bizim olsun. Kapımızı kimse zorlamasın yeter.
1: Yetinmeyeceksin. Yetirmek iyi değil.

Kış bastırmadan damı çekeriz üstümüze. Bilal ağam dedi, her bir arkadaşa sırayla ev yaptıracakmış Salim Bey.

0: Evden çıkarmayaydı, iyiydi ya. Ağaçlar, çiçeklerimiz vardı.
1: Burada da olur, dikeriz. Orada bura gibi yoz değil miydi? Bir odada çocuklara.

0: Ne sustun? Bir hal var sende.
1: Bilmem Hasan. Çalış çalış gece gün. İnsanlıktan çıktık.
2: Sen ne diyorsun Hacer? İş olsun yeter ki. Vallahi taşı sıkar suyunu alırım. Sen de ötekiler gibi mi konuşur oldun yoksa?
1: Kimler?
2: İşte o sandıkçılar mı ne? Onlar şerde birleşmiş. Birleşsinler. Ama biz de hayırda birleşeceğiz. Öyle dedi Bilal ağam.
1: Bilmem. Hayrın şerrin nerede olduğunu bilen olsa da dese biz de bilsek.
2: Bak kız. Her bir şeyimiz onlardan. İş, para. Bizi birbirimize veren. Aha şu evi, her bir şey. Daha ne olsun kız?
1: Hiç. Ev dediğin daha her bir yanından yel esiyor. Para desen iki ucu bir araya zor getiriyoruz. Evleneli şu kadar oldu, daha birbirimizi bilemedik yorgunluktan.
2: Hacer, dellenme. Şükür de şükür. Nankörlük bize göre değil.
1: Şükür elbet. Lakin korkum şundan. Şu Salim Bey ile Bilal Usta. Onlardan biri tas tutar, öteki kan kusturur olmasın Hasan.
3: Kimdi seni vuranlar?
4: Görmedim.
3: Saklamakta fayda yok.
5: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
6: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
4: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
7: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
6: Arada bir namus krizi geçiriyor.
3: Onlar sana emanet dedim.
8: Dinlemedi.
9: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
10: Kim bu kız?
4: Sokakta baygın yatıyordu.
7: Konuşursa başımız derde girer.
10: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
4: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
11: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
7: Görüşeceksin abinle.
6: Hayır, yapamam bunu.
7: Sen görüşeceksin.
6: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
12: Yabancı birazdan TV4'te.

0: yıldızları. İçim süt 59 lira 50 kuruş. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 269 lira.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
13: Sürdürülebilir hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
14: Motor komple gitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim.
16: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
9: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
10: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
8: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
7: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
9: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
11: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
12: Yapacağım dedim, yaparım.
13: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
9: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
14: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
15: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
9: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
16: Var ya bu.
17: Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: sadece dururladım.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evin

0: Hacan yürü torunu da elini alıştır dedi. Ha? Hadi. Ha bu ne? Hadi.
1: Ah Mustafa. Gözün aydın. Nasıl? Alıştın mı? Rahat mı? Ha, iyi.
2: Hayırlı olsun Mustafa. Sağ ol.

0: Allah sizden razı olsun. Oğlumun yüzünü güldürdünüz.
1: Biz bir şey yapmadık teyze. Parasını hep arkadaşları verdi.
0: Olsun. Ön ayak oldunuz. Bizi unutmadınız.
2: Aa, en fazla ha bu Hasan verdi. Haftalığının butinini bıraktı kutunun içine. Oy koca Hasan, on dönüm adamsın, lakin üstünde yonca bitmeyin. Gel katıl bize de.

0: Hey Kahya, nasılsın bakayım?
1: Sağ ol ağam, Allah ömürler versin.
2: Kahya değil baba, Bilal Usta.
0: Sen ne bilirsin oğul? Otur Kahya. Otur. Dur. Neredesin bakayım?
1: Çukurovalı ağam, Ceyhan'dan.
0: İyi. Nasıl fabrika?
1: İyidir ağam, bu ara iyi iş gördük.
0: Görmeli elbet, çalışmalı. Irgat nasıl? Dırlanan olmuyor ya.
1: 3-4 kişi var ama kulak asma ağam.
0: Şimdi kulağını aç, iyi dinle. Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe. Bir 30 gün daha böyle çalışma isterim. Ne dersin?
1: Sen emret ağam, evelallah sayende.
0: Bak oğlum burada. Sen bu işin altından kalk, ne vereceğini o söylesin sana.
2: Kardan %2,5 senin. Ananın ak sütü gibi helal olsun.
1: Sağ ol. Allah ömürler versin.
3: Hacer bacı.
4: Buyur Hacer Hanım, hoş geldin. Şöyle buyur. Geç, geç, çekinme. Çok şükür seni de burada gördük.
3: Arkadaşlar, bu iş bitti demektir. Değil mi ki Hacer bacıyı aldık aramıza?
5: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok. Aklımın ermediği şeyler oluyor. Hani bana bir anlatasınız şu işin aslını dedim.
4: Bak Hacer Hanım, önce şunu iyi bil. Bu kuruluş, yani bizim bir araya girişimiz kanunladır. Bir kere bundan çekilecek hiçbir şey yok. Ötesini sana arkadaşların daha iyi anlatır.
3: Müsaade ederseniz ben anlatayım. Şimdi sen tek başına gidip da Salim Beyciğim benim yevmiyem azdır, haşini şu kadar yap diyebilir misin? Diyemezsin. İşte biz bir araya gelip da pazarlığa otursak, arttır desek, o da vermem dese, biz de işi bırakırız. O zaman fabrikada çalışmaz. Çalışmayınca da ziyan eder. O zaman havşaklar, gelin etmeyin, şu kadar verdim diyeceksin. Bildiğin pazarlıkta.
5: Benim derdim para değil Mevlüt Usta. Hasan, şu dar dünyada tek dayanağım. Mustafa da kapı komşumuz. Her gün gözümün önünde. Gayrı anlayın.
4: Haklısın Hacer bacı. Onun da üstesinden gelmek mümkün. Lakin bak, iş bir araya gelmekte. Önce birlik olmalı.
5: Rahmetli babam bir hadisi şerif var dediydi. 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşiniz.
6: İşin sonuna geliyoruz ağam. Yüzünü kara etmedik evelallah.
1: Kara etmedin demek, öyle mi sandın yeğenim?
6: Hayrola ağam, bir şey mi oldu?
1: Elinin karasını yüzüme sıvadığını bilmez gibi. Seninki sendikaya gitmiş.
6: Kim ağam, kim? Söyledim mi dedem?
1: Erkek dediğin ailesinin ne işlediğini bilmez mi?
6: Hacer!
5: Hasan'ı gördün mü?
7: Az önce çıktı.

0: Ha bu da Hasan'dır. Başla diler gelme. Hamşi akını da boyladır. Başla değil mi akma önünü alamazsın da. Selamun aleyküm Hasan.
1: Selamı bir tarafa koy şimdi. Hacer buraya gelmiş öyle mi?
2: Geldi. Ne olacak?
1: Herkesin aklını çal sonra da ne olacak de. Bir daha burada görmeyeyim.
2: Biz kimseyi zorlamayız Hasan Usta. İstemiyorsan sözünü geçirir göndermezsin.
0: Geldiyse bunda bir kötülük yoktur kardeşim.
1: Kardeşliği karıştırma. Gelmişse zararı var. Hepimize var. Bizim istediğimiz iş. İş olacak çalışacağız.
0: Sen beni dinle şöyle bir. Sen bir makinanın önünde çalışmaktasın değil mi?
1: Öyle ne olacak?
0: Ha bu makinanın bir parçası bozulsa ya da kırılsa ne olur?
1: Orasını bilmem. Yedek parça vardır herhalde.
0: Ha işte sen de bir yedek parçası.
1: Sen ne diyorsun lan? Yedek parça babandır.

0: Kalkın bayram diye. Bırak beni, Allah'ın kemese bırak. Dur be. Bırak beni, dur.
1: Gel şuna.

0: Merak ettim seni.
1: Sendikaya gitmişsin.
0: Gittim evet.
1: Gittin, gittin de beni rezil rüsva ettin. Ekmeğimizi, her bir şeyimizi veren adama yüzümü kara ettin.
0: Gittimse bunda bir kötülük yok Hasan. Ne bileyim, bir danışayım dedim. Korktuğum başıma gelmesin dedim.
1: Neymiş korktuğun?
0: İşte orada, orada korktuğum. Bak da gör, gör!

0: Hayrola Muhsin Usta?
1: Hiç beyim, arkadaşlarını ziyarete gelmiş.
0: Şimdi iş saati.
1: Daha 15 dakika var. Hem biz artık gereği kadar çoğaldık. Yakında sözleşmeye hazır ol. Buyur. Bu da listemiz.
0: Madem öyle pekala. O ayrımı şimdi burada yaparız. İçinizden bazıları sendikaya yazılmış olabilirler. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Kanundur. Kanun da kılıçtan keskindir. Ama ben yazılı kağıt üstünde isimler görmekten hiçbir şey anlamam. Ayrım şimdi burada olacak. Gözümün önünde. Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa.

0: Hak ettir Bilal Usta. Sen ötekilerle iş başı yap.
1: Yani bize yol mu veriyorsun?
0: Hayır. Sizinle konuşacaklarım var. Sonra iş başı yaparsınız.
2: Bizler bir erkek biliriz. İki tarafına kesen kılıç gibi iyi uydurmuşsun. Bir yandan bana yanaş, bir yandan karını sendikaya yazdır. Lan gözünde dizinde dursun sana yaptıklarım. Ocağın başına yıkılsın, yediğin boğazında kalsın. Memleketlimsin dedik, garipsin dedik, olacağı bu muydu? Ben erkek gibi erkek dolaşacağına, o yılan karının donunu başına giydi, öyle dolaş gayrı. Yok olsun sana be!

0: Yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin.
1: Hasan! Ne oldu? Hasan, ne oldu?

Bizim diyetimizi kim ödeyecek? Kim? Kim? Bunun günahı yok. Suç sende de değil. Suç bizde. Bizde. Suç bizde. Suç bizde.

0: Konuşmak istiyorum seninle abi.
1: Yani o konuyu açacaksan fena tepelerim.
0: Benim senden neyim eksik abi? Yalvarırım bir şansla bana tanı.
1: Okuyacaksın sen.
0: Sen niye okumadın? Okuyup da ne olacak? O kadar hevesliydiysen niye bıraktın okulu?
1: Kim bakacaktı size?
0: Açlıktan ölmezdik ya. Bak abi, sen istesen de istemesen de kafama koydun bir kere. Bütün bu gençlik yıllarımı meteliksiz, dünyanın tüm nimetlerinden uzak olarak geçirmek istemiyorum. Birçok planım var. Hepsi de paraya bağlı.
1: Doğru dürüst bir iş yapacaksan arkandayım.
0: Güldürme! Doğru dürüst işte zengin olanı göstersene bana.
1: Defol ulan!
0: Sakın bana nasihata kalkma. Senin yaptığın iş doğru dürüst bir iş mi yani? Ama cebim para dolu. Bir iki seneye varmaz İstanbul'un kralı olacaksın. Niye? Niye beni yanına almak istemiyorsun?
1: Her an bir kurşun bitirir benim işimi. O zaman kim bakacak aileye?
0: Aile, aile, aile! Herkes kendi hayatını yaşıyor abi. Ben de yaşamak istiyorum.
1: Senin insan gibi yaşamanı istiyorum. Kanunsuz yola isteyerek mi saptım sanıyorsun ha?
0: Bırak bu evliya ağızlarını be! Korkma, işini almam elinden.
1: Sakın bir delilik yapmaya kalkma! Senin yerin burası, ailenin yanı! Bana bir şey olursa, sen bakacaksın anama, kardeşime!

0: Kimdi seni vuranlar?
1: Görmedim. Bilmiyorum.
0: Saklamakta fayda yok, biliyorsun.
1: Görmedim.
0: Vurduklarından biri öldü. Diğeri ağır yaralı. Sana tuzak kurmuşlar, arkadan vurmak istemişler. Rıfat Karan'ın fedaisi olduğunu biliyoruz. Konuş! Konuş! Konuş!
2: Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Ölüm tehdidi altında kendisini savunmak için ateş ettiği, hafifletici sebep olarak kabul edilmiş, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 246. maddesi uygulanarak 3 sene 4 ay ağır hapsine kabili temyiz olarak karar verilmiştir.
3: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek. Ailesinin ne ihtiyacı varsa göreceksiniz. Bir dertleri olursa derhal bana bildirin.
1: Bir dakika bizi yalnız bırakır mısınız? Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin. Kız kardeşinin, ananın namusu senden sorulur.

0: yapıp anlaşmayı imzalatacak olursan vizon kürkü sırtında bil dedim.
1: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
0: Arada bir namus krizi geçiriyor. Boş ver. Tamam abi. Neticeyi bildiririm.
2: Dövdüm sövdüm çoğu zaman. Ben yanlıştayım dedim. İki tane canımız var. Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi. Bundan sonra o itin adını ağzınıza almayacaksınız.
3: Eksik olmasın. Rıfat Bey her ay para gönderdi. Hatırımızı, ihtiyacımızı sordu. Ama başımızda erkek olmadıktan sonra korktum. Biraz da para biriktirdim sana. Çıkınca belki bir iş tutarsın. Birkaç kuruşun olsun dedim.
2: Kendini harcama ana. Ben daha ölmedim. Bileğim çelik gibi. Ya sen?
4: Okulu bıraktım abi. Bir konfeksiyoncuda çalışıyorum. Çok temiz yer abi. Çok da iyi para veriyorlar.

0: Geçmiş olsun. Hoş geldin Kadir abi.
1: Geçmiş olsun abi.
2: Rifat Bey'i görecektim.
0: Haber vereyim.

0: Kadir geldi beyim.
1: Toplantıda dersin. Siz meşgul olun, yeri gösterin. Ben gerekeni yaparım.
2: Aslanım, koçum.
3: Çok iyi gördüm seni.
2: Gel bakalım, bir yere gidiyoruz seninle.
3: Ama ben Rifat Bey'i görecek.
2: Toplantıda şimdi, seni bize emanet etti.

0: Rıza Efendi'den anahtarı al. Şu karşıki yer.
1: Evet, güle güle giy. Cavit Bey o daha nicelerine layık diyor. Ne var senin? Ne bu surat be? Sırtın elbise, cebin mangır gördü. Oturduğun ahırdan bu saraya yerleştin. Yine de mırın kırın ediyorsun. Daha ne istiyorsun?
2: İnsan gibi yaşamak. Hayvan gibi satılmamak. Kirli işleriniz uğruna, vücudumu, benliğimi o iğrenç para babalarına sunmamak.
1: Akşam hazır ol.
0: İşte burası.

0: İki ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi. Bakalım yeni mesleğini beğenecek mi dedi.
1: Beni başından mı atmak istiyor?
0: Duygusallığa yer yok koca oğlan. Bu hayatın kanunu bu. Silahını kavrayan bileğin kadar seni dimdik tutan bacağın da sağlam olacak. Biri aksadı mı harcarlar seni. Sinek gibi ezerler.
1: Sağlamım ben. Kimi isterse çıkarsın karşıma. En sağlamını bozmazsan namerdim.
2: Ne Allah'ın çizdiği kadere, ne de bu hayatın kanununa karşı çıkabilirsin.
0: Sendeki yüreğe de bileğe de hayranız ama ne yapalım? Ne zaman başın sıkışırsa gel. Biz hayatta oldukça sırtın yere gelmez senin. Yarın Rıfat Bey tapuya gidip dükkanı senin üzerine yapacak. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun.

0: Hoş geldiniz abi. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu kahvenin ocakçısıydım. İki aydır işsizim. Sana çok faydalı olurum abi. İki aydır işsizim. Sağ ol abi, sağ ol.
1: Tanıştırayım Sezai Bey. Hülya Hanım.

0: Çay bir demli olsun.
1: Ersan da bugün çok şanslı yani. Her şey o kazanıyor.
2: Kim buranın sahibi?
3: Kadir Bey.
2: Çağır buraya. İşitmedin mi lan? Çağır dedik.

0: Otoran. Evet.
1: Biraz görüşsek.
0: Ne istiyorsun?
1: Baş başa konuşalım.
0: Kimseden gizlim yok. Neymiş?
1: Zorluk çıkarma lan Topal.
0: Kim gönderdi sizi? Kim gönderdi sizi lan?
1: Necmo. Arap Necmo.
0: Civardaki dükkanları haraca bağlamış diye işittim. Bir daha birini rahatsız ettiğinizi işitirsem, oyarım sizi ulan! İmraoğlu Kadir'in emri dersin! Ben şimdi, hadi defolun gidin buradan!

0: Neresi burası?
1: İşte öyle bir yer.

0: sana. Hastaneye götüreyim seni.
1: Hayır. Yalvarırım, hayır.
0: O halde polise haber vereyim.
2: Kim bu kız?
0: Bilmiyorum. Sokakta baygın yatıyordu. Çok hasta.
2: Ama oğlum bir hastaneye götürseydin.
0: Ben doktor getiririm.
3: Durumu iyi değil. Ağır bir sinir krizi. Hastaneye kaldırılmalı. Yakınınız mı?
0: Hı hı.
3: Vücudunda yara izleri var. Polise bildirmek gerekir.
0: Gerekmez Kamil abi.
3: Şu ilaçları hemen alsın. Ben tekrar uğrarım. İyi günler.
4: Kız çığlık çığlığa kaçmış.
5: Zaten kaçmaya bahane arıyordu.
4: Gidebileceği yerler?
5: Her yere baktırdım, yok.
4: İntihar filan? Hep canına kastedeceğini söylerdi.
5: Şu saate kadar polise intikal eden hiçbir şey yok.
4: Her tarafı arayın. Mutlaka bulmanız lazım. O bütün sırlarımızı biliyor. Konuşursa başımız derde girer. Ölü diri bulun.
1: Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Bırakın beni. Yalvarırım, bırakın beni. Arabalarınız da, kürkleriniz de sizin olsun. Paranız da sizin olsun. Bir şey istemiyorum sizden. Bırakın beni, bırakın beni.

İç, iyi gelir. Korkma, burada emniyettesin.

0: yoksa mahvoluruz.
1: Evinden telefon ediyorum. Günlerdir uğramamış. Bakmadığımız yer kalmadı. Havaalanına adam yolladım. Hayri emniyette bekliyor. Hiçbir yerde yok abi.
2: Geçmiş olsun.
3: Beni bulduğunuzda

0: sokakta bir şoför zorla tecavüz etmek istedi.
1: Anlatmaya mecbur değilsin.
0: Sabah yarı çıplak sokakta bulduğunuz bir kızın kim olduğunu sormayacak mısınız bana? Hastaneye polise götürmeyin diye yardım size. Merak etmeyecek misiniz?
1: Bütün gece sayıkladın. Sonra konuşuruz ha? Sen dinlenmene bak.

0: Buldunuz mu?
1: Arıyorlar abi. Evinde adam bekletiyorum. Ne mücevherlerini ne de parasını almış yanına. Bankadan gizlice sordurdum. Hesabından para çekmemiş. İzini kaybettirmek istiyor anlaşılan.
0: Ne yapıp yapıp bulacaksınız onu. Bütün sırlarımızı biliyor. Konuşacak olursa mahvoluruz.
2: Kadir Bey, evden haber geldi, hasta ağırlaşmış.

0: Durumunu beğenmiyorum. İnat etmeyin, hastaneye kaldırın. Geldiğimde beni öldürecekler, beni bırakmayın diye sayıklıyordu. Kim bu kız?
1: Bir yakınımın kardeşi. Bana emanet. Kimsenin bir şey bilmesini istemiyorum Kamil abi. Bermin.
2: Buyur abi.
1: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver. Bu da sana. Kendine de istediğini al.
2: Sağ ol abi.
1: Sor bakalım, annemin bir ihtiyacı var mı?

0: Dün gece abinle konuşurken işittim. Kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Büyük iş adamlarına peşkeş çekilen bir sosyete olduğuymuş.
1: Rıza abi, demli bir çay çek.
2: Tamam. Hoş geldin Kamil abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kahve yaptırayım mı sana?
3: Çay içtim, sağ ol.
2: Ayrola, sizin evdeki kız konusunda konuşmaya geldim. Sen önemsemiyorsun ama hiç beğenmedim halini. Uzun zamandır bir bunalım geçirdiği belli. Bir tedbir almazsan sonra başına iş açar.
4: Ne gibi?
2: Sinir krizini üzerinden kolay kolay atamaz. Uğraşmak lazım, tedavi lazım. Bir arkadaşımın emaneti dedin, ona göre. Bir şey yapmasan bile hiç olmazsa o çevreden kurtar. Değişik yerlere götür, dolaşsın, kendini biraz unutsun. Sonra bir delilik yapar, mesul olursun. Benden söylemesi. Hadi iyi günler. 2 olsun, 2 olsun.

0: Nasıl, beğendin mi? Kardeşin almış bana. Diğerlerini de görmek ister misin?
1: Hayır. Eminim hepsi çok yakışacaktır. Ne yaptın bugün?
0: Mutfakta annene yardım etmek istedim, bırakmadı.
1: Sen ona bakma. İhtiyarlar biraz titiz olur. Yarın gezmeye götürsem seni. Seni görmelerinden mi korkuyorsun? Korkma. Kimse kılına dokunamaz seni. Sabah erkenden kaldırırım, tamam mı? İyi geceler.

0: Çocukluğumdan beri hayatta bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Senin gibi mert bir erkeğin eline düşmeseydim ne yapardım?
1: Yok canım.
0: Çok çok iyisin. Sözüm olacak, o alçak beni sattıktan sonra bir sürü erkek tanıdım. Paralı, şöhretli, kudretli erkekler. Erkek denilebilirse tabii. Ama senin gibi insan görmedim. Size getirdim efendim.
1: Görme. Sincap gibi tırmanıyor ağaç tepelerine. Alsana anne.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Motor komple gitmiş.
0: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Naturlerinin parfüm ritüelini tamamla. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Banyo ürünleri Şok'ta 1000 para kazandırıyor. Çeşit çeşit banyo ürünlerinde 1000 para kazanma fırsatı hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
14: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
15: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
9: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
16: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
15: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
14: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
9: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
17: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
18: Yapacağım dedim, yaparım.
19: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
9: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
5: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
4: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
9: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
0: Tecrübeyle sabit.
6: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
18: Çikolata.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Affet efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen
4: vardır. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Ülker çikolatalı gofret efendim.
8: Oldum.
9: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
10: Dede ne yapıyorsun?
9: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tiketimi.
10: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
9: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
10: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
9: He.
11: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abaküs.
13: Kasa.
15: Marul.
13: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
18: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

nasıl ersin? Yıllarca çektim senin aşkının için. Günlerce yandım bak hep senin için. Hep aklımda fikrimde yine sensin. Bu arzuyu bu gönül nasıl yensin? Ne olur bana bir gün olsun yakın gel. Gönlüm muradına ersin.

0: Nem var oğlum? Nen var senin? Niçin yatmadın?
1: Yatarım anne.

0: kabustan uyanmış gibiyim. Beni tekrar hayata kavuşturdun. Onların elinden nasıl kurtulurum, nasıl kaçarım bilmem. Ama beni öldürseler de... hiç olmazsa... hayatımda birkaç gün mutlu yaşadım diyebilirim.
1: Artık dokunamazlar sana.
0: Tanımıyorsun onları.
1: Ama onlar beni tanır. 3 sene evvel... yani ayağıma kurşun yemeden... onların dünyasına belaydım ben. Yoksa doğuştan topal mı sandın beni?
0: Yemin ederim ki öyle demek istemedim.

0: Sana yaptım. Bütün gece dolaştın durdun buralarda. Sen var senin.
1: Yok bir şey mi? Gel çıkalım. Güneşin doğuşunu seyredelim. Sonra da Allah kerim.
0: Ama işi.
1: Hadi hazırlan.

Biraz masaj yapayım mı? Ne olur bırak kendini. Serbest bırak kendini. Daha serbest.

0: Yanlış bir hareket mi yaptın?
1: Acıyarak bakma bana.
0: Yanılıyorsun.
1: Acıyarak bakma diyorum.
0: Yemin ederim. Yemin ederim yanılıyorsun.
1: Kaç kere o bakışı yakaladım gözlerinde.
0: Özür dilerim. Seni kırmak istemedim ama yanılıyorsun.
1: Kimsenin merhametini istemiyorum.
0: O zaman kadından hiç anlamıyorsun.
1: Kadınlarla her yattığımda silah vardı yastığımın altında.
0: Belli. Eğer kadından birazcık anlasaydın, sana bakışlarımda çok ama çok başka duyguların saklı olduğunu anlardın.

0: Nereye anne?
1: Bu evden gidiyorum.
2: Kudurdun mu sen?
1: 3 sene hapiste yattın. Seninle utanmadım. Hep iftihar ettim oğlum. Ama bu ev benim evim. Burayı ile bir yuvası haline getireceksen...
2: Yeter be! O kız senin gelinin olacak.
1: Asla!
2: Olacak! Evladınım ben senin. Babam ben bacak kadarken öldü. Hepinizin yükünü ben sırtladım. O silahı elime isteyerek mi aldım sanıyorsun? Ben Allah'ın günü bıçaklara, kurşunlara karşı severek mi yürüdüm? Kimin için yaptım ha? Senin için, kardeşlerim için. Hayatımda tek bir kız arkadaşım olmadı. Kadını genel evde tanıdım. Şimdi hayatımda ilk kez bir kızı sevdim ana. Çok sevdim. Onu çok seveceksin. Kızım diyeceksin. Çıkma karşıma, ne olur ana.

0: Nişan filan anlamam ben. Hemen bugün muameleye başlayacağız. Annemi, kardeşimi yalnız bırakmak istemem. Beraber otururuz. Para veririm, istediğin yeri, istediğin gibi döşersin. Hı? Nermin'le çıkın çarşıya. Hazırlık için bir şeyler al, üst baş al kendine. Bak, bir şartım var. Böyle bembeyaz, uçuşan bir gelinlik giyeceksin nikahta.
1: Beyaz gelinliğe layık değilim ben.
0: Hiç itiraz istemem. Şart bu. Tamam? Tamam?
2: Bugüne kadar bankadaki hesabından 10 para bile çekmemiş. Evine uğrayıp bir şey de almamış. Ne oldu bu kıza be? Beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. İntihar edecek olsa bugüne kadar bulunurdu.

0: Bizim ev.
1: Sizin ev mi?
0: Hı hı.
1: Nasıl olur?
0: Bakkaldan sordum. Bir müddettir orada kalıyormuş. Akrabamız diyorlarmış soranlara.
1: Tanıştırmış mıydın onu ailenle?
0: Hayır.
1: Abin?
0: Tanımıyordu ki.
1: Görüşeceksin abinle.
0: Hayır, yapamam bunu.
1: Sen görüşeceksin. Kızı iyilikle bize teslim etsin. İsterse paraca da anlaşırız. Sadece kayıtsız şartsız bize teslim edecek. Zorluk çıkartacak olursa bizden bahset. Bit gibi ezeriz. Çekinme söyle. İkisine de yazık olur.

0: Ne yüzle geldin buraya?
1: Görüşmemiz lazım abi.
0: Defol! Defol lan!
1: Elçi olarak geldim abi. Yalnız kalabileceğimiz bir yer yok mu abi?
0: Kimseden saklım yok benim. Ne söyleyeceksen söyle. Kimden korkuyorsun? Tuzağa düşürdükleri kızları şuna buna peşkeş çekip milyarlık iş çeviren efendilerinden mi? Hülya için mi yolladılar seni? Hadi konuş! Konuş! Neymiş istedikleri, neymiş?
1: O kızın peşini bırak abi.
0: Ne olurmuş bırakmazsam?
1: Benden istediğin kadar nefret et. Beni ölmüş bil. Ama ne de olsa kardeşiz biz. Etle tırnak gibiyiz abi. Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi. Başa çıkamazsın onlarla. Bit gibi ezerler seni. Varırım, dinle beni. Bırak o kızı. Bak abi, Hülya karşılığında seninle anlaşmaya hazırlar. İstediğin kadar para...
0: Söyle o köpeklere, o kız benim karım olacak!
1: Hayır! Yapamazsın! O benim nişanlımdı!
0: Sendin ha onu tuzağa düşüren! Sendin ha onu para babalarına satan! Seni kardeşimsin demem, öldürürüm! Allah'ıma, kitabıma öldürürüm lan! Şimdi defol buradan! Defol, defol!
2: Sonunda böyle olacağını biliyordum. Benim için kaçış yolu olmadığını biliyordum.
0: Bırak çocukluğu! Kimse bir şey yapamaz sana.
2: Bilemezsin onları.
0: Her şey bitti kızım. Bütün o günler bir kabustu. Geldi geçti. Yarın bembeyaz gelinliğin içinde yeni bir hayata başlayacaksın. Bundan sonra sadece mutluluk var ikimiz için. Hadi. Hadi sil gözyaşlarını. Gül biraz.
3: Ölüm fermanı

0: Ve kendi imzaladı.
1: Ne demek bu?
0: Hayatta kaldıkça her zaman tehlike bizim için.
1: Evlenecekler. İkisi de geçmişlerini unutabilirler.
0: Delisin sen! Evleneceği adam senin kardeşin olabilir. Ama bir zamanların en tehlikeli fedaisi, eli silahlı gangster! O kardeşine bizim işten bahsetmeyecek mi sanıyorsun? Çoktan anlatmıştır ah bilir. Bir gün karşımıza dikilip şantaj yapmayacağını kim temin eder? Yapacaktır. O bin kere daha tehlikeli olacaktır bizim için. Temizleyeceğiz. İkisini de.
1: Benden isteme bunu. Kardeşim o benim.
0: Bu dara! Kaç senedir yüzünü görmediğin, senden nefret eden bir kardeş! Ekmeğini o mu veriyor senin? Herkes kendi hayatını yaşar. Bu genç yaşında dünyanın parasını kazanıyorsun. İleride bir gün belki benim yerimi bile alırsın. Ne faydası var o ite sana?
1: O benim kardeşim diyorum.
0: İdi! Kardeşim idi! Akıllı bir gençsin sen. Sana güveniyorum. Tamam mı? Tamam mı?

0: Sevindim abi.
1: Tebrikler abi. Kutlarım abi, kutlarım.
2: Sağ ol.
1: Allah mesul etsin.
2: Öğleden sonra sizi mutlaka beklerim abi. Ben eve gidip Hülya'yı alacağım. Siz de kapayın dükkanı. Ya gelmezseniz bozulurum ha. Aldık usta, geliyorsun değil mi?
1: Abi abi.
2: Hı, iyi.
3: Alo, kim? Şimdi çıkıyordu. Kadir abi, telefon.
2: Çıktı da çıktı.
3: Çok önemliymiş, hayat memat meselesi diyor.
2: Alo.
4: Abi, abi ben Ayhan. Yalvarırım, dinle beni abi. Abi! Abi! Alo, işitiyor musun beni? Vuracaklar. Abi, ikiniz de vuracaklar. Ne olur inan bana abi. Alo!

Get into that one.

0: Bir yastıkta kocayım.
1: Sağ ol. Hadi abi.

0: Vuranları görmedin mi?
1: Hayır.
0: Kim vurmak isteyebilir ki?
1: Bilmiyorum.
0: Şüphelendiğin biri yok mu? Hı? Kardeşinin cesedini de göstermişler sana. Bir telefon kulübesinde delik deşik etmişler. İki cinayet arasında bir ilişki kurulamaz mı sence?
1: Bilmiyorum.
0: Bak oğlum, suçluları yakalamamız için bize yardımcı olman lazım.
1: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Gidebilir miyim?
0: Tabii, gidebilirsin.

0: Başın sağ olsun. Bütün arkadaşlar emrinde, bilesin.
1: Sağ ol abi. Kendi işimi kendim görürüm. Sadece Recai kardeşten bir ricam olur.
0: Tabii, ne istersen söyle, çekinme. Sen bizim evladımızsın. Allah sabır versin.

0: Niyette hissedecek. Bana bulunduğu yeri bildireceksin. Kahvede telefonunu bekleyeceğim.
1: Teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm. 3 değil, 2. Kara Haydar ölmedi. 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum. Bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet Ali.
2: Günaydın babacığım.
1: Günaydın sevgili kızım. Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim. Bundan eminim. Kara Haydar'a selam söyle. Benim satılık malım yok. İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
3: Ali'm! Oğlum benim! Evladım!
1: Aramızdaki hukuka hürmeten... geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum.
3: Kaçmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış!
1: Erkekler ağlamaz baba.
4: Erkekler ağlamaz. Birazdan TV4'te.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Danone altılı süt 85 lira, Seyidoğlu tahin ve pekmez çeşitleri 119 lira.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Anneciğim ne haber?
8: Pokerde babam kazandı.
7: Eviniz çok güzel ama Muhit... Sigorta filan attı galiba. Bu saatte size zahmet verdi.
9: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
8: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine. Al yüzüğünü, ben kaybettim.
9: Ay başında taşınıyorum.
8: Ama oğlum nasıl olur?
9: Gene başlama anne.
8: Mutlu değilim ben.
9: Eşinizle doğacak yavruyu da kurtaramadık. Polise yardımcı olursan mahkemede bu hususu dikkate alır.
8: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
10: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
9: Evet, biraz önce geldi.
11: Gönül işi mi?
9: Evet baba.
10: Ne olur bir an önce evlensin.
12: Birleşen Yollar yarın 13.45'te TV4'te.
13: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
14: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
16: içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
17: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
18: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
19: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
20: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
21: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
22: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
23: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
12: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
24: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun.
0: Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
1: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
24: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
26: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
27: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
28: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
29: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
30: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
28: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
27: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
29: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
31: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
32: Yapacağım dedim, yaparım.
33: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
29: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
34: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
35: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
29: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
36: McDonald's'tan Mac hesapları.

0: menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
1: yok. E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gidiyoruz.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
10: Hesap kırdık.
9: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Hesap

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

Zeynep'im, her şeyimdin sen benim. Adımı bile senden almıştım ben. Yangın Mehmet derlerdi bana. Senin aşkınla çılgınca yandığım için. Gelin olduğun gün ne mutluydum. Herkes bizi birbirine yakışan örnek gençler diye sever. Mutluluğumuz, aşkımız bir peri masalı gibi dilden dile dolaşırdı. Hele Ali'mizin doğduğu gün, çılgına dönmüştük sevinçten. Allah ne kadar iftihar...

bekliyordu küçücük oğlumuzla. Onu en iyi şekilde yetiştirecek, en iyi okullarda okutacaktık. Yuvamızın neşesi, sevinci, umuduydu Alma. Üçümüze bir dünya kurmuştuk. Sadece sevgi, mutluluk ve pırıl pırıl rüyalar içinde ışıldayan bir dünya. Her günümüz yeni bir renk katardı bu dünyaya. Hele Ali, her davranışında beni taklit etmeye çalışırdı o küçücük yaşında. Paltosunu sırtına atışında, ellerini beline sokuşunda, o ağır erkekçe yürüyüşünde hep ben vardım. O tatlı gülüşünde de sen. Sonra bir anda geldi felaket. Bir anda yıkıldı dünyamız. Alim olmasa dayanamazdım senin acına. Artık o senin bana son emanetindi. Ölünceye kadar seni onun gözlerinde görecektim Zeynep'im.

0: İşitme mektubunu verdim abi. Kara Haydar da oradaydı. Beni görünce şeytan görmüş gibi çarpıldı.
1: Kara Haydar bu işi hiç kimseye yedirmem demiş.
2: Bu işin ucunda tam 200.000 papel var.
3: Tabii, eğer ihaleyi kazanırsak.
4: İhaleyi kaybettik abi. Yangın Mehmet bizden 1 lira eksik vermiş.
2: Allah cezasını versin bu Yangın Mehmet'in.
4: Demiştim, Yangın Mehmet bırakmaz demiştim.
2: Bırakacak. Bu defa çekilip meydanı bize bırakacak. Buna mecburdur.

0: Evet. Buyurun. Çekilmek mi? Ne münasebet? Hiç öyle bir niyetimiz yok.
1: Sen bilirsin. Fakat bu inadın size çok pahalıya mal olacak.
0: Sen yanlış kapı çaldın arkadaş. Biz kuru gürültüye pabuç bırakmayız.
1: Bana Kara Haydar derler. Ben adamı çan evinden vururum.
0: Mehmet abime de Yangın Mehmet derler. Bir pire için yorgan yakar ha, ona göre.

Artık bu itin dersini vermek zamanı geldi. Bırakırsak daha güçleşecek. Başımıza büsbütün bela kesilecek.

erkekler ağlamaz.

0: get that cow.
1: Bu gece işini bitirmeliyiz.
2: İntikam nasıl alınırmış görsün.
1: Dikkat edin. Yangın Mehmet'i değil, ciğerini istiyorum, ciğerini. Yüreğine öyle bir acı salın ki bir daha iflah olmasın.
2: Abi, yoksa çocuğunu mu?
3: Al bakalım. Bu da benim sana sünnet hediyem.
4: Açabilir miyim babacığım? Hı?
3: Tabii açabilirsin. Ama ancak büyüyünce takabilirsin. Sonra bu bildiğin saatlerden değil, bunun marifetleri var. Her saat başında müzik çalar, konser verir.
4: Hadi versin bakalım.
3: Hı hı.

0: Canım babacığım. Bu saati saklayacağım. Senin gibi büyük olunca takacağım.
1: Acıyor mu?
0: Yo, acımıyor.
1: Benim aslan oğlum.

0: gelin. Düğünümüz bitmiştir arkadaşlar. Yazıklar olsun. Bu kadar çekli işi beceremeyip yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.
1: Kolay mı abi? O kadar insanın içinde.
0: Hadi oğlunu vuramadın. Bari babasını göberseydin.
1: Ona nişan almamıştım ki. Çocuğa nişan almıştım.
0: Bir kere daha basamaz mıydın tetiğe?
2: Vuramadık, vuramadık işte.
1: Yangın Mehmet. Bunu yanımıza bırakmaz artık.
0: Kim olan Yangın Mehmet dediğin? Allah mı bu adam, Allah mı? Bu işi yutacak mıyız abi?
3: Hiç kimse karışmayacak. Benim meselem bu.

0: Bir damlacık çocuktan ne istedin?
1: Benden bekler misin böyle bir şeyi?
0: Her yol beklenir senden.
1: Benim çocukla alıp vereceğim yok Mehmet.
0: Olmasın Haydar. Hiç acımam, yakarım topunuzu.

0: Çocuğu alıp köye gideceksin ana.
1: Sen burada mı kalacaksın oğlum?
0: Beni düşünme ana. İleride belki bir gün ben de gelirim. Hadi ana, hazırlan.

Senden tek isteğim çalışıp adam olman. Babanı hiç unutma oğlum.

0: erkekler ağlamaz.
1: Ağlamaz baba.
0: Aslan oğlum.
1: Aslan baba. Her zaman seninle iftar edeceğim baba.
0: Allah'a emanet olun.

0: teslim oluyorum komiser bey. Bu silahla 3 kişiyi öldürdüm.
1: Üç değil, iki. Kara Haydar ölmedi.

Ancak olayda ağır tahrik ve kısmen savunma durumu bulunduğundan hafifletici sebepler göz önüne alınarak Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi uygulanarak cezasının 1/4 oranında ve 6 yıl tenzil edilerek sanık Mehmet Akkaya'nın 18 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Hep seni sayıklayarak öldü. Oğlum okusun, çalışsın, büyük adam olsun dedi. Bundan sonra baban benim oğlum.

0: Oğlum anan öldükten sonra köyde duramadı. Zaten köye kasabaya sığacak bir delikanlı değildi. Hep büyük şehirleri düşünürdü. Ne yaptıysak ne ettiysek bu fikrinden caydıramadık onu. Günün birinde başını alıp İstanbul'a kaçtı. Ömer Usta da çılgına döndü. Aramadığı yer kalmadı. Bir türlü bulamadı. Kahretmeyesin diye sana yazmadık, yazamadık. Mutlaka İstanbul'dadır.
1: Çocukluğumdan beri sıcak bir yuvanın özlemini çeker dururum. Artık hayatta hiç kimsem kalmadı. Ne ana baba, ne bir dost, ne de bir akraba. Yalnızlık öyle zor ki.
2: Artık yalnız değilsin ki sevgilim. Yakında senin de bir yuvan olacak. Bu yuvada da seni seven bir eşin olacak.
1: Babam vermişti. Canım babacığım.

0: Babam ateş Ali sağ kolumdur diyor. Oysa hayatta hiç kimseye güvenmez. Sen onun güvenini nasıl kazandın Allah aşkına?
1: Verdiği emirleri yerine getirdim, hepsi bu kadar.
0: Senden o kadar memnun ki seni yalnız damadı olarak değil, aynı zamanda iş ortağı olarak da düşünüyor.
1: Baban akıllı ve güçlü bir insan. Onun gibi olmayı çok isterdim.

0: ateş Ali diyorlar sana?
1: Bilmem. Yalnız bildiğim bizde yiğit lakabıyla anılır.
0: Ama ateş adı korkutuyor beni. İnşallah bir gün beni yakmazsın.
1: Yakmak mı? Ben ancak sana yan bakanı yakarım.
0: Beni bu kadar çok mu seviyorsun?

0: Buyurun beyim, bir emriniz mi vardı?
1: Mehmet! Mehmet abi! Aslanım benim!
2: Şansım pek iyi bugün. Vakit tamam. Oyunu bırakıyorum.
3: Paraları bırakıp gidersin.
2: Öyle mi? Kim mani olacak gitmeme?
3: Ben.
0: Ya. Onları köye yerleştirdikten birkaç gün sonra yanına gittim. Tarlaya doğru açıldık. Orada içim kan, ağlıya ağlıya senin öldüğünü söyledim Ali'ye. Ağladım. Bütün dünyası yıkıldı o an. Ama tek yaş akmadı gözünden. Benim babam, aslan babam sağ olsaydı, erkekler ağlamaz derdi Ömer amca dedi.
4: Aslan oğlum benim.
0: Yemeden içmeden kesildi. Kimseyle konuşmaz oldu. Sonra bir sabah Ali kaçtı dediler. Aramadığım yer kalmadı Mehmet abi. Artık onu birlikte buluruz.
4: İnşallah. Hayatta oğlumdan başka kimsem kalmadı.
0: Bu dünya iyilerin dünyası değil Mehmet, kötülerin dünyası. Bak, kara haydar aldı yürüdü. Kanunsuz demedi, gayrimeşru demedi. Her yolda ah alarak, can yakarak zengin oldu. Ama bildiğin gibi değil. Şimdi de benim bu külüstür garaja göz dikti.
5: Günaydın babacığım.
6: Günaydın sevgili kızım. Bugün doğum günün senin.
5: Demek unutmadınız.
6: Biricik kızımın doğum gününü unutur muyum hiç?
5: Teşekkür ederim babacığım. Bugün beni ilk tebrik eden siz oldunuz.
6: Hediyeni de hazırladım. Hani o beğendiğin araba vardı ya, bugün galeriye gidip teslim al.
5: Ah, siz bir meleksiniz babacığım. Ali ile gider alırım.
6: Şu Ateş Ali'yi kıskanmaya başladım. Onu benden çok seviyorsun galiba.
5: Sizin yeriniz ayrı, onun yeri ayrı babacığım.
6: Öyle olsun. Bugün 18 yaşını bitirdin. Artık düğün hazırlıklarına başlamamız gerekiyor.
5: Babacığım! Bu sabah bana dünyanın en güzel sürprizlerini hazırlamışsınız. Ali duyunca kim bilir ne kadar çok sevinecek.

0: Şimdilik burada idare et. Daha iyi yer bulunca oraya çıkarsın.
1: Burası neme yetmez. Zaten artık hayatta beklediğim bir şey kalmadı. Oğluma kavuşmaktan gayrı.
2: Bu da benim doğum günü hediyem.
3: Çok, çok güzel. Hayatımda aldığım en güzel hediye.
2: Buna sevindim. Beğenmeyeceksin diye ödüm kopuyordu.
3: Sen alırsın da ben beğenmez olur muyum hiç?
2: Sana çok daha güzelleri layıktır.
3: Teşekkür ederim sevgilim.
2: Seni ne kadar seviyorum bile.

0: Şimdi benim de sana bir sürprizim var. Babam bir an önce evlenmemizi istiyor.
1: Bana dünyanın en güzel müjdesini verdin. Çok mutluyum.
0: Ben de sevgilim. Ben de dünyanın en mutlu kızıyım.
2: Oğlum, Ali, bu koskoca şehirde nasıl bulurum seni? Kimden arar sorarım? Belki şu anda ilim yuvalarına girip çıkan bu delikanlılar senin arkadaşların. Belki onlardan birisin sen de. Yılmayacağım oğlum. Her gün bu yerlerde arayacağım seni. Her baktığım yerde, taşta, toprakta senin hayalin var Ali. Kim bilir, belki hayatla bağlantılarını koparmış, gayesiz, ruhsuz şu kalabalığın içindesin. Yok. Yok, hayır, olamaz. Sen bunlardan olamazsın oğlum. Annenin öldüğü gün, seninle uzun yıllar buluşamayacağımızı bile bile ayrıldığımız gün, ağlamıyorum babacığım. Erkekler ağlamaz diyen aslan oğlumsun benim.
3: İstersen gazetelere ilan verelim diyeceğim ama daha bir damlacık çocukken onu vurmaya kalkanlar ilanı okuyunca ne yapmazlar?

0: Bunca yıl bekledikten sonra tam oğluma kavuşacağım sırada.
1: Aferin Ateş Ali. İyi işler başarıyorsun.
2: Güveninize layık olmaya çalışıyorum.
1: Sen bu gidişle beni de geçeceksin evlat, beni de.
2: Sanmıyorum. Hiç kimse sizin gibi olamaz.
1: Sen beni bir de eskiden görmeliydin. Ne yazık ki eski halim yok. Şimdi işleri ancak oturduğum yerden idare edebiliyorum.
2: Siz bir beyinsiniz. Bizse kol, bacak. Siz olmazsanız biz ne işe yararız?
1: Bir gün sen de beyin olacak, benim yerime geçeceksin. Seni bunun için yetiştiriyorum.
2: Sağ olun. Sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim.
1: Bundan eminim. Ama henüz şartlarımızı kabul etmeyenler varmış. Kontrat önünde.

0: Haydar'a selam söyle, benim satılık malım yok.
1: İmzala, yoksa buradan sağ çıkamazsın.
0: Burası benim ekmek teknem. Ölürüm de satmam.
2: Durun!

0: Sen kanına mı susadın be adam?
1: Defolun! Hadi, durmayın gidin. Yoksa hepinizi kalbura çeviririm.

0: Daha çok gençsin. Böyle oyuncaklara heves etme, yazık olur sana.
1: Bu küstahlığın sana çok pahalıya mal olacak.
0: Sen beni tanımazsın delikanlı. Ama patronun Kara Haydar çok iyi tanır. Bacağını sakat eden adamın selamı vardı. Uslu dursun, öbür bacağını da kırarım.

0: Mehmet ha! Kardeşlerimin katili Mehmet! Beni sakat bırakan Mehmet! Ocağı batası Mehmet! Yıllardan beri hep bugünü bekledim! Senden kana kan isterim Ateş Ali, kana kan! İntikamımı sen alacaksın, sen!
1: Benim de ondan alınacak bir intikamım var. Bana yaptığı hakareti onun yanına bırakacak değilim.

0: Tam 18 yıldır hep bu anı bekledim.
1: Tam 18 sene senin acın kalbimi yaktı, kavurdu. İçimde iyilik olarak ne varsa yaktı, kül etti baba.
0: Cezaevinde yattığımı senden gizledim. Tek bu yollara heves etmeyesin diye. Beni ölmüş bilmen daha hayırlı olur senin için diye düşündüm.
1: Fakat hayatta bir başıma kalmıştım. Bana bir yol gösteren, ışık tutan olmadı. İşte bu yüzden denize düşmüşün yılana sarıldığı gibi Kara Haydar'a yanaştım. Onun senin düşmanın olduğunu nereden bilebilirdim?
0: Geçmişte olup bitenlerin artık bir önemi kalmadı oğlum. Şimdi hayatımızda yeni, mutlu bir dönem başlıyor.

0: Vay!
1: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Harika anları keşfet. Jacobs.
3: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durular.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Allianz aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Masa yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük kalamıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız bu sırada.
9: Eyvah, yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
15: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
14: O zaman

0: garantile formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz.

0: yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun.
4: Beni değil, asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım.
5: Geçmiş olsun abi.
6: Geçmiş olsun abi.
7: Kim derdi ki senin okul arkadaşın küçük Füsun bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye.
8: Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Orhan abi.
9: Siz de sağ ol.
10: Gazinomda çalışma teklifime hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım.
4: Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey.
9: Cemal Usta, bana bir silah lazım.
11: Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan.
12: Gir içeri çabuk!
13: Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
10: Hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Onu seviyor musun?
4: İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Orhan.
14: Bir araya gelemeyiz. Yarın 16.15'te TV4'te.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
16: Yumuşak yastıkları geçiyor.
15: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
18: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
19: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
23: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
24: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
25: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
26: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.

0: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
1: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
3: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-On Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Alyans aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına
2: Allianz seninle. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
7: Hesap kredi.
6: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden bak.

0: kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
4: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
7: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
8: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
9: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
10: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
7: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
11: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
12: Yapacağım dedim, yaparım.
13: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
7: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
14: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
15: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
7: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

söylediklerini. Aramızdaki hukuka hürmeten geçmişin hesaplarını burada kapatıyorum. Ama bundan sonra babama karşı girişeceğin en ufak bir hareketi bağışlamam.

0: Nerede kaldın? Merak ettim seni. Ne oldu? Ne var senin? Ne var? Ne oluyor?
1: İki can düşmanının çocuklarıyız.

0: İkimize de kötü bir oyun oynadın. Seni çok sevmiştim. Fakat artık buna hakkım yok.
1: Beni sevmiyor musun?
0: Hem de deli gibi seviyorum. Ölünceye kadar da seni seveceğim. Ama neye yarar? Birleşmemize imkan yok. Yollarımız ayrılıyor. En iyisi bu sevgiyi içimizden koparıp atmak.
1: Kolay mı bu?

0: baba, yalvarırım durdurun Ali'yi! Ne olur gitmesin! Seviyorum onu!
1: Kimi? Amcalarının katilinin oğlunu mu? Babanı sakat bırakan alçağın oğlunu mu? Düşmanımın oğlunu mu?
0: Siz birbirinize düşman olabilirsiniz! Fakat bizim ne suçumuz, ne günahımız var?
1: Bugüne kadar olanlardan sorumlu tutmuyorum seni! Ama bundan sonra onun adını anmak bile... babana en büyük ihanettir! Anlıyor musun? En büyük ihanet!
2: Saygıda kusur ettim.
3: Yok canım, yok öyle bir şey. Sadece birbirimizi tanıyamadık, hepsi bu kadar.
4: Nasıl tanısın Ömer amcası? Seni son gördüğünde bacak kadar bir çocuktun.
3: Bak, eski günler gene geri geldi Mehmet abi.

Düşmanlarım benimle aynı şehirde yaşayamazlar. Yandım Mehmet ve Ateş Ali'ye İstanbul'u yasak ettim. Anladınız mı? Yasak! 24 saat içinde onları bu şehri terk etmek zorunda bırakacaksınız. Çekip gitmezlerse icabına bakarsınız, tamam mı?

0: Yavrum benim.
1: Hadi iç. İzin verdim. Uzatma bakayım.

0: Ömer amcan seni işine ortak yapmayı düşünüyor. Üçümüz birleştik mi evelallah kısa zamanda işleri büyütürüz. Ondan sonra da sıra senin evlenmene geliyor. Belki de beğendiğin, sevdiğin bir kız.
1: Sevdiğim bir kız var baba. Çok sevdiğim bir kız.
0: O da seni seviyor mu?
1: En az benim kadar.
0: İyi ya, onunla evlenirsin.
1: İmkan yok. Ne onunla ne de başka biriyle. Aramıza Kara Haydar girdi baba. Kız onun kızı.

0: Adamlarımız garajı göz altında tutuyorlar.
1: Nasıl olsa uğrayacaklar oraya.
2: Garajı basıp Ömer'i konuşturun. Hayrola?
3: Yangın Mehmet adında biri geldi. Sizi görmek istiyor.

0: Hayırlı bir iş için geldim Kara Haydar. Geçmişi unutalım. Dost olalım.
1: Dost ha. Bir yılandan dost. Kardeşlerimin katilinden dost. Beni sakat bırakan kudurmuş bir köpekten dost. Senden ancak düşman olur, düşman!
0: Düşmanlık kime ne kazandırmış ki? İntikam ne senin sakatlığını düzeltir, ne kardeşlerini diriltir, ne de taş duvarlar arasında geçen benim en güzel yıllarımı geri getirebilir.
1: Yattığın ceza yürek söndürmez. Daha intikamım alınmadı. Yıllar yüreğimdeki kini söndüremedi, büsbütün alevlendirdi.
0: Gel vazgeç. Bu uğursuz kini toprağa gömelim. Çocuklarımızın mutluluğu için. Oğlumun, senin kızının hatırı için.
1: Kızımın adını ağzına alma.
0: Çocuklarımız birbirlerini seviyorlar Kara Haydar. Biz mutlu olamadık. Bırakalım bari onlar mutlu olsunlar.
1: Çok konuştun sen, yıkın iti yere!
2: Look.

0: Allah aşkına bırak baba.
1: Atın.

0: Kim yaptı?
1: Hiç kimse.
0: Yoksa Kara Haydar mı? Ben sorarım ona bunun hesabını.
1: Dur, bırak o silahı. Ben bu dayağı yiyecek adam değildim. Evlat hatırı için katlandım.
0: Yani...
1: Sineye mi çekeceğiz bunu? He? Çekeceğiz. Sevdiğin kızın babasıdır. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun bırakmam bunu onun yanına. Sen karışma! Bırakacaksın. Ben böyle istiyorum. Yoksa... hakkımı helal etmem sana.

Açmış, açmış! Hem de düşmanımın oğluna kaçmış! Çabuk toplayın adamlarınızı! Düşün peşlerine! Yakalayın, gebertin onları! Yangın Mehmet'i de, Ateş Ali'yi de! Kızımı da! Kızınızı da mı? Kızım değil artık o benim.

0: Demek kız şimdi sizin yanınızda. Öyleyse hiç durma burada. İlk basıp sizi arayacaklar yer burası olacak.
1: Rest!
2: Kolay gelsin beyler!

0: Mehen!
1: Çocukları alıp bir müddet gözden uzaklaşırsın. Gizlice nikahlarını kıyarsın. Arası soğuduktan sonra her şey düzelir.
0: Yıldırım nikahı için evrağı hazırladım bile. Yerini mektupla bildiririm.
1: Ali de nerede kaldı yahu?
0: Bankada birkaç kuruşu vardı. Onu çekecekti.
1: Oğlum, nereden böyle?
2: Ufak bir hesap vardı. Onu gördüm amca.
0: Banka çok tozluydu galiba.
2: Gelirken ayağım kaydı, düştüm.
0: Yüzüne ne oldu?
2: Dolmuşta kapıya çarptım.
0: Bankadakiler nasıllar?
2: Ellerinizden öperler.
0: Yüklen bavulları.
2: Emredersin babacığım.

0: Konuş! Konuş derdeler!
1: Bilmiyorum!
0: Konuş diyorum sana!
1: Bilmiyorum!
0: Konuş!

Konuş nerdeler! Konuş! Konuş! Konuş! Konuş! Konuş! Konuş!

Ha ha ha ha!

0: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
1: Dalgaya düştün mü, kapı verir adamı.
2: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
3: Senin damattan bir haber var mı?
1: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
2: Sonra gavur amı neye gitmiş diye duyduk.
1: Halim Bey'in hediyesi.
4: Sağ olsun.
5: Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
6: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
2: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
0: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
1: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
7: Diyet birazdan TV4'te.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durular.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
8: Hesap kırdık.
7: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
8: Hesap kurdu.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Senin yüzünden işini kaybedecek bir gün. Ya vaktinde gel ya da bırak kendi kendine gitsin işe.
12: Yine gözlerimi yaşattın.
13: Nerelerdesin bu saate kadar sen?
14: Selami.
15: Teşekkür Selami.
11: Selami!
14: Karım benim.
12: Sen bu kadını öpüyordun.
14: Evet.
12: Çünkü...
14: Evet.
12: Çünkü gizli teşkilattansın.
16: Açıklamak zorundayım. Yapma. Başka çarem kalmadı sayın şefim.
11: Şef mi?
15: Efendim Lami abla?
11: Ne haberlerim var, ne haberlerim?
17: Geçen yıl çok büyük çatışmaya girmişler.
18: Emniyet müdürlüğünden geliyor.
19: Gerçeği öğrenirse kadın ayrılabilir kocasından.
12: Hiçbir görevimiz kolay olmadı bugüne kadar.
17: Senior Mario, 15 dakikada aşık ederim onu kendime.
12: Eczanede gizli gizli denemeler yapıyordu.
19: Ya. Ben emniyet müdürü, buyurun.
17: Bir ihbarda bulunacağım efendim.
12: Bomba gibi bir icat olacak.
19: 10 dakika dediniz, 1 saat oldu.
11: Kahraman kocacığım benim.
0: Dönme Dolap yarın 18'de TV4'te.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Mm-hmm.
18: harika anları keşfet. Jacobs.
20: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
21: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
20: O zaman

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Abi, ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden

0: Eskisi gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Oy şefim.
6: Ülker çikolatalı gofret efendim.
5: Yengeme de verin.
7: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
8: Olsun.
7: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
9: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır. Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Dede ne yapıyorsun?
7: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
13: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
7: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
13: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
14: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
15: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
16: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
17: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
18: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
19: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
17: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
16: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
18: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
20: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
21: Yapacağım dedim, yaparım.
22: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
18: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
23: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
24: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
18: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

Uyuyun yavrular. Yattığınız yerde rahat uyuyun. Artık sizi kimse ayıramaz. Hiç kimse.

0: Ali'nin Mustafa'yı amanın önleyin kızım.
1: Mustafa mı yoksan?
2: Dur hele.
1: Mustafa'ya
2: dur.
1: Bir şey mi oldu söyleyin. Mustafa.
2: Dur Ali, dur bir şey değil.
1: Bırakın beni bacım, bırakın. Ah Mustafa'm bu. Mustafa'ma ne yaptılar?
2: Ne oldu, ne oldu desene Bilal Usta. Sağ mı, başını mı yedi yoksa?
3: Ne olacak Allah'ın takdiri. Kes ağlama gayri. Emre sen Ali'yi götürüver. Hacer sen de Mustafa'nın anasına deyiver gayri. Hadi herkes işine. Siz ne durursunuz be? Hadi.
4: Adam öldü.
3: Kazadır, piriyi deve yapmanın hali yok.
5: Ha pire dedin, koskoca delikanlıdır da.
3: Öyle duracağınız mı yani? Kazadır dedik, her gün yüzlerce oluyor.
5: Kazaymış, maçına değil mezba.
3: Yediğin ekmek onun sayesinde.
5: Ha biz ekmeği bileğimizin kuvvetiyle, alnımızın teri sayesinde kazanıyoruz. Maçına kendi başına ne alt eder ki? Senin maçına dedin kim oluyor ki?
3: Salim bey bu saçmaları duymasa iyi olur.
4: Duyacak. Gidip aynı şeyleri kendine söyleyeceğiz.
5: Yani Cuma senin bizi gammazlamana hacetlik yoktur.
3: Şimdi bu telaş arasında mı?
4: Şimdi. Sana ne olan? Yürüyün.
6: Evet. Kaza efendim. Hayır. Dikkatsizlik efendim, dikkatsizlik. Hastaneye kaldırıldı. Hay hay emredersiniz. Güle güle, güle güle. Bir gün bekleriz efendim. Tabii tabii. Yeniköy'de denize karşı. İyi günler efendim, iyi günler. Güle güle efendim, Allah'a emanet. Fırsattan istifade bela çıkarmaya geldiniz. Öyle mi?
4: Öyle bir niyetimiz yok, yalnız bu makine...
6: Ne olmuş makineye?
5: Makine değil o bey, katil.
6: Bak Muhsin Usta... Sen ki sanat mektebi görmüş, kafası çalışan bir insansın. Düşün bir. Bu makineyi icat eden Alman mühendisi sizin kadar düşünmemiş mi yani?
4: O koskoca Almanlar bu makinenin yenisinde yapmışlar beyim. İstediğimiz de bu.
5: Ha bu makine değişmese daha çok adam başı yerdi.
6: Elimden ne gelir? Kimseye bir şey olmasını istemem elbet. Ben de çoluk çocuk sahibiyim. Bakın çocuklar, mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi. Bu yerde 58 kişi çalışır. Siz 10 kişi bile değilsiniz. Yani böyle ikide bir gelip karşıma dikilmeyin. Bir kazadır oldu işte. Gerekli tazminat verilecek işte o kadar.
5: Ha bu makine diyorum de.
6: Sen ne diyorsun? Bu makinenin yenisi 450 bin lira. Gümrüğü hariç. Burası küçük bir işletme. Bu yükün altına girersek batarız. Siz de işsiz kalırsınız. 450 bin lira. Önüne koysam sayamazsın.
5: Ha bir insan kaç makine eder de?
6: Hadi bakalım. Fazla uzattık. Şimdi iş başına.
4: Öyle olsun Salim Bey.
6: Hadi. Nasıl?
3: Çalışıyorlar ama tatsız. Ortada olanlar var. Onlar homurdanıyor.
6: Sen isimlerini bildir. Ufak bir zam yapalım. Makinede kim var?
3: Şimdi boş.
6: Sen geçiver. Tahkikatte işe yarar.
3: Baş üstüne.

0: Otursana. Ne dikeldin öyle?
1: Yiyesim yok kızım.
0: Otur otur. Yemeyince olmaz.

0: Sendika yok. Etliye sütlüye karışmak yok. İşine bakarsın o kadar, anladın mı? İyi. Haftada 200 lira alacaksın. O da şimdilik. Sen Sıtkı sadakatle çalış, ötesini bize bırak.
1: Bıraktım beyim. Gayrı sen bilesin.
0: Hadi bakalım.
2: Memleketliyiz dedim, beni rezil rüsva ettin. Neslini sopunu bilmesem sana da var diyeceğim lan.
1: Aman ağam, ne ettim?
2: Ulan ayı, adam sana nimet veriyor, iş veriyor. Elini öpmek aklına gelmedi mi?
1: Bilemedim ağam, bağışla.
2: Benim değil ulan, Salim Bey'in elini öpecektim. Bırak yürü.

0: Burada çalışacaksın. Kolay. Lakin gözünü açacaksın. Dalgaya düştün mü kapı verir adamı.
1: Ali'ye gelmedi. Mustafa'nın anasına yardım edecek. Yemek var, çamaşır var. İzin aldım. Mustafa'nın makineye dışarıdan adam almışlar. İçeriden kim geçer o canavarın başına?
2: Olanları duydun değil mi Selim Bey? Telaş içindeymiş. Bizimki diyesiye ki Mustafa sendikalı olaymış, büyük tazminat alırmış.
1: Şimdi almaz mı?
2: Alır mı hiç? Deftere yazılı bilen değilmiş. Bak sana diyeyim, inat etme de yazıl sende. Kız benim aklım yok mu ha? Bir gün hepimizin başına gelebilir bu iş. Domuz gibi kasılıp duruyorsun. Sen bilirsin. Bak ben şuraya yazıyorum. Mevlüt, Mustafa'dan haber var mı?
3: Hiç, öyleydi daha iyi olurdu.
1: Nasıl yani?
3: Belden aşağısından hayır kalmamıştır. Ayakları tutmayın.
4: Ali'ye yok mu?
2: İzin almış, bir şey mi diyecektin?
4: Acı üstüne ders verilmez ya. Diyeceğim, Mustafa sendikalı olaydı, bu iş böyle kapanmazdı.
3: Yılımız gemiştir. Abu Vaka'dan 100.000 lira tazminat alınmış.
4: Sen kaç yıldır buradasın? 2 değil mi?
5: Öyle, ne sordun?
4: Sendikaya niye yazılmıyorsun?
5: Biz gurbetçiyiz, bildiğimiz şey değil.
4: Bilmeyince?
5: Bizim orada bilmediğin atını ardına geçilmez denilmiştir.
4: Nerelisin sen?
5: Afyon'dan oluruz.
4: Ben de Niğdeliyim. Bizim orada da atın önüne it geçer derler. Ne olacak şimdi? Şimdi hesapçı at mı olduk biz?
3: Onu bilmem. Lakin eşekten düşmüşe döndük de ha. Bana bak Şerife, ha bu Hacer'de iş var, göreyim seni.
6: Selamsızdan mı gene Hacer Sultan? Öyle olsun.
0: Şunları giyiver, üstün kirlenmesin. Yoksa bunları bayramda mı giymeyi yeğlersin?
7: Çavuşum, nereye değiştireceğim?
0: Hey çavuş ulan, burası fabrika, usta diyeceksin bana. Dolaplar şurada. Sağdan 5.'ye bak.

0: Götüreyim seni. Hadi bana acımıyorsun. Ayaklarına da mı acımıyorsun ha?
1: Maaşla bacı. Bunlar dolapta kalmış.
0: Sen ne diyorsun? Ben sırtıma alayım dedim, yüz vermedi. Bir çift ayakkabıya fit olur mu?

Nasıl oldu Mustafa? Duyduk ki, duyduğun gibi, ah kızım, aslan gibi oğlum ayrık otu gibi yerde sürünecek gayrı. Ah benim kara yazgılı başım.

0: Akılları sıra, dikkatsizin yeri afişinle göz boyayacaklar. Her bir yana asmışlar. Maksat, tahkikat heyeti geldiğinde her bir tedbir almışız demeye getirecekler.
1: Buradan bir şey çıkmaz. Sizin yapacağınız iş çoğalmak. En az 30 üye ister.
2: Zor. Biz de çalışanların çoğu köyden gelme. Sendika dedim mi ürküyorlar. Ayağını öyle bir diriyor ki 40 katır çekse yerinden oynatmanın mümkünü yok.
0: Sendikaya düşman olmak kaydı şartıyla işe alıyorlar ki bu elbette mühim bir meseledir.
1: Öyledir. Lakin bir akılları yattı mı hepimizin önüne geçerler. Yeter ki aklı yatsın. Şunları bir dağıtıverin bakalım. Sabırla koruk helva olmuş.
0: Tut yaprağı da atlas. Hey hey! Ha bunları uçaktan atmalı ki gökten rahmetini ihsansın der.

0: Ne bu lan?
1: Evet ağam. Makinenin üstünde buldum sabah geldiğimde.
0: Hiç öyle mi? Kim dağıttı bunları?
1: Bilmem çavuşum. Tövbe, Bilal Usta.
0: Gözünü aç, görürsen bana diyiver.
1: Diyiverim Bilal Usta.
0: Hatta alıştın mı makineye?

0: Bir kolay ki.
1: İş saatinde bunları okumak da dağıtmak da yasak. Fesatlık karıştırmak iyilik getirmez.
2: Telaşlanma Bilal Usta. Alt tarafı kağıt parçası.
1: İşçi kardeş, babanın oğlu mu bu işçiler ha? Sendikaya üye ol, keyfi zamma, iş kazalarına kötü yemeye paydos de, kendi başına alamayacağın hakları sana ancak sendika sağlar, sendikaya üye ol, bunlar muzurluk değil de ne?
3: Ha muzurluksa buna kimse inanmaz, bunda korkacak ne vardır de?

0: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
1: Daha dün bir, bugün iki, eksiğin bir ayakkabı mıydı?

0: Ulan iman kuvvetiyle sığdırdın. Hazır su varken gel şu çamaşırlarını yıka.
1: Gayrı iş güç sahibi olduk.
2: Kusura bakma Zehra ana.
3: Sana zahmet oluyor kızım.
2: O nasılsın? Babam görünmedi.
3: Sabahla gittiydi. Ben çocuklara göz kulak oldum ya. İş arıyor herhal.
2: Arıyor ya. İş nerede?
4: Ben gideyim Zehra ana.
3: İyi kızım. Elin sağ olsun. Yarın gel de Mustafa'ma gidelim.
4: Gideriz.

0: Gurbet yüzü ölüm yüzü denilmiş. El hak doğru denilmiş.
1: O nasıl söz, tövbe de baba.
0: İşsiz güçsüz kızının eline bakmak ölüm değil de ne?
1: Sen de bir şeyler satsan.
0: Bildiğim iş değil kızım. Alışmak zor.
2: Alışırsın Yunus'a. Bak ben bu halimle bekar çamaşırı yıkar oldum. Biz de gün gördük lakin ne fayda. Mustafa'm da böyle olunca ne diyeceğiz şimdi? Aha Hacer börek yapsın. Bir de tekerli tezgah böyle oturacağına.
1: He? Hangi birine yetişeyim teyze? Gün ağarmadan kalk börek yap. Fabrikaya git gel çocuklara bak. Akşama yemek kotar.
2: Tarak satsın. Meyve, sebze, çorap, morap. Herkes bir yoluna bakıyor işte. Aç mezarı görülmüş mü hiç? Ne o? Çamaşır mı?
3: Selamün aleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Seni bilemedim.
3: Siftah geliyoruz. İş güç sahibi olduk gayri.
2: Ey şuraya koy.
3: Ne zaman hazır olur?
2: Şu halimle bilmem ya. Öbür gün gel bir yol.
3: Kusurumu bağışlayın. Konuşmanız üzerine düştüm. Bir komşum var. Balon satar. Bir faydası olursa...
2: Olur elbet. Olmaz mı? Aha Yunus Ağa için konuşurduk. Hacer'in babası.
3: Bilmem ki. Hani benim demem...
1: Nereden bulunur? Nasıl alınır? Hiç haberimiz yok.
3: Siz ne derseniz...
0: Benim kendime sesim çıkmaz. Sokaklarda bağırıp nasıl dolaşırım?
2: Başka çare yok Yunus Ağa. Alışırsın. Günde 20-30 liranın yolunu buldun mu? Sesi boru gibi öter. Para bu, bağırtır adamı.
4: Aranız az mı gelin? Kabahati kimse de aramayın. Kabahat hepinizdedir. Ha ben bir laf ettiysem bunda bir hikmet vardır. Şayet kim hepiniz sendikali olursanız... ...yevmiyeleriniz mecburiyetiyle yükselir.
1: Seninki ağzını açtı gene. Gayrı sabaha kadar durmaz. Baş başa kaldığımızda da böyle. Sendika diye ağzını açtı mı susmak bilmiyor.
5: Ne zaman evleneceksin kız?
1: İkimiz de zam bekliyoruz. Yevmiyeler bir artsa o saat.
6: Onda bu çene varken kovmasalar iyi.
4: Sendikaya yol birlikten kuvvet doğar diyorum. Siz beni dinleyin.
7: Kadırı muaciyesinde iş kazalarını önlemek... ...kötü yemeklere paydos demek... ...yevmiyelerinizi artırmak... ...elinizde olmak lazım gelmektedir.
8: Dilin gene uzatır don lastiği gibi.
7: Ha dilimden korkar mısın Bilal Usta? Dilim uzundur. Lakin... ...kanın maddesine mugayir sakıncalı bir laf çıkmaz ağzımdan.
9: Çavuşum! Tövbe Bilal Usta. Burada bir yanlışlık olacak.
8: Neymiş?
9: Haftada 200 dedeydi. Burada var 166 lira 83 kuruş.
8: Tamamdır ulan tamamdır. Vergiyi kesmişlerdir. Hadi yürü.
9: ...200 dedeydi.
7: Ha öyledir de. Vergiyi sen ben ödemezsem kim ödeyecek? Gel bakalım bu.
8: Hey.

0: Balonlar tanesi 1 lira, 15'te gaz tuttu. Bu da üstü.
1: Hepsini satsa?
0: 30-40 lira bir ticareti olur. Ben gideyim izin olursa.
1: Kalaydın, börek yaptıydım.
0: Zahmet olur, sağ ol.
1: Bize az zahmetin olmadı. Satar mı dersin?
0: Gayrı kısmet.
2: Selamun aleyküm.
1: Geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hayırdır?
2: İnşallah. Lakin sana pek hayırdır diyemeyeceğim. Evi boşaltacaksın Hacer Hanım. Diyeceğim, müteahhide verdik. Apartman dikilecek kısmet olursa. Zehra Hanım'a da bildirme bir zahmet.
3: Yunus, bırak kasaveti oğlum. Öyle kahretmeyle bir yere varılmaz.
4: İstanbul. Memleketten biri görüverse, Yunus elinde balonlarla gördüm deyiverse, öl daha iyi. Tümden rezillik oldu.
3: Alışına dek benim de az zoruma gitmedi. Damadın zoruyla girdik çaresiz. Bura böyle. Kızının evinde bile çalışmayana nafaka yok. Senin damattan bir haber var mı?
4: Hacer'le iki Sabi'yi kodu gitti. Döküm olduk. Döküm ki bu ader olur.
1: Beş yıl oldu memleketten döküm olan. Şuncağız yeni doğmuş idi. Sefillik bildiğin gibi. İş yok, umut yok. İbrahim kocam olacak. Kumar desen var. Dayak desen elini esirgeme. Avaralıkta üstüne yok. Kocadır. Adımıza, namusumuza bekçidir deyiz, ses etmiyorduk. Bir gün gidiverdi haber bırakmadan. İskenderun'da inşaat varmış. Haber saldık. Susuz kuyuya taş atmışsın sanki, ses bilen vermedi. Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk. Sabileri başımıza kodu getti.

Diş dırnağa dırnak ağa baba. Burada yaşamanın yolu bu. Şehir insanıyla başa çıkmak toprakla cebelleşmeye benzemez. İnsan denizi içinde depmeyle yol açacaksın. Açamadın mı, ne etsen boş. Kendine ölmüş bil vesselam.

Kendi kendime diyiverdim. Dedim, ister yazıda yabanda ol, ister insan denizi şehirde. Yalnızlık Allah'a mahsus dedim. Şu mahşer kalabalığı içinde iki el bir baş işindir dedim. Böyle diyiverdim.

0: Buyur, buyur ağam.
1: Otur hele. Şu sendikalar sana da geldiler mi?
0: Yok ağam, gelebilemez.
1: Niye ki? Herkesi dolaşıyorlarmış eve.
0: Ben vardırmam çavuşum.
1: Usta diyecektin ona.
0: Tövbe usta.
1: Kimlerin aklı çelinmiş bilmek lazım.
0: Öğreniriz ustam. Öğrenince de suratı budur diye.
1: Hiç, öyle şey yok.
0: Nimete küfran vacip mi Bilal usta?
1: Sen ötesini bana bırak. Ne bunlar?
0: Bunlar mı? Hiç. Yemiş aldım çocuklara.
1: Lan ev vak sahibi mi oldun kaşla göz arasında? Yoksa şu Hacer mi? Ne sustun? İyidir Hacer. Sendika mendika bilmez. Lakin bildiğin kadınlardan değildir.
0: Yok ağam. Bildiğin gibi değil. Gurbette bekarlık ölüm.
1: Lan Hasan, madem öyle, sen aç gözünü çalış, ötesini bana bırak. Bir emmilikle ben edeyim sana.
0: Sen emret ağam, iste.

0: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
2: Buyurun. Geçin şöyle, yaban durmayın.
0: Zahmet ettiniz kardeş.
1: Kusura bakma. Çam sakızı çoban armağanı.
0: Hastaneden tez sıyırdım maşallah. Ne faydı.
2: Alın yazısı, ne delim.
3: Oyladır teyze. Allah-u Teala ne yazıysa o olur. Lakin iş bildiğin gibi değil. Ha bu iş Çorcuz'un göreceği bir kazaydı. Oh maçına. Bak şimdi. İnat etmeyeydik. Hep birlik olaydık. Diyeydik ki ha maçınayı def etmezsen hiçbirimiz çalışmayacak. Ha buna kanun muhacesi de grev derler.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Hacer bacı, senin de aklını yatıramadık bu işe.
4: Adamın malına zorla hükmetmeye mi?
5: Zorla değil elbet. Anlaşarak hep birlik olsak.
0: Seni severler. Katılırsan kadınlar tarafından çok taraftar toplar.
4: Kusura kalmayın. Bizim bildiğimiz ey kötü ekmek yediğimiz kapıya karşı gelinmez. Görgümüz bu.
3: Ha senin görgün eskimiştir. Ve da köylük yere mahsustur. Bura şehir, bura fabrika. Ha bura İstanbul'dur. Düzeni başkadır.
0: Bırak bunu şimdi. Bak Mustafa, sendikanın bir avukatı var. İdarecileri razı ettik. Sendikalı olmazsan da hakkını arayacak.
3: Minat'ın en beyuğunu alacaksa. Açarsın bir dükkan, bakarsın keyfine.
2: İnşallah, inşallah. Allah sizden razı olsun.
0: Bize müsaade. Hoşça kalın.
2: Güle güle, gene gelin. Bizi bırakmayın.
3: Kalın sağlıcakla.
5: Geliriz. Geçmiş
0: olsun. Güle selametle.
6: Merhaba.
0: Merhaba.
7: Merhaba.
3: Merhaba.
7: Niye gelmişler bunlar?
4: Geçmiş olsun demeye. Buyur.
7: Çocukları aldıydım.
4: Ne zahmet. Geç şöyle.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ne ister bunlar be kızım?
2: Aman bilmem, bir sendikadır tutturmuşlar, gelin birleşelim derler. Yevmiyeleri arttıralım, yemekleri düzeltelim, makinayı değiştirelim, daha bir sürü şey. Birlik olursa bunlar olur demekteler.
3: Hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz, 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşiniz buyurmuşlardır.

0: Salim Bey'in hediyesi.
1: Sağ olsun. Tuttuğu altın olsun.
0: Eli açık adamdır, baba adamdır. Lakin kıymet bilene, evlatlık edine. Siz de gösterin evlatlığınızı. Sen ne yaptın?
2: Tamam Bilal Usta.
0: İyi. Her ne olursa Hasan'ı görürsünüz. Bana hiç uğramayın.
2: Baş üstüne.
0: Şimdi gidin haftalığınızı alın. Bir şey de sezdirmeyin.
3: Vay, haftalığından fazla. Bir de eli sıkı derler.

0: Mustafa abi, onu bana versene.
1: Dur bakalım, parasız olmaz abi bu işi. Siftah benden, bereketi Allah'tan. hadi, durma, yapıver, daha elin alışsın, hadi.

0: Al, bildiğin gibi kullan dedi. Ev yapmak dediğin aç. Şurada oda, şurada sundurma. Muhtar tanışı olur Bilal Usta'nın. Belki de hiç para vermeyiz.
1: Nasıl?
0: Çalışıyoruz ya, fabrikadan yardım. Asıl mühimi Salim Bey.
1: Ne olmuş ki Salim Bey?
0: Sünnet olanlara yardım edeceğim. Tabii sünnetten bize fayda yok. Lakin evleneceklere yardım edeceğimiz.
1: Niye ama? Niye?
0: İnsaniyetlik. Fabrikanın döküntülerinden demir, tahta, tuğla ne verirse verecek. Bugün de 200 lira fazladan verdi.

0: Yani ya çalışmamızdan memnunluk getirmişler. Ne sustun öyle?
1: Bilmem ki Hasan. Oğlanın gerisinde iğnesi olur derler.
0: İğnesi miğnesi hiçbir şey yok. Sıdkı sadakatle eşek gibi çalışmaktayım.
1: Çalışmayan mı var?

0: Makineye gittim bugün.
1: Ne makinesi?
0: Çalıştı. Daha evvel bu kadar yakından hiç görmemiştim. Bir tuhaf, karabasan gibi. Korktum.
1: Korkacak bir şey yok. O makineyse ben de Hasan. Var gönlünü ferahtır.

0: İşin içinden çıkarız Salim Bey evvelallah.
1: Orası öyle. Lakin şu mesai meselesi çıkacak gene. Bir tutturdular mı kârın yarısı gider.
0: Salim Bey boş yere korkuyorsunuz. Kaç kişi bu sendikalar yani? 5, bilemedin 10.
1: Bu mesai meselesinde ötekilerin aklını kolayca çelebilirler. En iyisi bir anlaşmaya varmak.
2: Kiminle anlaşmaya varacakmışım bakayım?
1: Baba sen karışma.
2: Karışma mı? Kapımda çalışanla anlaşmak ne demek bir kere?
1: Baba yeni kanunlar var. Bilmediğin şeyler var.
2: Sen ne bilirsin be? Bu memlekete ayağımız çıplak geldiğimizde sen şuncacık sümüklü bir bebeydin. Ben bu işi tırnaklarımla kurdum. Ameleyle ırgatla anlaşma olurmuşmuş.
1: Amele değil baba. Geçti o günler. İşçi deniyor şimdi. İşçi de değil, emekçi.
2: Kes! Sipariş ne durumda?
1: Bize verecekler.
2: Vermeyecekler, biz alacağız. Büyük parçayla koparacaksın. Fabrika büyüyecek. İki misli. Böyle fırsat kolay gelmez. Yakaladın mı canını alacaksın.
1: Baş üstüne baba.
2: İyi. Şimdi zıkkımlan içkini.
3: İki kişi kaydolmuş sendikaya.
4: Haşim mi dedi? Hı-hı. Kimler?
3: Macit var, kesmede çalışan. Bir de yanındaki Mürsel. Konuşmuşlar bir sürü şey. Yemeğleri artırmak için baskı yapacaklarmış.
5: Yol kesici mi? Zorlama alacaklar cebinden. Gönlünü yap al. Değil mi? Bize nasıl verdi? Hem bir haftalıktan fazla. Hey, ben Bilal Usta'ya derim.
6: Kaça satacağım bunları?
7: 50 kuruş, 1 lira. Bunlar 2,5.
6: Ey para Mustafa.
1: Ne kadar sürer?
7: Kış geldi mi paydos abi. Teyze o balonlar ne?
6: Babam satacağı da sözde. Ama nafile.
7: Balon satmak kolay. Benle gelse.
6: Baba.
7: Amca. Benimle gel. Sana yolunu gösteririm. Balonları diyorum. Satıveririz.

0: Araya gelmez oldu. İşten de çıkmış.
1: Gelmediği daha iyi oldu. Gelip de ne olacak? Düşündüm. Geçenlerde gelen Muhsin Usta, Mevlut, onlar haklı galiba. Dediklerini kavrayamadıktı. Birlik olaydık o makine kalkardı belki. Kalkınca da ben de ayakta olurdum şimdi.
2: O makinenin kabahati yok.
3: Zorbalıkla hiçbir şey olmaz.
1: Zorbalıkla değil, anlaşarak diyorlar, pazarlıkla.
3: Pazarlık çarşıda olur. Kapısında çalıştığın adamla pazarlık duyulmuş şey mi? Kabahat makine değilse bana niye bir şey olmuyor? Gözünü açacaksın, her bir şey dikkat ister. Dikkat etmedin mi?

0: Maaşlah, bilemedim.
1: Adam bir şekeri verecekti.
2: Kusuruna bakma Mustafa. Hasan deli doludur, lakin yüreği temizdir.
3: Arkadaşlar, yemeğini bitiren çıkmasın. Salim Bey'in diyecekleri var.
4: Susun be!
5: Oturun arkadaşlar, oturun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, şu öğle paydosunda kıymetli vakitlerinizi hayırlı bir iş için almış bulunuyorum. Fabrikamız büyük bir sipariş almıştır. Günde çıkardığınız mal belli. Zamanında yetiştirmek zor. Müşkül duruma düşebiliriz. Ama korkmadım. Bu cesareti sizlerden aldım arkadaşlar. Allah'ın inayeti ve de sizlerin fedakarlığıyla bu işin altından kalkacağıma inanıyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Sağ olun, sağ olun. Şimdi sizlerden istediğim 30 gün müddetle geceleri de çalışmak. Hepsi bu.
6: Mübarek olsun beyim. Bize güvendiğiniz için de sağ olun. Lakin fazla saat başına ücretimiz ne olacak?
5: Her zamanki gibi elbet.
6: O eskidendi Salim Bey. Şöyle böyle 2 yıldır gece çalışması yapmıyoruz. Şimdi başka elbet.
7: Yani açım, kanun muvaciyesinde fazla mesai ücretleri yevmiyenin saat başına düşen miktarının %50 fazlasıyla verilmesini iktiza etmektedir.
6: Sonra o makine beyim.
5: Ne olmuş gene?
6: O makinede yorgun insanın çalışması tehlikelidir beyim. Orada vardiya değişmeli.
5: Buysa kolay.
8: Ben nafakamı kimseye yedirmem Muhsin Usta. Orada ben çalışırım, ben kazanırım. 24 saat aralıksız çalışırım evelallah. Sen kendi işine bak.
5: İşte bu kadar. İşine gelen çalışır. Erkekçe söyleyeyim, hepinizden beklediğim bu. Karar sizin.
9: Aleykümselam.
10: Yasak, toplantı var.
11: Ne toplantısı?
10: Orasını bilmem.
11: Sendikada bir şeyler dönüyor. Gizliden toplanıyorlar. Duyduğuma göre yarın bildiri dağıtacaklar.
10: Bildiri neymiş?
11: Hani geçende dağıtmışlardı işte. Arkadaş, birlik olalım filan gibilerden.
10: Lan çalışmak gibi bir güzel şey varken bunların ettiği avaralık. Dağıtsınlar bakalım.

0: Hacer, yıllar oldu anam öleli, böyle sıcak bir çorba sunan olmadı. Yüreğimi sımsıcak ettim.
1: İki el bir baş için dememiş miydin Hasan? Düşündüm, Zehra teyzeyle konuştum. Çocuklara babama mukayyet olacak. Ben de gece çalışırım. Bir ocak kuracaksak el birliğiyle kuralım dedim.
0: Gece işi zordur. Bir saat gelir kulaklarında bir uğultudur başlar. Yaptığını bilmeden iş görür olursun. Say ki makinenin bir parçası olmuşsun. Dayanamaz.
1: Dayanırım. Seni düşünür dayanırım. Ocakta yakacağım ateşi düşünür dayanırım. Şu koca dünyada senden başka desteğim, umudum yok Hasan.

Evet, çekil be.

0: Selamun aleyküm. Selam usta.
1: Geç karşıya.
0: Dur ula! Ha bu ne iştir Bilal usta? Hacan burası fabrika mı yoksa cumruk mu?
1: Bugün öyle iktiza
0: hangi
1: etti.
0: Hangi kanunla?
1: Kanun değil, kemençe.
0: Kemençe senin suratındır. Bırak da göstereyim ona kemençenin sapini.
1: Aramadan mı korkuyorsun?
0: Korku meselesi değil efendi. Ha bu demokrasi meselesidir.
1: Bir şey çıkmadı kimseden.
2: Haber almış olacaklar.
1: Gözünüzü açın.
2: Merak etme Bilal usta, evelallah. Hacer de çalışacak ağam, onu da yazıver.
1: Yazarız, parayı küpe mi basacaksınız?
2: El birliğiyle ancak baş ederiz ha.
1: Demek kararlısınız.
2: Sayende. Lakin babasına gidip Allah'ın izniyle demeye dilim varmıyor. Kimin kimsen de yok.
1: Kimim kimsen yok öyle mi Ayasa? Öyle mi belledin? Hadi bırak. Şimdi var işinin başına git hadi.
3: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
4: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
7: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
4: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
6: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
8: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
9: Yapacağım dedim, yaparım.
10: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
6: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
11: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
12: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
6: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Mavi bir zürafa mı?
14: Vay, konuşabiliyor musun?
13: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
15: Motor komple gitmiş.
16: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
17: Hesap kredi.
16: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
18: kurdu. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
19: Anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar.

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Anneciğim ne haber? Pokerde babam kazandı.
7: Eviniz çok güzel ama Muhit sigorta filan attı galiba.
6: Bu saatte size zahmet verdi.
8: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
7: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine.
6: Al yüzüğünü, ben kaybettim.
8: Ay başında taşınıyorum.
7: Ama oğlum nasıl olur?
8: Gene başlama anne.
7: Mutlu değilim.
8: Eşinizle doğacak yavruyu da kurtaramadık.
9: Polise yardımcı olursan mahkemede bu hususu dikkate alır.
7: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
10: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
9: Evet, biraz önce geldi.
8: Gönül işi mi?
9: Evet baba.
7: Ne olur bir an önce evlensinler.
11: Birleşen Yollar yarın 13.45'te TV4'te.
12: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacak.
16: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
18: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Ne kadar emanet tutuyor.
20: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
19: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti?
19: Nasıl yakışıyor mu bana?
20: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun?
20: Hava asacağız bu sırada.
19: Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
10: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
11: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
12: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
13: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
14: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
15: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
3: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
5: Anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Allianz Aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene. Sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
16: Bugünden yarına Allianz seninle.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır

0: parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Banyo ürünleri Şok'ta bin para kazandırıyor. Çeşit çeşit banyo ürünlerinde bin para kazanma fırsatı hem

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize

0: Bilal Usta.
1: İyisin ya Mustafa.
0: Nasıl olayım Bilal Usta? Gördüğün gibi.
1: Ağrınsızın.
0: Onlar geçti ya. Burada geçmeyen var burada.
1: Doğrusun yavrum. Lakin ne edeceksin? Kader.
0: Öyle olsun. Kader diyelim.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Mustafa abi satışı, amca da sattı.
1: Seni görmeye geldimdi Yunus'a.
3: Buyur.
2: Amca çok garip be Mustafa abi. Hep ben bağırdım. Balonu verirken elleri titriyor.
4: Alışmayınca zor. Şu kağıtları keserken hepsini yırtasım geliyor.
1: Yiyeceğim iyi çocuktur, merttir. Memleketlim diye söylemiyorum. Adam gibi adamdır Veselam. İznin olursa...
5: Ne diyeyim Bilal'a? Madem onlar anlaşmış... iyi olur garip kızıma. Erol'la Cemil'i kabulleniyor elbet.
1: Öz babadan yakındır o, merak etme sen.
5: Hayırlısı. Gayrı ölümden çekinmem. Ölürsem bu kızın hali nice olur diye düşünür dururdum.
6: Ha bu işte gayede. Evveli gözüne vuracaksın, tanımazsın. Saniyen ağzına vuracaksın, ifade veremezsin. Göreyim sizi.

Yeter! Yeter! Ulan Haşim! Yetti değil mi? Hadi!

0: Ana, bir güreş tuttular ki sorma! Gene geleceğiz değil mi Hasan emmi?
1: Geliriz elbet. Bu ay dişimizi bir sıksak, 3000 liraya yakın para geçer elimize. Dahası, ikimizin de yövmiyesini arttıracakmış Salim bey. Arkadaşlar el ele verecek. Evin damını çekiveririz.

0: Ocağını yakarsın, tütüversin dumanı dosdoğru.
1: Hasan emmi, gene güreş tutmuşlar. Gidelim mi?
0: He, gideriz. Sen hele yemeğini ye.

0: Alıştın mı Yunus?
1: Ağacı kendi toprağından söktün mü netsen hayretmez gayri. Bilemedik. İnsan kısmı köksüz de olsa olur sandık. Olmazmış meğer.
2: Kök salmasını bilen salıyor Yunus. Dert orada değil. Biz rehber kısmı sallıyı sürüp tohumu serttik mi gerisini Allah'a bırakmaya alışmışız. Bizim yaşamamız tevekkele dayalı. Burası öyle değil. Şunun bunun ümüğüne batmadın mı, tırnağına sökmedin mi ekmek yok. Böyle kardeş.
3: Amca, oyalanmayalım, gel içeride iş çıkar.
1: Memlekette kahveye...

0: girince yarısı ayağa kalkar, yarısı dışarı çıkardı. Gör işte koca Yunus'u. Çocuk yediyor şimdi.
1: Usta, iki börek verir misin?
2: Hayır.

0: Koca yapıları gördün mü? Bakmaya doyamıyor insan.
1: Bizim onlara bakacak halimiz mi var?
0: Yükseğe bakmaktan bir zarar olmaz.

0: Ne var, bir şey mi oldu? Gel kız, gel şöyle. Ne oldu Zehra teyze?
1: Sen sağ ol kızım, babam.

Hacer bacı, ölenle ölünmez. Acıyı acıyla örteceğiz. Yarıya tuz basacağız. Dur durak yok, iş başı hemen. Soracıma babanın vasiyeti. Hasan burada işte. Sana, çocuklarına, ana da baba da Hasan bundan öte. Şunu Salim Bey gönderdi. Başsağlığı diler. Cenaze masrafı ve de nikah hediyesi. İkisi bir arada.

0: Bin kuruş mihri müeccel, bin bir kuruş mihri müeccel ile Yunus kızı Hacer'i zevceliğe bil vekale kabul ettin mi?
1: Ettim.
0: Aynı minval üzere Ahmetoğlu Hasan'ı bil vekale zevkliğe kabul ettin mi?
2: Ettim.
0: Sizler de aynı minval üzere tarafiyene şehadet eder misiniz?
3: Ederiz hocam.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbeti lil müstakim. Ya Rabbi, şu an kılınan akt-ı izdivacı tarafeyn hakkında kabul eyle. Kendilerini ve bütün aile efradını sıhhat ve afiyette daim eyle.

0: Yavrum.
1: Dördüncü katın da damını çekiverdik mi?
0: Neyin?
1: Evin. Üçünden kira alırız.
0: Rüyamı gördün.
1: He, hayır olsun be.
0: Bir kat olsun bizim olsun. Kapımızı kimse zorlamasın yeter.
1: Yetinmeyeceksin. Yetirmek iyi değil.

Kış bastırmadan damı çekeriz üstümüze. Bilal ağam dedi, her bir arkadaşa sırayla ev yaptıracakmış Salim Bey.

0: Evden çıkarmayaydı, iyiydi ya. Ağaçlar, çiçeklerimiz vardı.
1: Burada da olur, dikeriz. Orada bura gibi yoz değil miydi? Bir odada çocuklara.

0: Nasılsın? Bir hal var sende.
1: Bilmem Hasan. Çalış çalış gece gün. İnsanlıktan çıktık.
2: Sen ne diyorsun Hacer? İş olsun yeter ki. Vallahi taşı sıkar suyunu alırım. Sen de ötekiler gibi mi konuşur oldun yoksa?
1: Kimler?
2: İşte o sandıkçılar mı ne? Onlar şerde birleşmiş. Birleşsinler. Ama biz de hayırda birleşeceğiz. Öyle dedi Bilal ağam.
1: Bilmem. Hayrın şerrin nerede olduğunu bilen olsa da dese biz de bilsek.
2: Bak kız. Her bir şeyimiz onlardan. İş, para. Bizi birbirimize veren. Aha şu evi, her bir şey. Daha ne olsun kız?
1: Hiç. Ev dediğin daha her bir yanından yel esiyor. Para desen iki ucu bir araya zor getiriyoruz. Evleneli şu kadar oldu, daha birbirimizi bilemedik yorgunluktan.
2: Hacer, dellenme. Şükür de şükür. Nankörlük bize göre değer.
1: Şükür elbet. Lakin korkum şundan. Şu Salim Bey'le Bilal Usta. Onlardan biri tas tutar, öteki kan kusturur olmasın Hasan.
3: Hacan yürü toru da elini alıştır da.
4: Hadi.
3: Ha. Hadi. Ha bu. Ha bu ne? Ha bu ne? Ha bu ne? Ha bu ne? Hadi.
1: Ah Mustafa. Gözün aydın. Nasıl? Alıştın mı? Rahat mı? İyi.
2: Hayırlı olsun Mustafa.

0: Allah sizden razı olsun. Oğlumun yüzünü güldürdünüz.
1: Biz bir şey yapmadık teyze. Parasını hep arkadaşları verdi.
0: Olsun. Ön ayak oldunuz. Bizi unutmadınız.
2: En fazla ha bu Hasan verdi. Haftalığının butinini bıraktı kutunun içine. Oy koca Hasan, on dönüm adamsın, lakin üstünde yonca bitmeyin. Gel katıl bize de.

0: Kahya, nasılsın bakayım?
1: Sağ ol ağam, Allah ömürler versin.
2: Kahya değil baba, Bilal Usta.
0: Sen ne bilirsin oğul? Otur Kahya. Otur. Dur. Neresin bakayım?
1: Çukurovalı ağam, Ceyhan'dan.
0: İyi. Nasıl fabrika?
1: İyidir ağam, bu ara iyi iş gördük.
0: Görmeli elbet, çalışmalı. Durgat nasıl? Dırlanan olmuyor ya.
1: 3-4 kişi var ama kulak asma ağam.
0: Şimdi kulağını aç, iyi dinle. Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe. Bir 30 gün daha böyle çalışma isterim. Ne dersin?
1: Sen emret ağam, evelallah sayende.
0: Bak oğlum burada. Sen bu işin altından kalk, ne vereceğini o söylesin sana.
2: Kardan %2,5 senin. Ananın ak sütü gibi helal olsun.
1: Sağ ol. Allah ömürler versin.

0: Şey yok. Ötesini sana arkadaşların daha iyi anlatır.
1: Müsaade ederseniz ben anlatayım. Şimdi sen tek başına gidip da Salim Beyciğim benim yevmiyem azdır, haşini şu kadar yap diyebilir misin? Diyemezsin. Ha işte, biz bir araya gelip da pazarlığa otursak, arttır desek, o da vermem dese, biz de işi bırakırız. O da fabrikada çalışmaz, çalışmayınca da ziyan eder. O zaman, ha uşaklar, gelin etmeyin, şu kadar verdim diyecektim. Bildiğin pazarlıkta.
2: Benim derdim para değil Mevlüt Usta. Hasan, şu dar dünyada tek dayanağım. Mustafa da kapı komşumuz. Her gün gözümün önünde. Gayrı anlayın.
3: Haklısın Hacer bacı. Onun da üstesinden gelmek mümkün. Lakin bak, iş bir araya gelmekte. Önce birlik olmalı.
2: Rahmetli babam bir hadis-i şerif var dediydi. İki birden ve üç ikiden ve dört üçten iyidir. Birleşiniz.
4: İşin sonuna geliyoruz ağam. Yüzünü kara etmedik evelallah.
5: Kara etmedin demek, öyle mi sandın yeğenim?
4: Hayrola ağam, bir şey mi oldu?
5: Elinin karasını yüzüme sıvadığını bilmez gibi. Seninki sendikaya gitti.
4: Kim ağam, kim? Söyledin bize de.
5: Erkek dediğin ailesinin ne işlediğini bilmez mi?
4: Hacer!
6: Hasan'ı gördün mü?
7: Az önce çıktı.

0: Ha bu da Hasan'dır. Başladılar gelmeye. Hamsi akını da boyladır. Başladı mı akma önünü alamazsın da. Selamun aleyküm Hasan.
1: Selamı bir tarafa koy şimdi. Hacer buraya gelmiş öyle mi?
2: Geldi. Ne olacak?
1: Herkesin aklını çal sonra da ne olacak de. Bir daha burada görmeyeyim.
2: Biz kimseyi zorlamayız Hasan Usta. İstemiyorsan sözünü geçirir göndermezsin.
0: Geldiyse bunda bir kötülük yoktur kardeşim.
1: Kardeşliği karıştırma. Gelmişse zararı var. Hepimize var. Bizim istediğimiz iş. İş olacak çalışacağız.
0: Sen beni dinle şöyle bir. Sen bir makinanın önünde çalışmaktasın değil mi?
1: Öyle ne olacak?
0: Ha bu makinanın bir parçası bozulsa ya da kırılsa ne olur?
1: Orasını bilmem. Yedek parça vardır herhalde.
0: Ha işte sen de bir yedek parçası.
1: Sen ne diyorsun lan? Yedek parça babandır he?
3: Bırak beni Allah'ın sebesine bırak! Dur be! Bırak beni! Dur! Gel şuna! Gel şuna!

0: Merak ettim seni.
1: Sendikaya gitmişsin.
0: Gittim evet.
1: Gittin, gittin de beni rezil rüsva ettin. Ekmeğimizi, her bir şeyimizi veren adama yüzümü kara ettin.
0: Gittimse bunda bir kötülük yok Hasan. Ne bileyim, bir danışayım dedim. Korktuğum başıma gelmesin dedim.
1: Neymiş korktuğun?
0: İşte orada, orada korktum. Bak da gör, gör!

0: Hayrola Muhsin Usta?
1: Hiç beyim, arkadaşlarını ziyarete gelmiş.
0: Şimdi iş saati.
1: Daha 15 dakika var. Hem biz artık gereği kadar çoğaldık. Yakında sözleşmeye hazır ol. Buyur. Bu da listemiz.
0: Madem öyle pekala. O ayrımı şimdi burada yaparız. İçinizden bazıları sendikaya yazılmış olabilirler. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Kanundur. Kanun da kılıçtan keskindir. Ama ben yazılı kağıt üstünde isimler görmekten hiçbir şey anlamam. Ayrım şimdi burada olacak. Gözümün önünde. Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa.

0: Vakittir Bilal Usta. Sen ötekilerle iş başı yap.
1: Yani bize yol mu veriyorsun?
0: Hayır. Sizinle konuşacaklarım var. Sonra iş başı yaparsınız.
2: Bir erkek biliriz. İki tarafına kesen kılıç gibi iyi uydurmuşsun. Bir yandan bana yanaş, bir yandan karını sendikaya yazdır. Lan gözünde dizinde dursun sana yaptıklarım. Ocağın başına yıkılsın. Yediğin boğazında kalsın. Memleketlimsin dedik, garipsin dedik. Olacağı bu muydu? Ben erkek gibi erkek dolaşacağına, o yılan karının donunu başına değil de öyle dolaş gayrı. Yok olsun sana be!

0: yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap kırdık.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun.
8: Beni değil, asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım.
9: Geçmiş olsun abi.
10: Geçmiş olsun abi.
11: Kim derdi ki senin okul arkadaşın küçük Füsun bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye.
12: Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Orhan abi.
13: Siz de sağ ol.
14: Gazinomda çalışma teklifime hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım.
8: Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey.
13: Cemal Usta, bana bir silah lazım.
15: Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan.
16: Gir içeri çabuk!
17: Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
14: Hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Onu seviyor musun?
8: İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Orhan.
18: Bir araya gelemeyiz. Yarın 16.15'te TV4'te.
19: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
20: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
21: İkisi birlikte çok iyi.
22: Tıpkı bizim gibi.
23: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
24: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
25: Türkçe var.
1: popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Aksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırrı...

0: Bunlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Türk Selman. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
2: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
4: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
5: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
3: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
2: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
4: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
6: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
7: Yapacağım dedim, yaparım.
8: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
4: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
9: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
10: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
4: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
5: Tecrübeyle sabit.
6: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Şu telefonu.
13: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
14: Okullar açılıyor.
13: Evet.
14: Okul masrafları da gelecek.
15: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
13: Tabii ya.
16: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

Papá. No. Papá. No.

bizim diyetimizi kim ödeyecek? Kim? Kim? Bunun günahı yok. Suç sende de değil. Suç bizde. Bizde. Suç bizde. Suç bizde.

0: Da smo jednog mrak i tama i da sam na sve spremna. A ja bi da se napijem, hajde samo sipaj mali.
1: Novi Sad'ın en büyük parklarından birindeyiz.
2: Değerli izleyenlerimiz, Novi Sad şehir merkezindeyiz şu anda. Bu şehirle ilgili söylenebilecek en güzel şeylerden birisi bu şehrin gerçekten çok keyifli, çok barışçıl, aynı zamanda huzurlu bir şehir olduğu. Slow City diyebiliriz. Her şey ve zaman yavaş akıyor bu şehirde. 500 bin nüfusu var Novi Sad'ın ve şu anda bulunduğumuz park kentin en büyük parklarından birisi. Hemen Tuna Nehri'nin kenarına konuşlanmış bir vaziyette. Hem bu park hem de şehir ve şehrin en büyük katedraline doğru yolculuğa çıkıyoruz. Katedrale giden yol bu parktan geçiyor. Biz de istedik ki Novi Sad'a merhabayı böylesine keyifli ve yeşil bir ortamda yapalım. Novi Sad'dan keyifli manzaralar getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Burası Novi Sad'ın meydanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Novi Sad şehir merkezi işte arkamda görmüş olduğunuz yolla başlıyor. Bu yol trafiğe kapalı bir yol. Sağlı sollu restoranlar söz konusu ve buraya gelenler restoranlardan, kafelerden gönüllerince yararlanabiliyor. Evet, bu şehire geldiğinizde bu noktadan itibaren tüm şehirde internet ücretsiz. Hani fotoğraf paylaşabileceğiniz gibi birçok yorum da yapabilirsiniz sosyal medyadan. Aynı zamanda bu yolun sonu katedrale doğru gidiyor. Novi Sad hakikaten çok kültürlü bir şehir. 26 ayrı etnik kimlik burada hayat buluyor ve 5 tane resmi dili var. Vojvodina eyaletinin de aynı zamanda başkenti olduğunu söylemekte yarar var diyoruz. Ve Novi Sad'da trafiğe kapalı bu yolda, yani hani bizim İstiklal Caddesi gibi olan bu yolda gezmeye başlıyoruz. Bakalım bu yolda bizi neler karşılayacak.

0: Novisat'ta birçok meydan var. Bu da Katolik Meydanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, şu anda Novisat'ta Katolik Meydanı adı verilen noktadayız. Dediğimiz gibi çok kültürlü bir ortam var Novisat'ta. Hatta Sırbistan'ın Atina'sı diyorlar. Bunun sebebi birçok kültürün, birçok ırkın bir arada burada barış içinde yaşaması. Normalde Sırplar Ortodoks tabii ki ama arkamda görmüş olduğunuz gibi Macarlardan kalma 17. yüzyıl eseri olan bu katedral halihazırda korunuyor ve Novisat'ın en büyük eserlerinden biri. Bir başka detayda, yıllarca burada Avusturya Macaristan İmparatorluğu hakimiyet kurmuş. Daha sonra Sırpların eline geçmesine rağmen buradaki huzur bozulmamış. Zaten Vojvodina eyaletinin başkenti olarak biliniyor Novi Sad ve çok ulusluluğu devam ettiriyor. Arkamızdaki kiliseye de mutlaka uğramalısınız. Sağlı sollu çok güzel kafeler, restoranlar var. Bu nokta dinlenilebilecek, bir mola verilebilecek nokta diyoruz ve Novi Sad turunu sürdürüyoruz.

0: Parklarla bezeli Belgrad. Şimdi de Topçular Deresi'ndeyiz.
1: Belgrad'daki turumuz devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Burada geldiğinizde göreceksiniz birçok mekanın adı Türkçe ile aynı. Semtlerin adı da bazen aynı. İşte şu anda içinde bulunduğumuz park Topçu Dere Parkı olarak tercüme edebiliriz. Ama Sırpça'da Topçu Deresi'ne benzer bir şey söylüyorlar. Topçu Deresi. Çünkü niye? Eski dönemlerde burada Osmanlı birlikleri top talimleri yaparlarmış. Hemen arkada da bir dere söz konusu. Bu parkın en büyük özelliği Sırbistan bağımsızlığını ilan ettiği zaman 1800'lü yılların ortalarında bu park halka ilk açılan park. Ve bir başka özelliği de arkamızda görmüş olduğunuz konak. Bu konak kime ait? Sırpların milli kahramanı Miloş'un konağı. Miloş kimdir derseniz Osmanlılara karşı ayaklanan ve Sırbistan'ın bağımsızlığını 1804 yılından 1831 yılına kadar gerek savaşla gerek pazarlıkla Osmanlılardan alan ve onların milli kahramanı olarak anılan isim.
0: Bu asırlık çınar Osmanlı'dan beri bu parkta.
1: Değerli izleyenlerimiz, bu topraklar çok mutluluklar gördü, çok savaşlar, çok acılar gördü, çok gözyaşları aktı bu topraklarda, çok düğünler oldu. Elbette birçok insan bu topraklarda yaşadı ve kanını bu toprağa akıttı. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu çınar, koca çınar derler ya, o anların hepsine tanıklık etti. Çünkü 160 yılın üzerinde olduğu tahmin edilen bir ağaç burada hali hazırda korunuyor ve serinlik veriyor. Anıt ağaç diyebileceğimiz bu ağacı da bu bölgeye geldiğinizde görmeden geçmeyeceksiniz diyoruz ve Belgrad'ı gezmeye devam ediyoruz.
0: Karnımız acıkıyor, çok özel bir mekanda ağırlıyorlar bizi. Burası süpermarket. Burada hem yemek var hem alışveriş.
1: Değerli izleyenlerimiz, şu anda Belgrad'dayız. Çok özel bir mekanda ağırlıyorlar bizi. Çekimler yapıyoruz. Hani bir öğlen yemeği molası verelim diye buraya geldik ama geldiğimiz yer bizi çok şaşırttı. Bir kere mekanın adını söyleyelim. Mekanın adı süpermarket. Şöyle bir detay var. Erkeklerin suratı kadınlar alışverişe çıktığında genelde hep asıktır. Hem parayı onlar harcar hem yorulurlar. İşte bu mekan bunu çözmüş. Nasıl çözmüş biliyor musunuz değerli izleyenler? Burada özel kadınların kendilerini rahat hissedebileceği, alışveriş yapabileceği bir sürü dükkan var. İçeriye girdiğinizde göreceksiniz. Yani erkek burada yemeğini yiyor, bir şeyler içiyor, gazetesini okuyor, dergisini okuyor. İçeride hanımlar, eşleri alışverişlerini yapıyorlar. İşte böyle bir mekan yapmışlar. Bu konsept öyle tutmuş ki 4,5 yılda buranın bir versiyonu, bir franchise diyelim, Berlin'e de açılmış. Şimdi beraber süpermarketi geziyoruz. Buyurun, hadi gelin süpermarketi gezelim.

0: Bu kıyafetleri dizayn eden modacılara uzatıyoruz mikrofonu.
1: Burada çok özel kreasyonlar da sergileniyor. Sanatçılar kreasyonlarının başında duruyorlar. İşte yanımda Dragana bizlerle birlikte ve arkamızda görmüş olduğunuz bu kıyafetleri o dizayn etmiş. Fikirlerini alacağız.
2: Burada Especially in Vienna.
1: Evet, Belgradlı ve designer olarak çalışıyor. Burada çalışıyor. Tabii Viyana'da da bulunmuş. Ve kıyafetler dizayn ediyor. Bunun çok güzel bir konsept olduğunu söylüyor. Hem bir şeyler yiyip bir şeyler içip aynı zamanda alışveriş yapabilmek gerçekten çok büyük bir lüks diyor. Evet, kendi tarzımı yansıtmaya çalışıyorum. Kıyafetleri dizayn ederken diyor. Her şeyden önemlisi de hava, havanın sıcaklığı. Hani sıcak havada rahat ettirebilecek kıyafetler dizayn ettiğini söylüyor. Dragana, thank you very much for this interview.
2: Thank you.
1: Do you want to say something to Turkish audience?
2: Welcome to Belgrade.
1: Belgrad'a bekliyorlar efendim. Görüşünceye dek bizler burayı gezmeye devam ediyoruz. Thank you.

0: Değerli izleyenlerimiz, bu dükkanın en önemli özelliği biricik, unique şeylerin satılıyor olması. Çünkü dizaynerler zaten buradalar ve buradaki ürünleri, kendi yaratmış oldukları kreasyonları, dizaynları bayanlara sunuyorlar. İşte dizaynerlerimizden biriyle daha beraberiz. Evet, burada kendisi 3 yıldan beri tabii ki bu kıyafetleri dizayn ediyor. Kendi ekstra başka bir yerde dükkanı da var. Ama her şeyden önemlisi burada bu kıyafetleri dizayn ediyor. Bunun dışında mücevher de dizayn ediyor. Gördüğünüz gibi burada mücevherler, kıyafetler, birçok şey söz konusu. And can you show us a little bit?
1: Evet.
0: Bakalım biraz bu kıyafetlerden, özel kıyafetlerden görelim bakalım neler yapıyorlar.

0: Belgrad Kalesi'ni geziyoruz. Belgrad Kalesi'nde ilginç bir kiliseyi gezelim dedik.
1: Romalılardan kalma bir kilise. En önemli özelliği yaz aylarında sarmaşıkların kilisenin tamamını sarması ve yemyeşil bir örtüyle kaplaması. Kapısında iki asker görüyorsunuz. Birisi 1. Dünya Savaşı'ndaki Sırbistan askerini, diğeri de Orta Çağ'daki Sırp askerini temsil ediyor. Ve içi kilisenin fresklerle dolu.
0: Ve Belgrad Kalesi'nin tarihi surları burası.
1: Belgrad Kalesi'ni gezmeye devam ediyoruz. İşte güçlü kale duvarlarını görüyorsunuz değerli izleyenlerimiz. Bu topraklar yüzyıllar evvel Macarlarınmış. Sırpların nasıl eline geçti derseniz savaşla değil. Bir Macar prensesi Sırp despotuyla evleniyor ve Macarların olan Belgrad şehri düğün hediyesi olarak Sırplara hediye ediliyor ve daha sonra kentin değerini bilen

yani Sırplar burada bu kaleleri güçlendirerek büyük bir savunma kuruyorlar ve çok uzun bir süre Sırplar Belgrad'ı hakimiyetleri altında tutuyorlar. Ta ki takvimler Kanuni Sultan Süleyman'ın bu topraklara, bu coğrafyaya geldiği anlara gelinceye dek, işte o anlardan itibaren ise uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu Belgrad şehrinin hakimi oluyor diyoruz. Ve şehri savunan ve şehri koruyan Orta Çağ surlarını sizlerle buluşturuyoruz.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar. Getirdiniz diyelim.
1: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Adım Rümeysa. Üniversitede havacılık okuyorum. 20 yaşındayım. Bu kadar.
0: Bu kadar mı Rümeysa?
1: Bu kadar.
0: Nerelisin Rümeysa?
1: Kastamonluyum.
0: Kastamonu. Arkadaşı tanıyor musun?
1: Kuzenim kendisi.
0: Kuzeni.
1: Ama artık tanımıyorum.
0: Peki hangi taraftan kuzeni?
1: Baba tarafından.
0: Baba tarafı neyin oluyor? Amca?
1: Halamın kızı.
0: Halanın kızı.
1: Evet.
0: Aranız nasıl? İyi mi?
1: Çok iyi.
0: Ne kadar iyi?
1: Küçükken beri beraberiz.
0: Hiç böyle kavga etmiyor musunuz?
1: Yok şu an iyi. Küçükken şu an.
0: Kavga mavga yok diyorsun.
1: Yok şu an yok.
0: Peki Rümeysa. O zaman hemen kuzenine yani rakibine geçmiş olalım. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Merhaba ben Duygu. Endüstriyel tasarım okuyorum. Tasarımcı adayım inşallah.
0: İnşallah diyelim.
2: 22 yaşındayım. Kuzenimi çok seviyorum. Küçükken tabii ki biraz kavga etmiş olabiliriz. Ama şu anda aramız çok iyi.
0: Çok iyi. Çok yakın arkadaş mısınız siz şu anda?
1: Evet öyle en de... yakın arkadaşım. En yakın arkadaşım diyebilirim şu anda.
0: İyi bakalım bu arkadaşlarınız, bu kuzenleriniz bozulmasın. Diyelim şimdi. Arkadaşlar şu andan itibaren sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Duygu, kuzenin yani rakibin sence seni yenebilir mi? Kim kazanır?
2: Yani ben yensem daha iyi olur ya. Aramızdaki rekabet biraz iyi olabilir.
0: Sence kim kazanır peki?
2: Ben kazanacağım.
0: Sen kazanırsın. Kuzenine yani rakibine şans bile dilemiyor Duygu Rümeysa.
1: Ben kuzenime güveniyorum. Onun gibi insafsız değil. Zaten kazansak da kaybetsek de beraber yiyeceğiz o parayı.
0: Burada bir anlaşma var ama ben aranızı bozarım bak.
1: Bakacağız.
0: Daha 5 sorumuz var bu etapta.
1: Bakacağız.
0: Her an her şey olabilir. Arkadaşlar kurallarımızı zaten biliyorsunuz diyelim. O yüzden tekrardan hatırlatmayacağım. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyorum. Hazırsanız bil bakalım ilk etabıyla başlayalım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Hazır mıyız Rümeysa?
1: Hazırız.
0: O zaman efendim bil bakalımın ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor. Halk arasında bir durum karşısında sessiz sedasız kalan kişinin ne yemiş bülbül gibi olduğu söylenir. Evet tek ses geldi.
2: Dut yemiş bülbül.
0: Dut yemiş bülbül. Tabii ki de 1-0'lık bir puan tablomuz var. Eğer soruyu okurken basarsan
2: evet.
0: Duyduğun kadarıyla cevaplamak tamam. Zorunda kalırsın. Bu risk tamamen size ait diyelim. Efendim şu anda Duygu 1, Rümeysa 0. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Bitkiler genellikle hangi mevsimde yaprak döker? Evet sonbahar. Çift ses geldi.
2: Sonbahar.
0: Sonbahar doğru cevap. Çok zaman sorumuzu Rümeysa'ya göndermiş olun efendim. Birebirlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu. Ama 3 sorumuz daha var. Nasıl gidiyor?
2: İyi gidiyor. Ben kazanacağım. Boşuna heveslenmesin.
0: Rümeysa, bu duyguyla arkadaşım sen daha düşünmüşsün.
1: Kuzenim ilk defa böyle görüyor. İşte. Bir daha sorgulayacağım bu durumu.
0: Yani bir daha bir düşün. Ben kazanacağım.
1: Ona göre davranacağım. Ona göre yani.
0: Bence de. Ben kesinlikle. Aranız biraz şey olsun, açılsın. Gelelim 3. sorumuza efendim. İstanbul'un en geniş yüz ölçümüne sahip ilçesi neresidir?
2: Düzce.
0: Evet, çift ses geldi.
1: Düzce.
0: Düzce. İstanbul.
1: Hayır. Ay İstanbul mu?
0: Efendim, Düzce yanlış cevap, rakibe geçti.
2: Üsküdar.
0: Üsküdar. Üsküdar'dayız ama Üsküdar doğru cevap değil efendim. Geldik yine sana. Git böyle. Böyle biraz şeylere git.
1: Arnavutköy.
0: Arnavutköy. Yanlış cevap. Geldik. Biraz oralarda dolanın. Böyle biraz Silivri taraflarına doğru bir gidin.
2: Tekirdağ mı?
0: Tekirdağ. İstanbul'un bir ilçesi olsaydı belki olabilirdi. Ama İstanbul maalesef İstanbul'un bir ilçesi değil. Geldik. Rümeysa eğer bu soruya da doğru cevap veremezseniz otomatik olarak pas demek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Evet. Gitti mi Silivri'ye?
1: Silivri mi? Çatalca.
0: Çatalca. Doğru cevap. Rümeysa'ya göndermiş olalım efendim. İkiye birlik bir puan tablomuz varken Tekirdağlar dedik, Düzceler'den çıktık. İlçe demiştik ama oysa ki.
2: Türkiye haritası Tekirdağ. Bir daha sorgulayacağım.
0: Bence de Düzce yani.
1: Ben direkt Türkiye'nin haritasını falan bir ezberlemem lazım. İstanbul deniz ve Düzce dedim yani kendi
0: sorguluyorum şu an. Olsun. Bu saatten sonra artık bu heyecandan bazen böyle şeyler olabiliyor diyelim efendim. Gelelim 4. sorumuza. Değerli ve taşınamaz mallara ne ad verilir? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Evet, tek çift ses geldi.
1: Servet mi?
0: Efendim?
1: Servet mi?
0: Servet. Yanlış cevap. Taşınamaz mallar. Taşınamaz. Yani bir yerden bir yere götüremezsin. içinde yaşayabilirsin. Daha ne diyeyim?
2: Kıymetli evet, Duygu. Mi? Kıymetli. Efendim?
0: Kıymetli. Çok yanlış yerlerdesiniz. Yanlış cevap. Bak şimdi, sen nerede yaşarsın?
1: Evde.
0: Ev nedir?
1: Hane.
0: Hane nedir?
1: Bilmiyorum.
0: Tamam, sen nerede yaşarsın?
1: İstanbul'da, evde.
0: İstanbul'daki hanede.
1: Binada.
0: Evet, onu...
1: Apartman dairesinde.
0: Yok mu?
1: Yok. Bir fikrim var.
0: Bir fikrim var, evet alalım hemen.
1: Gayrimenkul mü?
0: Gayrimenkul, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız zor da olsa Rümeysa'ya göndermiş olalım. Değerli dedik, hane dedik. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Duygu, seninle yarışmak çok güzeldi. Ama seni buradan Tekirdağ'a doğru vurmayacağız. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin rakibine, kuzenine?
2: Bugün şanssız günümdeymişim.
0: Çok iddialıydın aslında evet. Programın başında. Bayağı iddialıydın. Kuzenine şans tanımayacağını söylüyordun ama... Yanıldın mı sanki acaba biraz?
2: Yok, yanılmadım. Şanssızlık, yani şansın her zaman dönemez. Bugün de dönemedi. O yüzden ona başarılar diliyorum.
0: Asla hiçbir şey kabul etmiyordum. Evet. Efendim bizler Rümeysa ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Rümeysa ile birlikte ikinci etaptayız. Rümeysa rakibin Duygu'yu 3-1'lik galibiyetinde mağlup ettin. Neler söylemek istersin? Düşüncelerini alalım.
1: Çok iddialıydı. Ben ona dedim.
0: Dedim yine.
1: Ama sonuç olarak galip belli tabii ki benim.
0: İyi olan kazandı mı diyorsun?
1: İyi olan kazandı. O da iyiydi işte.
0: Yani ama 3-1 yani. Arada bir 2 puan var sanki.
1: Olsun.
0: Olsun. Buradan Duygu'ya yine sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Üzülmesin. Başka yarışmalarda Duygu. Olsun.
1: Aynen öyle.
0: Her zaman kazanacaksın diye bir kaydı yok zaten. Evet.
1: O kazanacağı yerde kazandı zaten.
0: Nerede kazandı? Söyle söyle.
1: Aşkta kazandı o.
0: Oo, yarışmada kaybeden aşkta kazanır diyelim. Evet. Efendim şimdi bu etapta Rümeysa'yı neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi Rümeysa, bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan tamam. Bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak.
1: Tamam.
0: Ve bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Sevgili izleyenler, tekrardan hatırlatmış olalım. Hazır olduğun zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım, başlayabilirim.
0: Sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Bilmeye çalışacağız.
1: Tamam.
0: Nasıldır bilmecelerle aran?
1: Hiç iyi değildi bu arada.
0: Umarım.
1: Keşke buradan başlamasaydık.
0: O zaman iyi tahmin etmen gerekiyor.
1: Tamam.
0: İyi düşün, 10 saniyen var, süren başlayacak birazdan. Sorumu sorduğum anda. Sorum geliyor. Bize ışık verir, daha sonra erir. Süren başladı.
1: Mum.
0: Mum. Doğru cevap. Canan alkışlarımızı Rümeysa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Rümeysa kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. Bir atasözümüz geliyor. Horoz ölür, nokta nokta çöplükte kalır. Süren başladı. Horoz ölürse çöplükte ne kalır?
1: Göz.
0: Efendim?
1: Göz.
0: Tamamla, horoz ölür. Bir süremi durduruyorum arkadaşlar. Evet, horoz ölür.
1: Göz.
0: Evet.
1: Aklıma geliyor ama tam çıkaramıyorum.
0: Evet, bir tamamla bakalım. Horoz ölür.
1: Göz ölür. Gerçekten aklıma gelmiyor.
0: Şimdi horoz ölür diyorum, sen göz ölür diyorsun gerçekten. Horoz ölür, nokta noktası çöplükte kalır.
1: Gözünü
0: ölmez. Gözü unut. Gözü
1: tamam,
0: ölmeyecek.
1: Gözü unuttuk, tamam.
0: Gözü unutma da gözün ölmesini unut. Göz neden ölsün? Horoz ölür.
1: Gül. Ya ben eğlenebilir miyim?
0: Evet,
1: aklıma gelmiyor.
0: Maalesef artık süremi de durdurmuştum. Efendim cevabımız horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
1: Göz dedim zaten.
0: Ama gözü demiyorsun. Cümleyi tamamlamıyorsun Rümeysa.
1: Peki, tamam.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Biz yine Rümeysa'nın ilk sorudaki ödülünü hemen ben teslim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde
1: teşekkür
0: kullanman dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ederim bize burada ağırladığınız için güzel Üsküdar sahilinde. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.
0: Biz teşekkür ederiz Rümeysa. Hoşça kal.
1: Hoşça kalın.
0: Müzik Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
4: Hasan ben, 22 yaşındayım. İktisat öğrencisiyim, Mersinliyim.
0: Mersinlisin, İstanbul'da mı okuyorsun?
4: İstanbul'da okuyorum, evet.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin Hasan. Hemen senin rakibine geçmek istiyorum efendim. Sizleri
3: merhaba.
0: Tanıyalım.
3: Tayfur ben, 44 yaşındayım. Turizmciyim. İstanbul'da yaşıyorum. Salacak'ta oturuyorum.
0: Siz nerelisiniz?
3: Aslen Alanya ama İstanbul'da yaşıyorum.
0: Ama İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Sizler de efendim.
3: Teşekkür
0: ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak diyelim. Efendim Tayfur, Tayfun'du değil mi?
3: Tayfur, Rize.
0: Tayfur, Tayfur Bey.
3: Ama Tayfun'u daha çok duydum ben.
0: Evet, Tayfun'u daha çok duyuyoruz, evet. Ama Tayfur da
3: evet.
0: Gayet güzel bir isim
3: değil. Teşekkür ederim.
0: Tayfur Bey.
3: Felaket isim olsa da.
0: Sizce kim kazanır?
3: Şu arkadaş genç, dinç, iddialı görünüyor. Bilgileri daha taze. Refleksleri de daha güçlü. Yani ben seyrediyorsam favorim o olur.
0: Bakalım. Rakip yani. Rakibi seçiyor. Bakalım dur ortalık karışacak gibi. Efendim sizce kim kazanır?
4: Yani biraz rehavete kapılmamı istedi herhalde, o yüzden önden bir
0: manipüle de olabilir.
4: Aynen,
0: her an her şey olabilir.
4: Geldi. Manipüle etmeye çalışıyor herhalde.
0: Hasan.
4: İyi olan kazansın ya.
0: İyi olan.
4: Evet, evet.
0: İyi misin?
4: Hak eden. Yani öyle olduğumu düşünüyorum. Boş geçmedim az önceki soruları.
0: Hadi bakalım.
4: Bayağı.
0: O zaman efendim iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bil bakalımın ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor efendim. Bir futbol maçında iki devrenin toplam süresi kaç dakikadır? Evet.
4: 90.
0: Efendim?
4: 90.
0: 90. Doğru cevap. Hocam atışlarımızı Hasan'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Elektrik akımı almak için kullanılan yuvaya ne ad verilir? Tayfun Bey.
3: Priz.
0: Priz. Doğru cevap. Cevap atışlarımızı Tayfur Bey'e göndermiş olalım. 1-1'lik bir beraberliğimiz var sevgili izleyenler. Ama henüz ikinci sorumuzdaydık. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üç sorumuz daha var bu soruyla birlikte. Sorum geliyor. Kadınların hamilelik döneminde bazı yiyecek ve içeceklere karşı duydukları istek veya tiksinmeye ne isim verilir?
3: Aşermek.
0: Aşerme. Doğru cevap. Cevap atışlarımızı Tayfur Bey'e göndermiş olalım. Biraz erken bastı aslında.
3: Öyle bir kural, sorun bitmesini...
0: Yok, sorun yok ama normalde tamamını duyamamamız gerekiyordu. Soruyu durdurmamız gerekiyordu.
3: Hani ben... Saymayabiliriz yani, haksızlık teşkil ediyorsun.
0: Yok, tamam. Şu anlık problem yok. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Tayfur abi. Tayfur abi diyebilir miyim?
3: Nasıl size? İsterseniz.
0: Efendim siz evli misiniz?
3: Hayır, bekarım. Yani yarı bekarım.
0: Yarı bekarsınız.
3: Evet.
0: Peki. Neden böyle bir düşündün?
3: Ya şimdi arkadaş da ileride bunu yaşayacak. Belli hazırlıklara girerken bir bilgi depolaması yapması lazım. Ben hala evli değilsem bu bilgileri biliyorum demektir yani.
0: Peki, güzel kaçamak bir cevap oldu diyelim efendim. Gelelim artık dördüncü sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Yumurtaya bulanarak yağda kızartılan pirinçli köfteye ne isim verilir? Tayfur Bey.
3: Tamamen sallayacağım. İçli köfte mi?
0: İçli köfte. Yanlış cevap. Abi, Hasan. Hasan abi. Ne yapıyorsun? Var mı bir cevabın?
4: Tekrar alabilir miyim soruyu ya? Yumurtaya bulanarak.
0: Tekrar alabilir miyiz? Alabiliriz. Yumurtaya bulanarak yağda kızartılan pirinçli köfteye ne adı verilir diye sorduk. Bir köfte çeşidi. Güzel bir köftedir bu. Seven çok seven.
4: Yöresel bir adı mı var acaba?
0: Hemen rakibe geçiyorum hızlıca.
3: Kadın budu mu?
0: Kadın budu. Doğru cevap kadın budu köfte efendim. Kocaman sözü. Tayfur Bey'e göndermiş olalım. 3-1'lik bir puan tablomuz var Hasan. Sağlık olsun be
4: Hasan. Ben yolda verdim cevabı. Mikrofon giderken böyle.
0: Evet ama biraz geç kaldın değil. Olsun, sağlık olsun Hasan. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
4: Yani daha hızlıydı benden Tayfur Bey. Tebrik ederim.
3: Bilmeden cevapladım son soruyu. Öyle söyleyeyim.
4: Tebrik ederim kendim.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim.
4: Yani.
3: Başarılı.
0: Dostluk kazandı diyerek bizler Tayfur Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim.
5: Kimdi seni vuranlar?
6: Görmedim.
5: Saklamakta fayda yok.
7: 3 sene 4 ay ağır hapsine.
8: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek.
6: Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin.
9: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
8: Arada bir namus krizi geçiriyor.
5: Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi.
6: 2 ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi.
10: Kim bu kız?
6: Sokakta baygın yatıyordu.
9: Konuşursa başımız derde girer.
10: Bütün sırlarını öğrenmiştim. Artık su gibi para akıtıyorlardı bana. Bir kat aldılar.
11: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver.
12: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim.
9: Görüşeceksin abinle.
12: Hayır, yapamam bunu.
9: Sen görüşeceksin.
12: Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi.
13: Yabancı birazdan TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül

0: eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Senin yüzünden işini kaybedecek bir gün. Ya vaktinde gel ya da bırak kendi kendine gitsin işe.
2: Yine gözlerimi yaşattın.
3: Nereye geldin bu saate kadar sen?
4: Selami.
5: Teşekkür Selami.
1: Selami!
4: Karım benim.
2: Sen bu kadını öpüyordun.
4: Evet.
2: Çünkü...
4: Evet.
2: Çünkü gizli teşkilattansın.
6: Açıklamak zorundayım. Yapma. Başka çarem kalmadı sayın şefim.
1: Şef mi?
5: Efendim Lami abla?
1: Ne haberlerim var, ne haberlerim?
7: Geçen yıl çok büyük çatışmaya girmişler.
8: Emniyet müdürlüğünden geliyorum.
4: Gerçeği öğrenirse kadın ayrılabilir kocasından.
2: Hiçbir görevimiz kolay olmadı bugüne kadar.
7: Senior Mario, 15 dakikada aşık ederim onu kendime.
2: Eczanede gizli denemeler yapıyordu.
4: Ya. Ben emniyet müdürü, buyurun.
7: Bir ihbarda bulunacağım efendim.
2: Bomba gibi bir icat olacak.
4: 10 dakika dediniz, 1 saat oldu.
1: Kahraman kocacığım benim.
9: Dönme Dolap bugün 18'de TV4'te.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
6: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme.

0: ne değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir Hayat her pazar 13'te TV4'te.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an, farkındaysan.
1: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.

0: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben yok ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
3: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Çabuk çabuk. Ne, kimde
0: plan? Planı ver.
7: Sendeydi plan, sendeydi.
0: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
7: Hayır, plan oturulur mu ya?
0: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
7: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
8: Abi ben Kibrit'im.
7: Kibrit, tamam sen?
0: Nasıl Kibrit? Çakmak var.
7: Kibrit, o Kibrit
0: ben,
7: sen.
0: Ben çok zor seçerim ya.
7: Hayır hayır, seçmen lazım.
8: Abi hızlı olalım, sen söyle.
7: Tamam, sen Nolan'sın.
0: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
7: Hadi artık vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
0: Tamam, kuru sova.
7: Kuru?
0: Akırer kuru sova.
7: Kuru soğan.
8: Tamam abi.
7: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
0: Aa.
7: Aa bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam neyse abi.
0: Acele,
7: tamam.
0: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
7: Bir dakika.
8: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
7: Babamın dedin.
8: Yok abi, dayımın oğlundan.
0: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım. Hı, ben.
7: Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
0: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
9: O anne ya.
7: Sen kimsin birader?
9: Benim abi.
7: Parola.
9: Elma.
7: Ha.
8: Osman ya. Osman.
7: Evet Osman.
9: Abi kısaların ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
0: Çok yanlış anladın ya.
7: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
9: Hani film çekmek için soygun falan.
7: Ya Osman. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
0: Damacana mı bunlar ya?
7: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
9: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
8: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
7: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
9: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
7: Gözüm tamam seveyim. İçeriz Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman'cığım.
10: Okay. Film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
7: İkinci kestiği ben duymadım.
8: Ben de duymadım.
0: Kesmedi daha çünkü.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Evet sevgili izleyenler, Tayfur Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Tayfur abi, 3 birlik galibiyetle rakibi gönderdin. Neler söylemek istersin, düşüncelerini alalım.
1: Tek kalınca daha çok heyecanlanıyorum yani. Heyecan bölünüyordu, şimdi tamamen benim üstümde. Biraz daha gerginim ilk aşamaya göre. Tabii soru seviyesi de zorlaşacak. Bu da
0: yani,
1: tabii.
0: Yani kişiden kişiye göre değişebilir diyelim. Efendim bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Ve tabii ki de bilmecelerimiz olacak bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Efendim ilk sorumuz

0: geliyor. İlk sorun bir bilmece. Nasıl bilmecelerle aran?
1: Yani şansıma bağlı. Daha önce öğrendiğim bir bilmece ise bilirim ama hani...
0: O zaman umarım öğrendiğin yerden gelir diyelim. Sorum geliyor. Soğuk adamım, burnluyum, toprağın altıdır yurdum.
1: Ha, bu havuç yani.
0: Havuç, daha süremi başlatmadan doğru cevap soracağım arkadaşlarımızı. Sayfaya göndermiş olalım ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Soğuk adam dedik, burnum da birazcık üstüler.
1: Soğuk.
0: Soğuk efendim, bizler de biraz üşüyoruz. Ama yarışmanın heyecanı bizleri ısıtıyor
1: diyelim. Şu an hissetmiyorum soğuk.
0: Evet, ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde vermiş olduk. Havuç, kardan adam.
1: Evet.
0: Yaptırız mı? Kardan adam,
1: evet,
0: yapar mısın?
1: Çocukken telefon yoktu bizim zamanımızda. Sosyal aktivitemiz o yöndeydi.
0: Havuç koyardık.
1: Evet.
0: Kömürden
1: kömür
0: gözler.
1: Göz, kaşkol. Kırmızı bir kaşkol. Kırmızı beyazı yakalamak için. Çocukken tabii.
0: Evet. Yapmıyorsun artık.
1: Yok, kar yağmıyor. Kar yağmıyor diye.
0: Yağsa yapacağım diye. Yani. Belki. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Aldırma deli gönlüm, giden gitsin, sen nokta nokta söyle içimden, ya, boş ver.
1: Tam bir saniye kala haber verin, cevap verin. Ben sevdiğim şarkı geldi.
0: O zaman duyalım
1: yani,
0: mı senden
1: yani
0: bu şarkı?
1: Söz Sezen Aksu, söz müzik Sezen Aksu, Atilla Özdemiroğlu aranjman, Onno Tunç gitarı çalıyor. Sertab Erener söylemişti. Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver.
0: Boş ver, kocaman alkışlarımı. Gönderirken ben ufak da olsa bir kuplesinden duymak istiyorum.
1: Yok yok, şarkıyla.
0: Aldırma.
1: Deli gönlüm, giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver. Yani benden bu çıkıyor.
0: Ama sanki senden çıkacak gibi. Son kez.
1: Aldırma deli gönlüm, giden gitsin.
0: Sen şarkılar söyle
1: içinden, boş ver.
0: Alkışlarımızı Tayfun Bey'e göndermiş olalım. Bizi ne kadar trollese de efendim. Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde Tayfun Bey kazanmış olduk. Geldik artık bu etabımızın son ve üçüncü sorusuna. Papucunu nokta nokta giydirmek. Şu bir...
1: Şeytana papucunu ters giydirmek.
0: Yok yok, papucunu nokta nokta giydirmek. Direkt tamamlamamız gerekiyor boşluğu.
1: Atasözü mü bu?
0: Evet.
1: Papucunu ters giydirmek.
0: Papucunu ters giydirmek doğru cevap. Cevabın açıklarını ben tekrardan Tayfur Bey'e göndermek istiyorum efendim. İkinci etabımızı da bu şekilde tamamlamış olduk ve ben hemen ikinci etabımın ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Efendim, bu ödül sizde kalmak şartıyla. İsterseniz bir üst etaba geçerek daha fazla kazanma şansımız var. Geçelim mi?
1: Geçelim.
0: O zaman bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Tayfur Bey ile birlikte artık üçüncü etaptayız. Tayfur Bey, yüzünüz kuyruğuna geldiniz, evet, diyebiliriz. Efendim, bu etapımda elimde 3 adet zart var ve bu zartların içerisinde size bu etapta soracağı bu soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta gastronomiden mi soralım, spora mı geçelim yoksa coğrafyaya mı geçelim?
1: Coğrafya.
0: İyi midir coğrafyalar?
1: Yani gastronomiye göre daha iyi. Sporla ikisi arasında kaldım ama...
0: O zaman coğrafyayı alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta Tayfur Bey'i nasıl sorular bekliyor efendim. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bu sorular toplamda süremiz bulunmamakta. Bir joker hakkı kazandınız bizlerden efendim. Takıldığınız tek bir soruda yardım alabilirsiniz. Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz diyelim. Efendim, tek cevap hakkımız bulunmakta.
1: Tamam.
0: Yani cevabı verdikten sonra eminim demeniz bizler için yeterli, tamam, olacaktır. Hazırsanız...
1: Hazırım.
0: İlk soruyla başlayalım mı? Gelsin mi? Sorum geliyor. Maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür?
1: Ben Alanyalıyım demiştim değil mi? Akdeniz.
0: Akdeniz cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Efendim, maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür diye sorduk. Akdeniz cevabı geldi. Akdeniz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım Tayfur Bey'e. Geldik ikinci sorumuza. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir?
1: Hatay'la Hakkari arasında kaldım ama, hı-hı, Osmaniye il oldu. Şöyle söyleyeyim, Hatay'dan şüpheleniyordum ama Osmaniye il olduğu için normalde Hatay da Adana'ya komşuydu. Eminim diyeceğim, Hakkari ile Iğdır arasında gidiyorum ama Iğdır Van'a komşuluğu var mı, ama Iğdır diyeceğim. Çünkü Hakkari hem Van'a hem Şırnak komşu.
0: Iğdır cevabındayız şu anda, yani, öyle miyiz? Iğdır cevabı geldi. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir diye sorduk. Iğdır cevabı geldi. Eğer Iğdır doğru cevapsa artık üçüncü...

0: Sorumuza geçeceğiz. Tamam. Fakat yanlış cevapsa bu soruda elenmiş olacaksınız.
1: Yani görsel harita geliyor. Yani Van yakar seveni Van yakar. Ama
0: ağır yakar seveni Van yakar. Güzel. Efendim Iğdır. Doğru cevap. Kocaman askerimizi ben Tayfur Bey'e tekrardan göndermek istiyorum.
1: Osmaniye il oldu. Tek Adana'ya komşuydu Hatay. Osmaniye il olunca dört çok yoldan
0: ama
1: oraya...
0: Ama Iğdır cevabı yoktu yani. Iğdır aklınızı nasıl bir anda geldi?
1: Şöyle ben Ardahan, Kars'a il olunca Kars aşağıda Van'la komşu ve Ağrı'yla komşu.
0: Evet.
1: Ama Iğdır tam ovada kalıyor Ermenistan sınırında.
0: Evet.
1: Kars'ın bu tarafını il yaptılar. Doğu Beyazıt kalıyor arada.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bağlamıyor diye emin olmamakla birlikte o geldi.
0: Keşke aslında bu soruda kullanmasa mıydınız acaba
1: olsun,
0: jokerinizi?
1: Olsun sorun değil.
0: Olsun, olsun sağlık değil. Olsun diyerek artık bu etabımızın son sorusuna geçiyorum sevgili izleyenler. İbiza adası hangi ülkeye aittir?
1: İspanya.
0: Cevabından emin misiniz?
1: Capri ile karıştırabilirim. İspanya diyeceğim.
0: Efendim, İbiza adası hangi ülkeye aittir diye sorduk. İspanya cevabı geldi. Eğer İspanya doğru cevapsa Tayfur Bey bugün bu etabın büyük ödülünü kazanmış olacak. Fakat yanlış cevapsa maalesef sadece ikinci etaptaki kazandığı ödülle Tayfur Bey'i uğurlamış olacağız. Efendim, İspanya...
1: Yanlış.
0: Doğru cevap. Kocaman askerimizi Tayfur Bey'e göndermiş olalım. Efendim 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik diyelim ve ben hemen büyük ödülümüzü sizlere takdim etmek istiyor muyum? Hı. Acaba? Tabii ki de sizlere vermek istiyorum. Fakat isterseniz kazandığınız bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz.
1: Tamam, riske ediyorum.
0: Risk hesabımız var.
1: Ediyorum.
0: Fakat kazandığınız ödülü ikiye katlayabileceğiniz gibi kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz.
1: Tamam, risk ediyorum.
0: Risk mi? O zaman biz Tayfur Bey ile birlikte risk etabına geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Tayfur Bey ile birlikte artık risk etabındayız. Bu etapta kazandığımız bütün ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Hı-hı. Ya da kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz. Hı-hı. Bu riski almayı siz seçtiniz diyelim. Ne hissediyorsunuz bu etap için?
1: Ya artık yarışmanın şeyini atlattım. Gerçek bilgimi burada ölçeceğim, öyle söyleyeyim. Hani yarışmanın da anlam kazanabilmesi için bazılarımızın risk alması gerekiyor ki bu da çoğu kişiye mesaj olsun.
0: Evet, yine bir sosyal mesajımızı da vermiş
1: olduk
0: diyelim.
1: Yok, sosyal değil.
0: Efendim.
1: Bireysel mesaj.
0: Bu etapımızda tek sorumuz var.
1: Tamam.
0: Ve alacağımız tek doğru cevap sizlere, sizlerin kazandığı büyük ödülü ikiye katlayabilir ve ben artık risk etabımı sorusunu açıyorum. Evet, güzel bir soru geldi sizler için. Gerçekten güzel bir soru.
1: Tamam.
0: Ben şöyle hemen zarfımı vermek istiyorum. Efendim, heyecanlı mıyız?
1: Yok, değil.
0: Değiliz.
1: Değil. Gayet. Soruyu düşününce heyecanlanıyorsunuz ama buldum yöntemini. Akışına bırakmak lazım.
0: Peki. O zaman ben yavaş yavaş soruya geçmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Geçelim mi? Zeytinin yağı alındıktan sonra geri kalan posasına ne isim verilir? Evet, Tayfur Bey bu etapta kazandığı ödülü ikiye katlayabilir. Vereceği doğru cevapla ya da vereceği yanlış bir cevapla da yani kazandığı bütün ödülü...
1: Kalanlar deseniz posa diyecektim de posasına ne ad verilir deyince öresel bir adı olması lazım. Bunun o da hakim olduğum bir jargon değil yani.
0: Yok mu hocam?
1: Yok yok maalesef. Hiç. Şöyle bir seyircilere bakayım.
0: Seyircilere bakmayalım.
1: Yok.
0: Seyircilere bakmayalım.
1: Ya uydurabileceğim bir şey de gelmiyor aklıma. Ya hani...
0: Yani isterseniz tahminlerde de bulunabilirsiniz ki belki bir şansınız olabilir.
1: Kalan posası diyorsunuz. Hani zeytin ezmesi geliyor aklıma. Zeytinyağı geliyor. Başka gelmiyor hani.
0: Yani çekilmek istiyorsunuz.
1: Kaybettiğimi kabul etmek istiyorum öyle söyleyeyim.
0: Süremiz yok.
1: Yok,
0: İyi düşünün
1: yani
0: isterseniz. Biz son hani, kez soruyorum.
1: Yok, hafızamız hiç duymadığım bir şey. Hafızamı zorlasan da bir şey çıkmayacak. Sizi burada bekletmeyin boşuna.
0: Efendim, risk etabında Tayfur Bey çekilmek istedi maalesef. Zeytinin yağı alındıktan sonra geri kalan posasına ne isim verilir diye sormuştuk. Aslında çok da kolay bir soruydu. Değil mi?
1: Yani posaya kadar kolaydı. Siz posa deyince ben orada tıkandım yani.
0: Efendim, cevabımız Pirina olacaktı.
1: Duyur üzülmedim, hiç duymadım çünkü. Yani niye, nasıl hatırlamadım diye hiç.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim.
1: Çok teşekkür
0: efendim
1: ederim.
0: Maalesef kazandığınız olsun bütün ödülü bu risk etabıyla kaybetmiş oldunuz. Ama bizim gönüllerimizi kazandınız
1: teşekkür
0: diyebiliriz.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.

0: bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Valla çok eğlendim. Soğuğu unuttum. Güzel soru. Böyle şeylerin çoğalması gerek. Hem vatandaşın yeni şeyler öğrenmesi, kaynaşması adına. Çok yararlı ve eğlenceli buldum. Teşekkür ve tebrik ediyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, buyurun.
0: Buyurun efendim, ben... birazdan buyuracağım. Tamam. Ama rakibinize geçmem gerekiyor. Sefalar
2: merhaba,
0: getirdiniz efendim.
2: Merhaba, teşekkür ederim, hoş bulduk. İmran ben de.
0: Sizi tanıyalım.
2: 33 yaşındayım. Sağlık personeliyim.
0: İmran Hanım hoş geldiniz. Sağlık personelisiniz, 33 yaşındasınız.
2: Evet.
0: Eşiniz mi?
2: Eşim. Bir yıldır evliyiz.
0: Bir yıldır. Evet. Çiçeği burnunda bir evet. Çift diyelim. Efendim, o zaman ben hızlıca rakibinize yani eşinize doğru
2: tamam.
0: Geçmek istiyorum. Abicim geldim sana. Seni tanıyalım.
1: Ben Bulut, ben 36 yaşındayım. Elektrik teknisyeniyim. Karımı çok seviyorum. Bir yıllık evliyim.
0: Nerelisin?
1: Orduluyum.
0: Ordulu. Peki siz?
2: Bayburt ama bir yıldır orduluyum ben de.
0: Siz de artık ordulu musun hanım?
1: Hayır, orduluyum.
0: Şey, bayburtlu musunuz?
1: Ha, orduluyum.
0: Ordulusunuz.
1: Aynen.
2: Maalesef
0: diyecektim. Maalesef diyecekti sanki.
1: Karımdan ufak bir şey oluyor ama hayır, orduluyum.
0: Peki efendim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak. İmran Hanım. Sizce kim kazanır?
2: Ben kazanmak istiyorum ama eşime de güveniyorum.
0: Yani?
2: Siz... Gönlümden geçen kendim ama eşim de iyidir.
0: Gerçekten çok güzel bir aşkın arasında kaldım. Ben çekilmek istiyorum. Şöyle efendim. Bulut Bey.
1: İyi olan kazansın diyorum. Yani ben de kendime güvenmiyorum şu an ama.
0: Eşiniz de çok güveniyor ama.
1: Yani o zaman yapacağız.
0: Siz eşinize de güvenmiyorsunuz sanırım.
1: Güveniyorum tabii.
0: Yani güveniyorsun.
1: Güveniyorum. Ben kendime güvenmiyorum. Kendine eşime çok güveniyorum.
0: Peki o zaman efendim, iyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Evet, ilk sorum geliyor sevgili izleyenler. Kayınbiraderinizin annesi sizin neyiniz olur?
1: Evet.
0: Efendim?
1: Kayınvalide.
0: Kayınvalide. Doğru Kaygılar. Cevap. Şu akşamın arkadaşlarımızın Bulut Bey'e göndermiş olalım. Kayınbirader. Yani senin ya abin olur ya kardeşin olabilir.
2: Ondan bilmiyorum ben demek ki.
0: Yok mu senin?
2: Erkek kardeşim yok, abim de yok.
1: Benim erkek kardeşim var.
0: Aynı Allah, şey. Allah, aynı şey.
2: Nerede oldu?
0: Olsun, sağlık olsun diyerek ki bu soruyu geçiyoruz efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Peki, kayınvalide ile aranız nasıl?
2: Gayet iyi.
0: Ne kadar iyi ama?
2: Çok iyi.
0: Çok iyi. Hemen Bulut Bey'e dönelim. Efendim, gerçek mi söyle?
1: Doğru söylüyorum.
0: Doğru söyle, iyiyim de.
1: Anne kızlar.
0: Sizin kayınvalide ile aranız?
1: Anne oğluz. Hatta arkadaşız, o derece yani.
0: Süper derim. O zaman buradan sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım efendim. Ellerinden öpüyoruz. Geldik ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sorum geliyor. Genellikle soğuk algınlığına iyi geldiği için demlediğimiz hoş kokulu bitki hangisidir Bulut Bey?
1: Ihlamur.
0: Ihlamur. Doğru cevap. Cevaplarımızı Bulut Bey'e göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Eğer hızlı davranamazsak otomatik olarak...
2: Bekliyorum.
0: Bulut Bey sizi tamam. Yenmiş olacak. O yüzden bu soru sizler için çok önemli. Bekliyorum. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Bursa Spor futbol takımının maskotu hangi hayvandır?
2: Timsah.
0: Efendim?
2: Timsah.
0: Timsah. Doğru cevap cevapçılarımızı İmran Hanım'a göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Bursa Spor'la aranız nasıl?
2: Çok kötü. Sadece Bursa'da yaşadık bir dönem. Görmüştüm stadı, oradan aklıma geldi.
0: Evet, bazen bazı şeyleri görmek gerçekten evet. Bazı yerlerde böyle işimizi görebiliyor. Efendim 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gören Pamukkale hangi ilimizdedir? Tek ses geldi.
2: Denizli.
0: Denizli. Doğru cevap. Kocaman arkadaşlarımı tekrardan İmran Hanım'a göndermiş olarak.
1: Bilmiyordum.
0: Ne güzel bir cevap. Bilmiyordu olabiliriz tabii ki. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Artık son soruya kaldık. Bu soruya hanginiz doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Sorum geliyor. Efendim, bilinen bir deyime göre can sıkıntısıyla yüzü asık olan insanların yüzünden düşenin kaç parça olduğu... Dedim, sorumu kestim. Bulut Bey.
1: 1000 parça.
0: Söylenir. 1000 parça. Doğru cevap. Kocaman.

0: yürütmeye göndermek istiyorum. 3-2'lik bir puan tablomuz var. İmran Hanım.
1: Bastım aslında ve biliyordum 1000 olduğunu.
0: Şu an ben çok üzüldüm. Ama önce eşiniz bastı.
1: Neyse güveniyordum zaten ona. Haklı çıkardı beni.
0: Efendim bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum eşime. Bol şans. Güveniyordum, yüzüme kara çıkarmadı.
0: Süper diyelim efendim. Mutluluğunuz daim olsun diyerek ben artık ikinci etaba geçmek istiyorum. Bulut Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Bulut Bey ile birlikte ikinci etaptayız. Bulut abi, eşini yani rakibini 3-2'lik bir galibiyetle eledin. Neler söylemek istersin?
2: Çok üzgünüm.
0: Hiç üzgün durmuyorsun yani. Bizi kandırma. Hiç üzgün dur. Gayet keyifli duruyorsun.
2: Evet, aslında keyifliyim.
0: Biraz yani, üşüyorsun sanki.
2: İyi olan kazansın demiştim.
0: Evet.
2: Bilmiyorum, son soruda tutamadım kendimi.
0: Ve iyi olan kazandı mı diyorsun?
2: Sanırım öyle oldu.
0: Evet, buradan eşine de bol bol sevgiler gönderelim.
2: Umarım çok bu seviyorum akşam kendisini.
0: Eve seni alır değilim bu sözlerinden sonra.
2: İnşallah, o çok soğuk.
0: Sokakta kalamam diyor. Evet efendim, hemen hızlıca bu etabın kurallarından bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek hızlıca ben ilk soruma geçmek istiyorum. Hazır
2: Tabii
0: mıyız?
2: Tabii ki, hazırım.
0: İlk sorum geliyor, ilk sorum bir bilmece efendim, sorum geliyor. Her gün yeniden doğar ama hiç büyümez.
2: Güneş.
0: Güneş. Doğru cevap. Daha sürenin yeni başlatmıştım. Kocaman artıklarımızı Bulut Bey'e göndermiş olalım. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Gelsin mi? Nasıl şarkılar ara?
2: Çok kötü ara.
0: Umarım iyi olan yerden gelir İnşallah. Diyelim. Yandırdın kalbimi aman, ay kaşları keman. Bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilmeyerem. Ey sevgili nokta nokta, bu derdime inan. Bir...
2: Ey sevgili yar olabilir mi?
0: Değiştir. Ey sevgili ne olabilir? Bir Azerbaycan yöresinden.
2: Ey sevgili yar, yarim, yaram.
0: Süremiz olmak üzere.
2: Canan.
0: Canan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Bulut Bey'e göndermiş olalım. Meksika'ca bu şarkıyı duyabilir.
2: Maalesef. Yani şarkıyı bilmiyorum. Nasıl söyleyeyim?
0: Tahmin mi ettin?
2: Yani tahmin tabii ki.
0: Peki o zaman duyamıyoruz sevgili canım. Benden de duyamazsınız. Çünkü rakip...
2: Üzgünüm. Özür dilerim.
0: Yani yarışmacı okumamış. Bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Efendim, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde Bulut Bey kazanmış oldu. Geldik bu etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor, bir atasözümüz geliyor efendim.
2: Buyurun.
0: Soğanın acısını yiyen bilmez, nokta nokta bilir. Süren başladı.
2: Çeken bilir, koklayan
0: değiştir,
2: bilir.
0: Değiştir. Süremiz dolmak üzere.
2: Maalesef.
0: Doldu. Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir. Demiş
2: koklayan
0: adalarım.
2: Dedim.
0: Aslında demediniz. Keşke söyleseydiniz.
2: Koklayan dedim.
0: Koklayan da kaldık. Aynen. Doğrayan olacaktı Aynen. doğru cevabımız ama olsun. Sağlık olsun.
2: Teşekkür
0: diyelim.
2: Ederim.
0: Yine iki sorumuzun ben ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum.
2: Teşekkür
0: güle
2: ederim.
0: Güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Yani yeni yarışmacılara başarılar diliyorum. Gayet keyifliydi, güzeldi.
0: Sizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
2: Sağ olun.

Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Konuşmak istiyorum seninle abi.
1: Yani o konuyu açacaksan fena tepelerim.
0: Benim senden neyim eksik abi? Yalvarırım bir şansla bana tanı.
1: Okuyacaksın sen.
0: Sen niye okumadın? Okuyup da ne olacak? O kadar hevesliydiysen niye bıraktın okulu?
1: Kim bakacaktı size?
0: Açlıktan ölmezdik ya. Bak abi, sen istesen de istemesen de kafama koydun bir kere. Bütün bu gençlik yıllarımı meteliksiz dünyanın tüm nimetlerinden uzak olarak geçirmek istemiyorum. Birçok planım var. Hepsi de paraya bağlı.
1: Doğru dürüst bir iş yapacaksan arkandayım.
0: Güldürme. Doğru dürüst işte zengin olanı göstersene bana.
1: Defol ulan.
0: Sakın bana nasihata kalkma. Senin yaptığın iş doğru dürüst bir iş mi yani? Ama cebim para dolu. Bir iki seneye varmaz İstanbul'un kralı olacaksın. Niye? Niye beni yanına almak istemiyorsun?
1: Her an bir kurşun bitirir benim işimi. O zaman kim bakacak aileye?
0: Aile, aile, aile! Herkes kendi hayatını yaşıyor abi. Ben de yaşamak istiyorum.
1: Senin insan gibi yaşamanı istiyorum. Kanunsuz yola isteyerek mi saptım sanıyorsun ha?
0: Bırak bu evliya ağızlarını be! Korkma, işini almam elinden.
1: Sakın bir delilik yapmaya kalkma. Senin yerin burası, ailenin yanı. Bana bir şey olursa sen bakacaksın anama, kardeşime.

0: Kimdi seni vuranlar?
1: Görmedim. Bilmiyorum.
0: Saklamakta fayda yok, biliyorsun.
1: Görmedim.
0: Vurduklarından biri öldü. Diğeri ağır yaralı. Sana tuzak kurmuşlar, arkadan vurmak istemişler. Rıfat Karan'ın fedaisi olduğunu biliyoruz. Konuş! Konuş! Konuş!
2: Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Ölüm tehdidi altında kendisini savunmak için ateş ettiği, hafifletici sebep olarak kabul edilmiş, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 246. maddesi uygulanarak 3 sene 4 ay ağır hapsine kabili temyiz olarak karar verilmiştir.
3: Her ay muntazam ziyaretine gidilecek. Ailesinin ne ihtiyacı varsa göreceksiniz. Bir dertleri olursa derhal bana bildirin.
1: Bir dakika bizi yalnız bırakır mısınız? Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin. Kız kardeşinin, ananın namusu senden sorulur.

0: kopya yapıp anlaşmayı imzalatacak olursan vizon kürkü sırtında bil dedim.
1: Ne oluyor o kıza be? Devamlı zırlayıp duruyor.
0: Arada bir namus krizi geçiriyor. Boş ver. Tamam abi. Neticeyi bildiririm.
2: Dövdüm sövdüm çoğu zaman. Ben yanlıştayım dedim. İki tane canımız var. Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi! Bundan sonra o itin adını ağzınıza almayacaksınız.
3: Eksik olmasın. Rıfat Bey her ay para gönderdi. Hatırımızı, ihtiyacımızı sordu. Ama başımızda erkek olmadıktan sonra korktum. Biraz da para biriktirdim sana. Çıkınca belki bir iş tutarsın. Birkaç kuruşun olsun dedim.
2: Kendini harcama ana. Ben daha ölmedim. Bileğim çelik gibi. Ya sen?
4: Okulu bıraktım abi. Bir konfeksiyoncuda çalışıyorum. Çok temiz yer abi. Çok da iyi para veriyorlar.

0: Geçmiş olsun. Hoş geldin Kadir abi.
1: Geçmiş olsun abi.
2: Rifat Bey'i görecektim.
0: Haber vereyim.

0: Kadir geldi beyim.
1: Toplantıda dersin. Siz meşgul olun, yeri gösterin. Ben gerekeni yaparım.
2: Aslanım, koçum!
3: Çok iyi gördüm seni.
2: Gel bakalım, bir yere gidiyoruz seninle.
3: Ama ben Rifat Bey'i görecektim.
2: Toplantıda şimdi, seni bize emanet ettim.

0: Rıza Efendi'den anahtarı al. Şu karşıki yer.
1: Evet, güle güle giy. Cavit Bey o daha nicelerine layık diyor. Ne var senin? Ne bu surat be? Sırtın elbise, cebin mangır gördü. Oturduğun ahırdan bu saraya yerleştin. Yine de mırın kırın ediyorsun. Daha ne istiyorsun?
2: İnsan gibi yaşamak! Hayvan gibi satılmamak! Kirli işleriniz uğruna, vücudumu, benliğimi o iğrenç para babalarına sunmamak!
1: Akşam hazır ol.
0: İşte burası.

0: İki ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi. Bakalım yeni mesleğini beğenecek mi dedi.
1: Beni başından mı atmak istiyor?
0: Duygusallığa yer yok koca oğlan. Bu hayatın kanunu bu. Silahını kavrayan bileğin kadar seni dimdik tutan bacağın da sağlam olacak. Biri aksadı mı harcarlar seni. Sinek gibi ezerler.
1: Sağlamım ben. Kimi isterse çıkarsın karşıma. En sağlamını bozmazsan namerdim.
2: Ne Allah'ın çizdiği kadere, ne de bu hayatın kanununa karşı çıkabilirsin.
0: Sendeki yüreğe de bileğe de hayranız ama ne yapalım? Ne zaman başın sıkışırsa gel. Biz hayatta oldukça sırtın yere gelmez senin. Yarın Rıfat Bey tapuya gidip dükkanı senin üzerine yapacak. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun.

0: Hoş geldiniz abi. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu kahvenin ocakçısıydım. İki aydır işsizim. Sana çok faydalı olurum abi. İki aydır işsizim. Sağ ol abi, sağ ol.
1: Tanıştırayım Sezai Bey. Hülya Hanım.

0: Çay bir demli olsun.
1: Sarsan da bugün çok şanslı yani. Her şey o kazanıyor kardeşim.
2: Kim buranın sahibi?
3: Kadir Bey.
2: Çağır buraya. İşitmedin mi lan? Çağır dedik.

0: Oturun. Evet.
1: Biraz görüşsek.
0: Ne istiyorsun?
1: Baş başa konuşalım.
0: Kimseden gizlim yok. Neymiş?
1: Zorluk çıkarma lan Topal.
0: Kim gönderdi sizi? Kim gönderdi sizi lan?
1: Necmo. Arap Necmo.
0: Civardaki dükkanları haraca bağlamış diye işittim. Bir daha birini rahatsız ettiğinizi işitirsem, oyarım sizi ulan! İmraoğlu Kadir'in emri dersin! Ben şimdi hadi defolun gidin buradan!

0: Neresi burası?
1: İşte öyle bir yer. Gel bakalım.

0: oldu sana? Hastaneye götüreyim seni.
1: Hayır. Yalvarırım, hayır.
0: O halde polise haber vereyim.
1: Hayır. Hayır.
2: Kim bu kız?
0: Bilmiyorum. Sokakta baygın yatıyordu. Çok hasta.
2: Ama oğlum bir hastaneye götürseydin.
0: Ben doktor getiririm.
3: Durumu iyi değil. Ağır bir sinir krizi. Hastaneye kaldırılmalı. Yakınınız mı?
0: Hı hı.
3: Vücudunda yara izleri var. Polise bildirmek gerekir.

0: Gerekmez Kamil abi.
1: Şu ilaçları hemen alsın. Ben tekrar uğrarım. İyi günler.
2: Kız çığlık çığlığa kaçmış.
3: Zaten kaçmaya bahane arıyordu.
2: Gidebileceği yerler?
3: Her yere baktırdım. Yok.
2: İntihar filan? Hep canına kastedeceğini söylerdi.
3: Şu saate kadar polise intikal eden hiçbir şey yok.
2: Her tarafı arayın. Mutlaka bulmanız lazım. O bütün sırlarımızı biliyor. Konuşursa başımız derde girer. Ölü diri bulun.
4: Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Bırakın beni. Yalvarırım, bırakın beni. Arabalarınız da, kürkleriniz de sizin olsun. Paranız da sizin olsun. Bir şey istemiyorum sizden. Bırakın beni, bırakın beni.

0: yoksa mahvoluruz.
1: Evinden telefon ediyorum. Günlerdir uğramamış. Bakmadığımız yer kalmadı. Havaalanına adam yolladım. Hayri emniyette bekliyor. Hiçbir yerde yok abi.
2: Geçmiş olsun.
3: Beni bulduğunuzda gece sokakta bir şoför zorla tecavüz etmek istedi.
2: Anlatmaya mecbur değilsin.
3: Sabah yarı çıplak sokakta bulduğunuz bir kızın kim olduğunu sormayacak mısınız bana? Hastaneye polise götürmeyin diye vardım size. Merak etmeyecek misiniz?
2: Bütün gece sayıkladın. Sonra konuşuruz ha. Sen dinlenmene bak.

0: Buldunuz mu?
1: Arıyorlar abi. Evinde adam bekletiyorum. Ne mücevherlerini ne de parasını almış yanına. Bankadan gizlice sordurdum. Hesabından para çekmemiş. İzini kaybettirmek istiyor anlaşılan.
0: Ne yapıp yapıp bulacaksınız onu. Bütün sırlarımızı biliyor. Konuşacak olursa mahvoluruz.
2: Kadir Bey, evden haber geldi, hasta ağırlaşmış.

0: Durumunu beğenmiyorum. İnat etmeyin, hastaneye kaldırın. Geldiğimde beni öldürecekler, beni bırakmayın diye sayıklıyordu. Kim bu kız?
1: Bir yakınımın kardeşi. Bana emanet. Heh. Kimsenin bir şey bilmesini istemiyorum Kamil abi. Hı hı. Bermin.

0: Olur abi.
1: Kızın üstü başı yok. Bir şeyler alıver. Bu da sana. Kendine de istediğini al.
0: Sağ ol abi.
1: Sor bakalım, annemin bir ihtiyacı var mı?

0: Dün gece abinle konuşurken işittim. Kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Büyük iş adamlarına peşkeş çekilen bir sosyete duymuş.
1: Rıza abi demli bir çay çek.
2: Tamam. Hoş geldin Kamil abi, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Bir kahve yaptırayım mı sana?
3: Çay içtim, sağ ol.
2: Ayrola.
3: Sizin evdeki kız konusunda konuşmaya geldim. Sen önemsemiyorsun ama hiç beğenmedim halini. Uzun zamandır bir bunalım geçirdiği belli. Bir tedbir almazsan sonra başına iş açar.
2: Ne gibi?
3: Sinir krizini üzerinden kolay kolay atamaz. Uğraşmak lazım, tedavi lazım. Bir arkadaşımın emaneti dedin, ona göre. Bir şey yapmasan bile hiç olmazsa o çevreden kurtar. Değişik yerlere götür, dolaşsın. Kendini biraz unutsun. Sonra bir delilik yapar, mesul olursun. Benden söylemesi. Hadi iyi günler.
1: İki olsun, iki olsun.

0: Nasıl, beğendin mi? Kardeşin almış bana. Diğerlerini de görmek ister misin?
1: Hayır. Eminim hepsi çok yakışacaktır. Ne yaptın bugün?
0: Mutfakta annene yardım etmek istedim, bırakmadı.
1: Sen ona bakma. İhtiyarlar biraz titiz olur. Yarın gezmeye götürsem seni. Seni görmelerinden mi korkuyorsun? Korkma. Kimse kılına dokunamaz seni. Sabah erkenden kaldırırım, tamam mı? İyi geceler.

0: Çocukluğumdan beri hayatta bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Senin gibi mert bir erkeğin eline düşmeseydim ne yapardım?
1: Yok canım.
0: Çok çok iyisin. Sözüm olacak, o alçak beni sattıktan sonra bir sürü erkek tanıdım. Paralı, şöhretli, kudretli erkekler. Erkek denilebilirse tabii. Ama senin gibi

0: insan görmedin. Size getirdim efendim.
1: Görme. Sincap gibi tırmanıyor ağaç tepelerine. Alsana anne.

her arzum yine sensin. Bu emele bugünün nasıl ersin? Yıllarca çektim senin aşkının için, günlerce yandım bak hep senin için. Hep aklımda fikrimde yine sensin. Bu arzuyu bu gönül nasıl yensin?

0: Nem var oğlum. Nen var senin. Niçin yatmadın?
1: Yatarım anne.

0: kabustan uyanmış gibiyim. Beni tekrar hayata kavuşturdun. Onların elinden nasıl kurtulurum, nasıl kaçarım bilmem. Ama beni öldürseler de... hiç olmazsa... hayatımda birkaç gün mutlu yaşadım diyebilirim.
1: Artık dokunamazlar sana.
0: Tanımıyorsun onları.
1: Ama onlar beni tanır. 3 sene evvel... yani ayağıma kurşun yemeden... onların dünyasına belaydım ben. Yoksa doğuştan topal mı sandın beni?
0: Yemin ederim ki öyle demek istemedim.

0: Bütün gece dolaştın durdun buralarda. Ben var senin.
1: Yok bir şeyim. Gel çıkalım. Güneşin doğuşunu seyredelim. Sonra da Allah kerim.
0: Ama işi.
1: Hadi hazırlan.

masaj yapayım mı? Ne olur bırak kendini. Serbest bırak kendini. Daha serbest.

0: Yanlış bir hareket mi yaptın?
1: Acıyarak bakma bana.
0: Yanılıyorsun.
1: Acıyarak bakma diyorum.
0: Yemin ederim. Yemin ederim yanılıyorsun.
1: Kaç kere o bakışı yakaladım gözlerinde.
0: Özür dilerim. Seni kırmak istemedim ama yanılıyorsun.
1: Kimsenin merhametini istemiyorum.
0: O zaman kadından hiç anlamıyorsun.
1: Kadınlarla her yattığımda silah vardı yastığımın altında.
0: Belli. Eğer kadından birazcık anlasaydın, sana bakışlarımda çok ama çok başka duyguların saklı olduğunu anlardın.

0: Nereye anne?
1: Bu evden gidiyorum.
2: Kudurdun mu sen?
1: 3 sene hapiste yattım. Seninle utanmadım. Hep iftihar ettim oğlum. Ama bu ev benim evim. Burayı ile bir yuvası haline getireceksen...
2: Yeter be! O kız senin gelinin olacak.
1: Asla!
2: Olacak! Evladınım ben senin. Babam ben bacak kadarken öldü. Hepinizin yükünü ben sırtladım. O silahı elime isteyerek mi aldım sanıyorsun? Ben Allah'ın günü bıçaklara, kurşunlara karşı severek mi yürüdüm? Kimin için yaptım ha? Senin için, kardeşlerim için. Hayatımda tek bir kız arkadaşım olmadı. Kadını genel evde tanıdım. Şimdi hayatımda ilk kez bir kızı sevdim ana. Çok sevdim. Onu çok seveceksin. Kızım diyeceksin. Çıkma karşıma, ne olur ana.

0: Anneciğim ne haber?
1: Pokerde babam kazandı.
0: Eviniz çok güzel ama Muhit sigorta filan attı galiba. Bu saatte size zahmet verdi.
2: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
3: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine.
0: Al yüzüğünü, ben kaybettim.
2: Ay başında taşınıyoruz.
3: Ama oğlum nasıl olur?
2: Gene başlama anne.
3: Mutlu değilim ben.
2: Eşinizle doğacak yavruyu da kurtaramadık.
4: Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
3: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
5: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
4: Evet, biraz önce geldi.
2: Gönül işi mi?
4: Evet baba.
3: Ne olur bir an önce evlensinler.
6: Birleşen Yollar bugün 13.45'te TV4'te.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin.

Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Mersi canım.
9: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
9: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
9: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
9: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
9: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
9: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği,

0: üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Nişan filan anlamam ben. Hemen bugün muameleye başlayacağız. Annemi, kardeşimi yalnız bırakmak istemem. Beraber otururuz. Para veririm, istediğin yeri, istediğin gibi döşersin. Hı? Nermin'le çıkın çarşıya, hazırlık için bir şeyler al, üst baş al kendine. Bak, bir şartım var. Böyle bembeyaz, uçuşan bir gelinlik giyeceksin nikahta.
1: Beyaz gelinliğe layık değilim ben.
0: Hiç itiraz istemem, şart bu. Tamam? Tamam?
2: Bugüne kadar bankadaki hesabından 10 para bile çekmemiş. Evine uğrayıp bir şey de almamış. Ne oldu bu kıza be? Beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. İntihar edecek olsa bugüne kadar bulunurdu.

0: Kim? Evet. Buldun mu? Nerede?
1: Yanında bir kızla gelinlik bakıyordu. Peşinden gittim. Ayhan'ın eski mahallesinde bir eve girdi. Ayhan'ı gönder bana abi. Şu köşedeki ev. Olamaz. Ne var? Tanıyor musun evdekileri? Bizim ev.
0: Sizin ev mi?
1: Hı hı.
0: Nasıl olur?
1: Bakkaldan sordum. Bir müddettir orada kalıyormuş. Akrabamız diyorlarmış soranlara.
0: Tanıştırmış mıydın onu ailenle?
1: Hayır.
0: Abin?
1: Tanımıyordu ki.
0: Görüşeceksin abinle.
1: Hayır, yapamam bunu.
0: Sen görüşeceksin. Kızı iyilikle bize teslim etsin. İsterse paraca da anlaşırız. Sadece kayıtsız şartsız bize teslim edecek. Zorluk çıkartacak olursa bizden bahset. Bit gibi ezeriz. Çekinme söyle. İkisine de yazık olur.

0: Ne yüzle geldin buraya?
1: Görüşmemiz lazım abi.
0: Defol! Defol lan!
1: Elçi olarak geldim abi. Yalnız kalabileceğimiz bir yer yok mu abi?
0: Kimseden saklım yok benim. Ne söyleyeceksen söyle. Kimden korkuyorsun? Tuzağa düşürdükleri kızları şuna buna peşkeş çekip milyarlık iş çeviren efendilerinden mi? Hülya için mi yolladılar seni? Hadi konuş! Konuş! Neymiş istedikleri, neymiş?
1: O kızın peşini bırak abi.
0: Ne olurmuş bırakmazsam?
1: Benden istediğin kadar nefret et. Beni ölmüş bil. Ama ne de olsa kardeşiz biz. Etle tırnak gibiyiz abi. Sana bir kötülük gelmesini istemem. Çok, çok güçlüler abi. Başa çıkamazsın onlarla. Git gibi ezerler seni. Varırım, dinle beni. Bırak o kızı. Bak abi, Hülya karşılığında seninle anlaşmaya hazırlar. İstediğin kadar para...
0: Söyle o köpeklere, o kız benim karım olacak!
1: Hayır! Yapamazsın! O benim nişanlımdı!
0: Sendin ha onu tuzağa düşüren! Sendin ha onu para babalarına satan! Seni kardeşimsin demem, öldürürüm! Allah'ıma, kitabıma öldürürüm lan! Şimdi defol buradan! Defol, defol!

0: Sonunda böyle olacağını biliyordum. Benim için kaçış yolu olmadığını biliyordum.
1: Bırak çocukluğu. Kimse bir şey yapamaz sana.
0: Bilemezsin onları.
1: Her şey bitti kızım. Bütün o günler bir kabustu. Geldi geçti. Yarın bembeyaz gelinliğin içinde yeni bir hayata başlayacaksın. Bundan sonra sadece mutluluk var ikimiz için. Hadi. Hadi sil gözyaşlarını. Gül biraz.
2: Ölüm fermanını kendi imzaladı.
3: Ne demek bu?
2: Hayatta kaldıkça her zaman tehlike bizim için.
3: Evlenecekler. İkisi de geçmişlerini unutabilirler.
2: Delisin sen. Evleneceği adam senin kardeşin olabilir. Ama bir zamanların en tehlikeli fedaisi, eli silahlı gangster. O kardeşine bizim işten bahsetmeyecek mi sanıyorsun? Çoktan anlatmıştır ah bilir. Bir gün karşımıza dikilip şantaj yapmayacağını kim temin eder? Yapacaktır. O bin kere daha tehlikeli olacaktır bizim için. Temizleyeceğiz. İkisini de.
3: Benden isteme bunu. Kardeşim o benim.
2: Budala! Kaç senedir yüzünü görmediğin, senden nefret eden bir kardeş. Ekmeğini o mu diriyor senin? Herkes kendi hayatını yaşar. Bu genç yaşında dünyanın parasını kazanıyorsun. İleride bir gün belki benim yerimi bile alırsın. Ne faydası var o ite sana?
3: O benim kardeşim diyorum.
2: İdi, kardeşim idi. Akıllı bir gençsin sen. Sana güveniyorum. Tamam mı? Tamam mı?

0: Gerardo. Kutlarım abi, kutlarım.
1: Sağ ol.
0: Allah mesul etsin.
2: Öğleden sonra sizi mutlaka beklerim abi.
3: Eve gidip Hülya'yı alacağım. Siz de kapayın dükkanı. Ya gelmezseniz bozulurum ha. Hardik Usta geliyorsun değil mi?
0: Abi abi.
3: Hı, iyi.
4: Alo kim? Şimdi çıkıyordu. Kadir abi telefon.
3: Çıktı da çıktı.
4: Çok önemliymiş. Hayat memat meselesi diyor.
3: Alo.
5: Abi, abi ben Ayhan. Yalvarırım dinle beni abi. Abi! Abi! Alo, işitiyor musun beni? Vuracaklar. Abi ikiniz de vuracaklar. Ne olur inan bana abi. Alo! Alo!

0: Gelin beraber gidelim. Hoş
1: geldin. Ay canım benim.
0: Sağ ol.

0: Vigyázzuk te kocsait.
1: Szóval.
2: Hajd, Dávid.

0: Vuranları görmedin mi?
1: Hayır.
0: Kim vurmak isteyebilir ki?
1: Bilmiyorum.
0: Şüphelendiğin biri yok mu? Hı? Kardeşinin cesedini de göstermişler sana. Bir telefon kulübesinde delik deşik etmişler. İki cinayet arasında bir ilişki kurulamaz mı sence?
1: Bilmiyorum.
0: Bak oğlum, suçluları yakalamamız için bize yardımcı olman lazım.
1: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Gidebilir miyim?
0: Tabii, gidebilirsin.

0: Başın sağ olsun. Bütün arkadaşlar emrinde, bilesin.
1: Sağ ol abi. Kendi işimi kendim görürüm. Sadece Recai kardeşten bir ricam olur.
0: Tabii, ne istersen söyle, çekinme. Sen bizim evladımızsın. Allah sabır versin.

Gözükmek istemiyorum onlara. Adım adım takip edeceksin itleri. Cavit köpeği kendini emniyette hissedecek. Bana bulunduğu yeri bildireceksin. Kahvede telefonunu bekleyeceğim.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun.
3: Beni değil, asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım.
4: Geçmiş olsun abi.
5: Geçmiş olsun abi.
6: Kim derdi ki senin o...

0: okul arkadaşın küçük Füsun. Bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye.
1: Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Orhan abi.
2: Siz de sağ olun.
3: Gazinomda çalışma teklifime hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım.
4: Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey.
5: Cemal Usta, bana bir silah lazım.
6: Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan.
7: Gir içeri çabuk!
8: Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
3: Hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Onu seviyor musun?
4: İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Orhan.
9: Bir araya gelemeyiz bugün 16.15'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Metrekare'de bu bölüm sizin için İstanbul'un nezih semtlerinden biri olan Florya'ya geldik. Yeşil alanları, denize bulunan kıyısıyla küçük bir kasabadaymış hissi veren Florya'da Mimar Nuray Savaş Arat'ın tasarımını gerçekleştirdiği 210 metrekare büyüklüğünde bahçe katında bulunan dairedeyiz. Toprak tonlarının ön planda olduğu, hem şık hem de oldukça konforlu bir anlayışla tasarlanan bu dairenin detaylarını gelin mimarımızdan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Nuray Arat, mimarım. Bugün sizlerle Florya'da bulunan, tasarımını gerçekleştirdiğim bahçe katı olan dairedeyiz. Burası 210 metrekare. Daha öncesinde 4+1 olan bu daireyi ev sahiplerinin isteğiyle 3+1 olarak dönüştürdüm. Şu anda evin bahçe bölümündeyim. Ev bahçeyle bağlantılı olduğundan bahçede de ufak dokunuşlar yaptık. Güzel bir peyzaj çalışmasıyla, çeşitli bitkilerle süsleyerek bahçede keyifli bir ortam oluşturmak istedik. Ayrıca gece hem aydınlık hem de dekoratif bir görüntü vermesi açısından ışıklı toplar kullandık. Bahçeye renk katması için kırmızı renkte koltuklar seçtik. Böylece bahçe evin hem bir bölümü hem de dışarıda bulunan eğlenceli bir mekan haline gelmiş oldu. Evden çıktığımızda bahçe ile ev arasındaki seramikler oldukça eski görünümdeydi. Biz bunları değiştirdik ve mermer uygulaması yaptık. Bir de bahçe katı dairelerde evin su alma sıkıntısı olduğundan dolayı burada drenaj uygulaması gerçekleştirdik. Bunu gri çakıl taşlarla kapattık. Şimdi buyurun içeri geçelim.

Şu anda evin salon bölümündeyiz. Burası daire sahiplerimizin yaşam alanı. Bu yüzden burayı konforlu ve şık biçimde tasarlamak istedim. Gri tonlarında oldukça büyük ve kullanışlı koltuklar kullanarak bunları yeşil derbecelerle destekledim. Evin genelinde toprak tonları hakim. Bu tonları salonda da oldukça fazla kullandım. Duvarlarda toprak tonlarında vinil dokulu duvar kağıdı tercih ettim. Bu duvar kağıdının diğer duvar kağıtlarından farkı ise daha dayanıklı olması.

Yemek bölümünde oldukça büyük bir masa kullandık. Çünkü daire sahipleri misafir ağırlamayı sevdiğinden dolayı burada kalabalık sofralar kurup dostlarıyla rahatlıkla zaman geçirebilirler. Bu masanın üzerinde İtalyan porselini kullandık. Bu malzemenin birçok kullanım kolaylığı var. Mermer kadar hassas bir malzeme değil. Yemek masasının üzerinde şık ve görkemli bir aydınlatma ürünü kullandık. Yemek bölümünün arkasındaki duvarı ise komple ahşap giydirdik. Burası dışarıdan belli olmasa da gizli bir depolama alanı. Ayrıca dekoratif objeleri sergileyecekleri açık bir vitrin tasarımı yaptım. Siyah tonlarında olan bu vitrin tam o köşeye uygun olarak tasarlandı. Camlar yere kadar olduğundan perde seçimi

kullanımı kolay, uzun tül ve fon perdeler seçtik. Böylece dışarının ışığı evin içine doluyor. Halı seçiminde ise içinde çeşitli renkler bulunduran İran halısı kullandık. Buranın modern havasına geleneksel bir hava katmak istedik. Halı üzerinde tasarlamış olduğum sehpaları detaylı anlatmak gerekirse burada pirinç malzeme, şeffaf cam ve siyah boyalı cam kullandım. Bu siyah boyalı camı televizyon bölümünde de kullandım. Televizyon bölümünün altındaki dolabı bir yerden yüksekte tutarak daha ferah bir ünit olmasını sağladım. Mekanı biraz renklendirmek için yeşil bitkiler kullandım. Şu anda evin giriş bölümündeyiz. Burada vestiyer ve dresuar bulunuyor. Bu dresuarın üzerinde mermer görünümlü İtalyan porselini kullandım. Ayrıca dresuarın üstünde yuvarlak formlarda led aydınlatmalı bir ayna tercih ettim. Vestiyer bölümünde ise ahşap kaplama bir dolap tasarladım. Bu dolabın kapaklarında kapaklardaki desenleri farklı yönlerde uygulatarak bir geometrik form yaratmak istedim. Evde bulunan 3 yatak odasında banyo bulunuyordu. Bu yüzden misafirin kullanacağı tuvalet bölümünde duş bölümü olsun istemedim. Çünkü duş bölümü kullandığımda burada seramik taş doku girmem gerekiyordu. Biz daha sıcak bir ortam yaratmak istedik ve duvar kağıdı tercih ettik. Daire sahibi kelebekleri çok seviyordu. Bu yüzden birlikte kelebek desenli duvar kağıdı seçtik ve bunu uyguladık. Tezgahta mermerden set oluşturarak onlara dekoratif objelerini sergilemeler için alan yarattım. Açıkçası bu banyoyu misafirler kullanacağı için ev sahipleri çok şık bir şekilde olmasını istediler. Benden gösterişli bir ayna tasarımı yapmamı istediler. Ben de pirinç malzeme ve camlardan oluşan led aydınlatmalı bir ayna tasarladım.

Mutfak bölümünde daire sahipleri sade, kullanışlı, ferah bir alan olmasını istediler. Kapıdaki nervürü cam detayını sol tarafta bulunan dolapta da kullandık. Bu dolabın içinde LED aydınlatma kullanarak LED yandığında camlardaki yansımasını dışarı yansıtmak istedik. Mutfakta bulunan dolapları detaylı anlatmak gerekirse sade görünüm sağlamak için gizli kuplar kullandık. Bu alüminyum gizli kupları dolapla aynı tonda boyattık. Mutfak tezgahını derin tuttum ve ferahlık sağlamak için üst dolapları biraz yüksekte çözümledim. Mutfak masasının yüksekliğini tezgahla aynı yüksekte tutarak bir bütünlük yaratmak istedim. Zeminlerde büyük ebatlı, hareketli İtalyan porseleni kullandık. Bu malzemeyi mutfak tezgahında ve mutfak masasında da kullandık. Mutfak masasının üzerinde oldukça şık, dekoratif bir avize kullandım. Perdede ise radyatörle aynı renkte olan bir ahşap jaluzi kullandık.

Sadeliği dolaplarda hareketi zeminde yakaladıktan sonra renk girmem gerekiyordu. Bunu da sandalyelerde yakaladım. Nude ve tarçın tonlarında iki ayrı tonda sandalyeler kullandım. Yemek masasının üzerinde bir televizyon konumlandırdık. Buradayken rahatça bir kullanış alanı oldu. Ankastre önler olarak da genelde siyah tonlarını tercih ettik. Davlumbazı dolabın içinde gizli tuttuk ve farklı bir evye seçtik. Siyah tonlardaki bu evyenin yanında aksesuarları bulunuyor. Böylelikle ev sahiplerine kolay bir kullanım sağladık. Mutfağımız bu şekilde.

Şu anda ev sahiplerinin yatak odasındayız. Burada yatağın arkasındaki duvarı komple ahşap ve ayna malzemeden bir giydirme yaptık. Bu duvarda banyo kapısı da bulunuyordu. Burada da bir ahşap giydirme yapmak istemedik. Bu ahşap yüzeyi biraz kırmak istedik açıkçası. Bu yüzden bu kapıyı mutfak kapısına benzer demir cam bir kapı kullandık. Yatak bölümünün arkasındaki bu ahşap kaplamayı yatak odasında bulunan dolapta da kullandım. Bu dolapta pirinç kuplar kullanarak bu dolabı özelleştirdim. Evin genelinde genellikle dolaplarda farklı bir detay kullandım. Dolapların geleceği bölümdeki alçıpan tavanı dolapların etrafında döndürdüm. Böylece dolaplar daha gösterişli bir hale geldi ve tavandaki led aydınlatma dolapların üzerine yansımış oldu. Bu odada da oldukça toprak tonlarına gittik. İki tane farklı şekilde duvar kağıdı kullandık. Perdelerde yine nude tonlarında bir fon seçtik. Yatak örtüsünde perdeyle aynı şekilde olan bir kumaş seçtik. Makyaj aynasında sade bir puf tercih ettik. Ayrıca toprak tonlarında olduğu için her şey buraya bir renk katmak istedik. O yüzden burada da küçük ebatlarda bir İran halısı kullandık. Yatak başını ayrıntılı anlatmak gerekirse geometrik formlarda deri kaplamalı bir yatak başı tasarladım. Komodinleri elbis formlarda oluşturdum ve bunu pirinç kuplarla özelleştirdim. Yatak başında dekoratif aplikler kullandım. Bu aplikler ahşap yüzeye müthiş bir yansıma oluşturuyor. Bu odaya bağlantılı banyoda ise sıcak hava katmak için tropikal baskı desenli duvar seramikleri kullandık. Kemer formunda bir ayna tasarladım. Altındaki dolapta ise evde hakim olan o ahşap deseni kullandık. Duş bölümünde ise bir nişalını tasarladım ve bunu ışıklandırdım. Burada tropikal bir hava yansıtmak için tepe duşu kullandık. Ayrıca duvarda çok şık bir armatür seçtik. Bu Fransız markanın bir ürünü. Bu ürünü bayağı bir bekledik. Tavanda iki tane lineer sarkıt kullandım. Yatak odasına bağlantılı giyinme odasında ise açık dolaplar tercih ettik. Bu odayı tamamıyla daire sahiplerine, onların kullanım tarzlarına göre tasarladık. Odada uzun bir ada tasarladım ve bunun üzerine cam yüzey kullandım. Bu dolapların içinde led aydınlatmalar tasarlayarak onların rahatlıkla kullanacakları bir alan yaratmış oldum.

Perdede ise evin geleninde hakim olan geometrik formları yakalamak için üzerinde geometrik desenler olan bir fon seçtim. Evde 2 adet daha yatak odası bulunuyor. Burayı aslında daire sahipleri ileride çocuk odası olarak kullanmak istediler. Bu yüzden biz de misafir odasına uygun bir alan tasarladık. Şimdilik bir yatak ve komodin kullandık. Dolaplarda geometrik formlardan dolap kapakları tasarlayarak daha modern bir hava yarattım. İleride burayı rahatlıkla bir çocuk yatağıyla ve dekorasyonla çocuk odasına çevirecek bir şekilde tasarlamış olduk. Bu odaya renk katmak için canlı renklerden oluşan, üzerinde yine geometrik formlar olan perde fonları tercih ettim. Bu odaya bağlantılı banyoda ise gri tonlarına ve beyaz, üzerinde daman desenli olan seramik tercih ettik. Bir diğer yatak odasını anlatmak gerekirse, burayı aslında çamaşır odası olarak düşünmüştük. Sonradan burada bir yatak ve banyo oluşturarak burada da özel bir oda yarattık. Oda alanı küçük olduğu için yatakla bütün gelen bir dolap tasarladım. Çamaşır makinenin bulunduğu yere yarı açık pancur kapaklı dolap kapakları kullandım. Görüldüğü gibi daire sahiplerinin istekleri doğrultusunda tasarladığım ev bu şekildeydi. Umarım sizlere ilham verebilmişimdir. Hoşça kalın.

0: Şimdi ise Maltepe'de 260 metrekare büyüklüğüne sahip dubleks dairedeyiz. Hem modern hem de klasik tarzın hakim olduğu bu evin tasarım hikayesini ev sahibi Emel Hanım anlatıyor.
1: Merhaba, ben Emel Çakın. Şu an Maltepe Süreyya Plajı'ndaki evime konuksunuz. 260 metrekare evim, 3 oda, 1 salon, 2 mutfak ve 2 banyodan ve bir kış bahçesinden oluşmakta. Şu an kış bahçemdesiniz. Biz bu evi alırken epey bir altıl durumdaydı aslında. Gerçekten çok büyük emeklerle eşimle birlikte yaptık. Arzu ederseniz biraz kış bahçemden bahsedeyim size. Mevcut görmüş olduğunuz masamızı biz özel misafirlerimiz için büyük ölçülerde yaptırdık. Misafir ağırlamayı çok seviyoruz biz eşimle ve oğlumla birlikte. Kalabalık bir aileyiz. Dolayısıyla da 6 kişilik standart bir masa bize hiçbir zaman yetmedi. Dolayısıyla da 10 kişilik bir özel masa yaptırdık, özel bir ağaçtan. Yazın hava çok sıcak olduğunda yine buradan dışarıda kullanabiliyoruz. Açık alanımız da mevcut. Artı bir de çok güzel şirin mişirin bir mutfağımız var terasta. Mutfağım küçük ama son derece kullanışlı bir mutfaktır. Özellikle sabah, yazın ve akşam misafirlerimiz olduğunda çay yaparken veyahut da hazırlık yaparken gerek toparlamada son derece pratik bir mutfak. Bohem tarzında bir dekorasyon tercih ettim terasımda. Ona uygun kırlentler, yastıklar, el örgüsü, runnerlar, suplalar kullanıyorum. Arzu ederseniz evi gezebiliriz birlikte. Evet, şimdi salondayız. Burası birkaç bölümden oluşuyor. Oturma grubu, yemek bölümü ve okuma grubundan oluşuyor. Eşimle ilk evi gezdiğimizde burası son derece yıpranmış bir haldeydi. Uzun süre kullanılmadığı için bütün cam, çerçeve, duvarlar, yerler hepsi yıpranmıştı. Bir tek yer kalmıştı, parke kalmıştı. Evet, bütün cam, çerçeve, duvarlar, mobilyalar, perdeler her yeri değiştirdik baştan aşağıya. Bütün mobilyaları ahşap, doğal olmasını tercih ettik. Yaşayan eşyalar olmasını tercih ettik. Bizim tabii ki en büyük dikkat ettiğimiz nokta salonun büyüklüğüydü. Neden derseniz, çünkü bizde misafir eksik olmaz. Kalabalık bir aileyiz. Hem eşim hem benim tarafım. 4 kardeşiz biz, kalabalığız. Dolayısıyla kalabalık sofralarda vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Tasarım ürünleri tercih ettim tabii ki aksesuarlarda, doğal eşyaların yanı sıra. Hem biraz kastıl, sahil evi havası var, hem biraz klasik, biraz modern. Ama bizi yansıtan güzel bir ev oldu. Avizelerde yine tasarım ürünleri seçtik. Yemek bölümünde biraz böyle geniş masaya uygun bir avize olmasını arzu ettim ben. Oturma bölümünde yine çok şık bir avize kullandık. Aynalarla süsledik. Olmazsa olmazım benim canlı çiçeklerdir, çok severiz. Muhakkak evimin her köşesinde canlı çiçekleri görebilirsiniz. Şöminemiz var. Tabii ki şöminemiz aktif ama havalar soğudukça kullanıyoruz. Çok sık yaktığını söyleyemem ama güzel duruyor. Hava olarak sıcak bir ortam sağlıyor bize salonda. Evet, yemek bölümünün hemen arka tarafında da uzanma koltuğumuz var. Orası kapışılıyor diyebilirim evde. Kim oturursa onda kalıyor. Çok güzel bir kitap okuma köşesi. Yanındaki fenerleri yakıyoruz, işte abajurunu yakıyoruz. Akşam böyle bir çay, bir kahve, oh mis gibi kitaplarımızı, dergilerimizi orada okuyabiliyoruz. Vitrinlerin içerisi tamamen dekoratif, tabaklarla, fincanlarla dolu. Hatta arkamdaki büfe tamamen bütün fincan dolu. Diyeceksiniz ki bunları nasıl hemen bakımını yapıyorsunuz? Vallahi kolay olmuyor, onu söyleyebilirim size. Keyifli, zevkli yapıyorum. Beni takip edenler zaten biliyorlar. Yemek masamın tam arka tarafında, sol tarafında da oturma bölümüm var. Arzu ederseniz bu tarafa doğru geçebiliriz. Şimdi salonun oturma bölümündeyiz. Koltuklarda özellikle Chester tercih ettim. Renk olarak bir bütünlük yok koltuklarımda. Fakat ayrı ayrı renkler içerisinde bir bütün oluşturuyorlar. Bazen arkadaşlarım neden Emel tek renk tercih etmedi diye soruyorlar. Bence şu an artık trend tamamen nasıl keyif alıyorsanız, renkleri nasıl bütünlüyorsanız kendi arzu ettiğiniz gibi zevkiniz dahilinde tabii ki de o şekilde kullanabilirsiniz. Ben mesela bir koltuğumu krem rengi yaptım, birini gri yaptım. Bench'im var mesela ördek başı yeşili dediğimiz bir yeşil tonu yaptım ki içerisinde birbirini tamamen bütünlediğine inanıyorum. Salonda orta sehpam biraz standartların dışında büyük bir sehpa. Nedenine gelince de tam karşısında TV ünitem var. Özellikle hafta sonları eşim, oğlum ve ben televizyon karşısında bir şeyler atıştırmayı çok seviyoruz film izlerken. Hemen tam arkamda şömine var. Şöminenin üzerine çeşitli şamdanlar ve aksesuarlarla süsledim. Yine yeşillik kullandım tabii ki. Bunun dışında krem rengi büfemin üzerinde benim vazgeçilmezlerim Blue Blanche küplerim var. Çok seviyorum. Ayrı bir hava kattığına inanıyorum. Küpleri seven, Blue Blanche küpleri seven arkadaşlar beni çok iyi anlarlar. Bir tutkudur aslında hanımlar arasında. Yanında yine çok şık bir avizeyle bütünledim. Ve tabii ki yine bitkilerim, canlı çiçeklerim, dediğim gibi vazgeçilmezlerim benim. Duvarlarımda çeşitli tablolarım da göreceksiniz. Arkamdaki tablo kanvas üzerine özel tasarım yapılmış bir yağlı boya çalışmasıdır. Çok severek kullanıyorum gerçekten ve salona apayrı bir hava kattığına inanıyorum. Bunun dışında yan sehpalarımda abajurlarım ve çok güzel aksesuarlarım var. Tamamen tasarım onlarda. Çok sevdiğim bir arkadaşımın tasarımları hatta. Şöminenin yanında ve okuma bölümünde fenerlerim var. Gördüğünüz gibi fener, mum yakmayı çok seviyoruz biz. Yani eşim de ben de özellikle akşamları, hele hele kış akşamları fenerleri yakıp kitap okumayı veya televizyon izlemeyi çok seviyoruz.

Şimdi mutfağımdan bahsetmek gerekirse, bir tek aslında mutfağımı bir mimara teslim ettim. Bütün evin dışında her şeyi biz kendimiz yaptık, biliyorsunuz, bahsetmiştim size. Sadece mutfakta bir markayla anlaştık ve tasarımı tamamen onlara bıraktık. Bir tek mutfakta ara taş zeminli kendim seçmek istedim. Çünkü aklımda bir model ve desen vardı. Onu inanın bulabilmek için aylarca herhalde aramışımdır ama sonunda buldum. Sadece o bana aittir seçimi. Bunun dışındaki bütün mimari proje bir markaya ait. Yer döşemede ise mutfakta ve diğer ıslak zeminlerde tek bir renk tercih ettik. Farklı desen ve renk olsun istemedik. Bütünlük olması ve daha geniş göstermesi için evi. Tek bir desen kullandık. Ankastrelerimin hepsi tamamen inox, buzdolabım da dahil. Yine onda da tek bir renk tercih ettik. Tezgah üzerinde çok fazla kalabalığım yok gibi gözükse de aslında tabii ki yaptığım iş dolayısıyla yine tabii ki dolu gibi gözükebilir size ama yine de kendi içerisinde bir bütün oluşturduğuna inanıyorum. Mutfağımda renkleri tercih ederken açık renk olmasını istedim. Aslında evin geneline baktığınız zaman 260 metrekarelik bir evde belki size küçük gibi görünebilir mutfak. Fakat üst kattaki mutfağımda olduğu için iki mutfak bana yeterli geliyor. Koridora doğru gittiğimizde, ilerlediğimizde hemen girişte bir konsolum var. Yine o konsolum benim çok eski evlendiğimde hatta özel bir mobilyacıya yaptırmıştık. Koyu renkti yine. Onu ben yine geri dönüşüm yaparak aynı aile birlikte değerlendirdim ve geri kazandım. Bir adım daha gittiğimizde diğer koridorda da yine çok şık aksesuarların olduğu ve aynalı çerçevelerin olduğu bir konsolum daha var. Burada da tamamen yine kendi zevkime göre küçük aksesuarlarla aydınlatmayla tamamlayıp bütünleştirdik.

Şu anda yatak odamdayız. Üst katta evimin üst katında yatak odam. Burayı dekore ederken özellikle yerlerde halı flex kullandım. Renk olarak siyah ve kahverengiyi kullanmayı çok seviyorum. Kıyafetlerde de pek çok kişinin aksine hani siyahın yanına kahverengi gider mi derseniz gidiyor bence, yakışıyor. Hatta siyah ve laciverti de çok severim. Bunun dışında yatak başlığım eskiden gold'tu. Kobe'nin dedinlerim de gold'tu. Fakat onları ben kendim geri dönüşümle siyaha boyadım ve böylece kazanmış oldum. Avizelerimi yine çok sevdiğim bir arkadaşım var, onun tasarımıdır. Bench kullandım, küçük bir de koltuğum var. Boydan boya bir gömme gardırop yaptırdım. Fakat şimdiki aklım olsa sürgülü kapı yaptırmazdım. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok kullanışlı olmuyor. Yatak başlığımdaki abajurları da yine çok önemli bir markadan aldım. Onun dışında derinlik katsın diye arka tarafına yine bir tasarımcıya ayna yaptırdım ve güzel bence, şık durdu. Perdelerim kahverengi kullandım. Yine bench'ime uyum sağlaması için. Siyah ve kahveyi çok sevdiğimi söylemiştim. Oğlumun yatak odasını ise açık renklerde tercih ettik. Kahve tonu, krem rengiyle birlikte. Yine duvarlarda duvar kağıdı, bir kısım duvar kağıdı kullandık çıtalarla birlikte. Bunun dışında oyun alanının geniş olmasına özen gösterdik oğlumun odasında. Daha soft renkler, daha dingin renkler kullandık. Şu an kendisi 9 yaşında ama küçükken dingin renklerin çocuklar üzerindeki daha sakin bir etkisi olduğunu öğrenmiştim. Onu gözeterek renkleri kullandık. Kış bahçesine açılan bir oda. Özellikle yaz aylarında kapıyı açık bırakıyoruz. Hem kış bahçesinde değerlendiriyor oyun vaktini, hem odasında değerlendiriyor. Bu katta yine banyomuz mevcut. Arzu ederseniz biraz da banyodan bahsedeyim ben size. Banyoda da kullandığımız renkler doğal renkler yine. Beyaz, gri renkleri kullandık. Bunu da ahşabın sıcaklığıyla birlikte bütünledik. Dolaplarda ve yerdeki tik ağacını kullandık. Yine yeşillik kullandım banyoda. Biraz renk ve canlılık vermesi için. Özel bir aydınlatma kullandık aynanın üzerinde. Banyomuzda iki lavabo kullandık. Malum evde iki tane erkek olunca sıra zor geliyor bana. Dolayısıyla çift lavabo kullandık. Duşakabinin yarım olmasının sebebi de giriş çıkışlarda özellikle oğlumun rahat kullanabilmesini, tek basamaklı olmasının daha kolay girip çıkması açısından, güvenlik açısından bunu bu şekilde yaptık. Merdivenlerden üst kata çıkarken holde yine büyük bir ayna mevcut. O aynayı da yine ben geri dönüşüm kullandım. Gold rengindeydi çerçevesi. Yine siyah boyayla boyayarak geri kazandım. Yine merdivenlerinde de ahşap korkuluk ve basamak kullanmayı tercih ettik. Yine güzel fenerlerle süsledik. Bir de üst kata çıkarken yine merdivenlerde bir kiriş var. O kirişi de çok güzel aksesuarlarla ve aydınlatmalarla bütünledik. Evimi dekor ederken tamamen kendi zevkime göre ve tabii ki eşimin zevkine göre ortak birlikte karar alarak dekor ettik. Dışarıdan herhangi bir mimari yardım almadık. Özellikle kendi yaşam alanımızı nasıl daha konforlu hale getirebiliriz diye düşündük. Sanıyorum başardık da. Bütün bunları yaparken tabii ki çok büyük keyif aldık. Bu süreçte oğlumuz küçük olsa da onu da dahil etmiş olduk. Ve hem eğlendik hem de dekor ettik evimizi. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Bugün İstanbul'un ticari anlamda kalbinin attığı yerdeyiz, Eminönü'ndeyiz. Rotamız Evliya Çelebi'nin yola çıkmasına vesile olan Ayi Çelebi Camisi'nden başlayacak. Rüstempaşa'nın camisini gördükten sonra hanları ve ardından da Mısır Çarşısı'nı ziyaret edeceğiz. Ama yolculuğumuz yeni camide ve hemen onun yanında bulunan ilginç bir hikayesi olan Hidayet Camisi'nde son bulacak. Dilerseniz yolculuğumuza Evliya Çelebi'nin yola çıkmasına vesile olan cami olan Ayi Çelebi Camisi ile başlayalım.

Ayı Çelebi Camisi'nin bulunduğu yer bir zamanlar İstanbul'un meyve sebze halinin olduğu yer. Hemen önümüz Haliç. Aslında çok yakın dönemlere kadar burası bu şekilde kullanılmış ama geçmişe de gittiğimizde burası oldum olası İstanbul'a malların geldiği yer olarak kullanılmış. Ve bulunduğu yer ise yemiş iskelesi. Yani meyvenin geldiği yer burasıymış İstanbul'a. İşte tam bu en cafcaflı, en kalabalık yere Ayı Çelebi bu camiyi yaptırmış. Yapım yılı 16. yüzyılın başlarına denk düşüyor. Ve asıl önemlisi Ayı Çelebi 2. Beyazıt döneminde başhekim. Ve Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yapıyor ve iki padişaha hizmet ettikten sonra 90 yaşında haçtan dönerken Kahire yakınlarında vefat ediyor. Ve İmam Şafii'nin hemen yanı başına gömüldüğü rivayet edilir. Bu caminin asıl özelliği Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçmesi ve Evliya Çelebi'nin anılarında ve hayatında çok önemli bir yer tutması.

1600 yılının Muharrem ayının Aşure gecesi. Olayın geçtiği gece bu. Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul'daki hanemde uykuya dalmıştım. Daha sonra kendimi Yemiş İskelesi'ndeki Hayi Çelebi Camisi'nde buldum. Caminin içi nur yüzlü bir cemaatle doluydu. Yanımdaki zata sordum, kimdir bunlar? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali gibi pek çok kişi vardı. Ve en önemlisi hemen mihrabın önünde Ulu Efendimiz Hazreti Peygamber durmaktaydı. Ve bir süre sonra yanımdaki zat beni elimden tutup Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkardı. Ve şefaat diledi benim adıma. Aşık-ı sadıkınız, Evliya Çelebi kulunuz sizden şefaat diler dedi. Ben de ellerine sarıldım ve o mübarek ellerinden öptüm. Ancak heybetinden o kadar ürktüm ve o kadar korktum ki dilim sürçtü. Şefaat ya Resulullah diyeceğime seyahat ya Resulullah dedim. Peygamber Efendimiz gülümsedi ve başıyla onayladı. İşte o günden sonra yollara çıkmam bu olayın sonucunda oldu, der Evliya Çelebi seyahatnamesinde.

Şu anda Eminönü'nün en kalabalık yerindeyiz. Uzun Çarşı'nın hemen altındayız. Ve burası oldum olası her zaman kalabalık bir bölge olmuş. Pek çok dükkanın bulunduğu ve alışverişin yoğun olarak yapıldığı bu bölgede 1580 yılında Rüstem Paşa işte bu camiyi Mimar Sinan'a inşa ettirir. Ama Mimar Sinan'ın deası bütün bu kalabalığın içinde bu caminin bir yıldız gibi parlamasını sağlar. Yaptığı çözümler muhteşemdir. Bir kere fevkani yani iki katlı yapar, camiyi yükseltir ve böylece bu kalabalığın içinden cami tüm ihtişamıyla ortaya çıkar. Ayrıca burası bir ticaret bölgesidir ve bu altların han ve dükkan olarak kullanılarak camiye gelir getirmesini de sağlamıştır. Ve bu çözümler sayesinde bu bölgenin en göze çarpan camisi Rüstem Paşa Camisi'dir.

16. yüzyılın ortalarında bölgedeki Venedik kolonisinde yöneticilik yapan Balyoz Bernardo Navagero adlı bir adam, bakın neler yazmış Rüstem Paşa için. Onun Saraybosna yakınlarında bir köyde domuz çobanlığı yaptığını, ancak efendisinin vergisini ödeyemediği için onu saraya teslim ettiğini yazıyor. Ve onunla ilgili çok ilginç şeyler söylüyor. Saraya geldikten sonra iç oğlanı oluyor ve kısa zamanda dikkatleri üzerine çekiyor. Çünkü zeki bir adamdır. Ve bütün bunların ötesinde bir olaydan bahsediyor Navagero. O da bir gün Kanuni Sultan Süleyman camdan, pencereden elindeki bir şeyi düşürür sarayda. Ve herkes merdivenlerden inip onu almaya giderken o, yani Rüstem Paşa, o düşen şeyin ardından pencereden aşağı atlar. Ve bu Kanuni'nin dikkatini çeker ve buradan itibaren de artık yavaş yavaş yükselme serüveni başlar. Evliya Çelebi, Hırvat asıllı, Aristo akıllı der onun için. Dediğim gibi çok zeki bir adamdır. Ancak bu aklını ve zekasını her zaman iyi şeyler için kullanmadığı söylentiler arasındadır.

Hüsnüpaşa ile söylenen olumsuz şeyler tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Ayrıca çok cimri ve rüşvete düşkün bir devlet adamı olduğu söylenir. Fransızlar için gaddardır, Almanlar için felaket bir adamdır. Ancak Osmanlı kaynaklarında iyi bir devlet adamı, tutumlu olduğu ve tedbirli biri olduğu gibi daha övücü şeyler yazılmaktadır. Her kim ne derse desin ama tarihi bir gerçek vardır ki o da Şehzade Mustafa'nın katlinde onun da parmağı olduğudur. Kanuni'ye yazdığı sahte mektuplarla bu işi alevlendirmiş ve sonunda Şehzade Mustafa katledilmiştir. Halk bu yüzden Rüstempaşa'dan pek hoşlanmaz. Zaten nitekim hemen ardından sadrazamlık görevinden azledilir. İşte o sırada Taşlıcalı Yahya onunla ilgili eleştiri dolu şiirler yazmıştır. Ve o kadar kindardır ki tekrar sadrazam olduğunda bu günleri unutmaz ve Taşlıcalı'yı idam ettirmeye çalışır. Ancak Kanuni devreye girer ve bu işten vazgeçilir. Ancak sonraki dönemlerde özellikle Taşlıcalı, onun hiç gülmeyen, tebessüm etmeyen, şairleri ve sanatı çok sevmeyen bir adam olduğu için onun hakkında bakın ne yazar. Gülmezdi yüzü mahşerde gülmeyesi, çok iş etti bize sağlıkla olmayası der Taşlıcalı Yahya Rüstempaşa için. Bu caminin inşaatı devam ederken Rüstempaşa vefat eder. Onun hayali bu caminin yakınlarında bir yerde türbe yaptırmak ve oraya gömülmektir. Ancak bu hayali gerçekleşmez. Doğal olarak buralara gömülemez ve onu Şehzadebaşı Camisi'nin haziresindeki türbesine gömerler. Bu hayali gerçekleşmemiştir ama belki de bu kadar çok çininin kullanılması onun isteğidir. Bu hayali gerçekleşmiş ve bu hayali gerçekleştiren de Mimar Sinan. Oysa Mimar Sinan hiçbir camisinde ya da yapısında bu kadar çok çini kullanmamıştır. Ama bu kadar çok çini kullanılmasının sebebi muhtemelen işverenidir. Yani Rüstempaşa'dır. Dedim ya çok zengindir, çok gelir elde etmiştir ve bu nedenle de gelirini belki de bu kadar çok çini kullanarak göstermek istemiş olabilir. Çünkü bu camide tabandan başlayıp binanın yarısına kadar silme çinilerle donatılmış. Sadece burası değil, asıl en güzel çiniler hemen caminin ön tarafında. İsterseniz oraya gidelim ve orada çok ilginç detayları olan çinileri birlikte bir görelim.

Caminin girişinde son cemaat yerine geldiğinizde kapının iki tarafında 16. yüzyılın en güzel İznik çinileri var. Ancak en çok zararı da gören yine buradaki çiniler. Yangından, hırsızlıktan en çok nasibini alan çiniler bunlar olmuş. Ve bu nedenle de hemen arkamda gördüğünüz belki de sonradan buraya eklenmiş çiniler var. Oysa 16. yüzyıl çinileri daha çok mercan kırmızısının, turkuazın öne çıktığı ve bunların da biraz kabarık yapıldığı muhteşem eserlerdir. Ancak burada kalmış olan bir parça var. İşte bu İstanbul'da bir iki yerde daha karşımıza çıkan 16. 17. yüzyılda yapılmış Kabe çinileri. Bu 16. yüzyılın ortalarında yapılmış. Zaten bunu anlamak çok kolay. Çünkü baktığınızda Kabe'nin etrafında 6 minare görüyorsunuz. 7. minarenin eklenmesine bir yüzyıldan biraz daha fazla bir süre var. Onun için burada aslında bize tarihi bir vesika da sunuyor. Diğer tarafta ise bitkisel motiflerden oluşan yine büyük bir İznik çinilerinden oluşan pano var. Buraya geldiğinizde zaten göreceğiniz en kıymetli, en değerli şeyler bu çiniler olacaktır.

Eminönü bir zamanlar Deniz Gümrük Eminliği'nin olduğu yer. İki tane gümrük var, biri denizden gelen mallar için, diğeri ise kara gümrük olarak andığımız Edirne Kapı tarafı. İşte buradan denizden gelen malların denetlendiği, vergilendirildiği ve bu işle görevli Emin'in binası burada olduğu için zaten bu nedenle bu semte Eminönü adı verilmiş. Ve doğal olarak bu kadar çok ticaretin olduğu bir yerde hanlar olmazsa olmaz. Eminönü hanlardan kurulu bir dünya gibi. Zincirleme birbirlerine bağlılar. Onlarca han var. Kimi hatıl, kimi kullanılıyor. İşte bunlardan bir tanesinin içindeyiz şu anda. Bir zamanlar kahvenin dövüldüğü, öğütüldüğü ve pişirildiği tahmis han. İlk olarak yeni han olarak 1671 yılında hayata geçmiş. Ancak daha sonra kahvenin merkezi burası olunca buraya